Il reste encore quelques places, vous pouvez les réserver.

Apaçık Radyo Müzikleri.

0: From Pacifica, this is Democracy Now.
1: Apaçık Radyo.
2: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Şimdi ve burada.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Bayraktar'a teşekkür ederiz.
4: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtuğ.

Günaydın. Bu sabah sabahla Fransız ikili Air'dan All I Need dinleyerek başladık. 1998 tarihli kült albümleri Moon Safari'de yer alıyordu bu kayıt. Şimdi Arlo Parks'a kulak vereceğiz ve Heaven dinleyeceğiz. Ardından Baltazar radyonuzda olacak. Losers.

Sabahlıkta Eternal Sunshine of the Spotless Mind filmiyle meşhur olan Beck'in Everybody's Gotta Learn Sometime parçasına kulak vereceğiz şimdi. Ardından James Blake radyonuzda olacak. Trying Times.

Sırada Teksaslı üçlü Krungbin var ve White Gloves dinleyeceğiz. Ve ilk bölümü kapatırken Massive Attack bize eşlik edecek. Paradise Circus dinleyerek ilk bölümü kapatacağız. İkinci bölümde görüşmek üzere.

0: Sabahlık kısa bir aranın ardından devam edecek.
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi

Sabahların ikinci bölümünden günaydın. İngiliz DJ, prodüktör George Allen'in projesi Nightmares on Wax'dan You Wish dinleyerek başladık ikinci bölüme. Şimdi Olive Jones radyonuzda olacak. End of Time dinleyeceğiz. Ardından The Do grubuna kulak vereceğiz. Bu Fransız-Finlandiyalı ikiliden. Dust It Off radyonuzda.

Sabahlıkta sırada The Handsome Family var ve Far From Any Road dinleyerek devam edeceğiz. Bu parçayı da True Detective dizisinden hatırlarsınız diye düşünüyorum. Ardından Tom Misch radyonuzda olacak. Echo From The Flames dinleyeceğiz.

Ve sabahlığın sonuna geldik. Stella and Radinho radyonuzda olacak. Charmed dinleyerek kapatacağız programı. Böyle. Görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Bayraktar'a teşekkür ederiz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Hakikatin Hikayesi.

0: Tarih ve toplum. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya ve Fatih Benlisoy.
1: 15 günde bir pazartesi günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
2: Reklamlar.
3: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi

0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
1: Pazartesi günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.

0: Merhaba Kainat. Bugün 11 Mayıs Pazartesi. Yıl 2026, ay 5, gün 131, Hızır 6.
1: 1447 Hicri, Zilkade 24, 1442 Rumi, Nisan 26.
0: Fırtına.
1: Günün sözü. Gençlik olgunlukla, cehalet bilgelikle, hastalık sağlıkla, sarhoşluk ayılmayla kendine gelir ama aptallık sonsuza kadar baki kalır. Aristofanes.
0: Günün tarihi. 72 yıl önce bugün 11 Mayıs 1954'te hikayeci, yazar Sait Faik Abasıyanık vefat etti.
1: Büyük saatli marif takmi.

0: Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası. apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Açık Gazete programının bu haftaki ilkini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Açılışımız Buffalo Soldier adlı parçayla idi. Robert Nesta Marley ya da çok iyi bilinen adıyla Bob Marley'in ölümünün 45. yıl dönümünde onu çalalım dedik. Bob Marley ve Wailers grubundan Jamaikalı şarkıcı, şarkı yazarı ve müzisyen, aynı zamanda da bu The Wailers grubunun da baş solisti ve grubun kurucusuydu. Reggae, rocksteady ve reggae tarzlarında müzik yapan çok orijinal bir grubundu ve bugüne kadar da Bob Marley en iyi bilinen bu reggae müziğinin ve hem Jamaika müziğinin yayılmasında hem de Rastafari hareketinin dünya çapında bir dinleyiciye kavuşmasının en önemli isimlerinden bir tanesiydi. Onun çok meşhur, onların Buffalo Soldier adlı eserini dinlettik, girişte yaptık, bir direniş şarkısı. Buffalo ya da bizon askeri, dreadlocklu rasta bir bizon askeri vardı Amerika'nın tam kalbinde. Afrika'dan kaçırıldı, Amerika'ya getirildi. Vardığı anda savaşmaya başladı, hayatta kalmak için savaştı. Ben ciddiyim, bu kokuyu incelediğimde bana göre her şey çok mantıklı geliyor. Dreadlocklu rastanın nasıl bir bizon askeri olduğu ve onun Afrika'dan kaçırılıp Amerika'ya getirildiği ve geldiği anda savaşmaya başladı. Hayatta kalmak için dedi ki o bir bizon askeri. Dreadlocklu rasta, eğer Amerika'nın kalbinde, eğer tarihini biliyorsan sen asker, o zaman nereden geldiğini de bilirsin, bana sormak zorunda kalmazsın kim olduğunu sandım. Ben sadece bir bizon askeriyim. Amerika'nın kalbinde Afrika'dan çalınmış, Amerika'ya alınmış, dedi ki geldiğinde savaşıyordu, hayatta kalmak için savaşıyordu. Bizon askeri, Buffalo askeri olduğunu söyledi. Amerika için savaşmak gerekir. Vay vay vay diye gidiyor ama kaçmak istediğini söyledi. Sonra yardım istedi. Toprağı arşınladı. Evet evet, Amerika için savaşı kazan dediler. Vardığında savaşıyor. Hala savaşıyor hayatta kalmak için. Anakara'dan sürüldü. Karayiplerin kalbine gönderildi. Şarkı söylüyor. San Juan'da yürüyor. Amerika'nın kollarında, Jamaika'ya da yürüyor bir bizon askeri. Vardığında hayatta kalmak için savaşıyor. Kalk, hadi ayağa kalk artık diye, hakların için diye gidiyordu. Onun ünlü şarkısını da hatırlatıyor Bob Marley'in. Vakit bulduğumuzda onu da çalarız. Get Up Stand Up'ı da çalarız. Evet, şimdi başlayalım haberlerimizin bir özetini vermeye, neler olup neler bittiğini. Bir kere İspanya'da Kanarya Adaları'nda Tenerife kenti yakınlarında demirleyen ve yolcularından üçünün Hanta virüs diye yeni bir virüs nedeniyle hayatını kaybettiği lüks yolcu gemisinden tahliyelere başlanmış. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü de riskin, bulaşma riskinin düşük olduğuna, yolcuların gönderildiği tüm ülkelerinde önlemler aldığına dikkat çekiyor. Bayağı yoğun sayıda 23 ülkeden insanlar var, personelin tümü Filipinli. Ama ne kadar ciddi bir şekilde bu hastalığın önleneceği konusu hala tereddütte. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, gemideki yolcuların tahliyesinden olası virüs bulaşma riskinin düşük olduğunu söylemiş. Türkiye'den de tutuklanan ve görevden alınan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkin pişmanlık denen başvuruyu yapıyor. Dün belki gün Antalya Adliyesi'ne giderek ifade veren Böcek'ten önce oğlu Gökhan Böcek de 2 Mayıs'ta itirafçı olmak için başvuruda bulunmuştu. Böyle bir gelişme de olacak. Savaşla ilgili olarak da şunu söyleyebiliriz. Trump'tan zenginleştirilmiş uranyum mesajı da gelmiş İran'dan. Amerika'nın teklifine yanıt gelince İran'ın yanıtıyla ilgili bir savaşı sona erdirmeye ve denizcilik güvenliğine odaklandığını duyurmuş. Ama başka bir ayrıntı yok. Donald Trump ise sosyal medya hesabından az önce okuduğum yanıtı beğenmedim, kesinlikle kabul edilemez demiş. Tipik bir imparator tavrıyla ve zenginleştirilmiş uranyumla da ilgili bir mesaj vermiş. Onu gözetim altında tutuyoruz. Biliyorsunuz uzay kuvvetleri diye bir şey kurdum ben. Orada her şeyi izliyorlar. Orayı çok iyi gözetim altında tutuyoruz. Herhangi biri o yere yaklaşırsa bunu bileceğiz ve havaya uçuracağız diye bir ifade de kullanıyor. Hürmüz Boğazı'na da ihtiyacımız yok demiş. Bunu biz başkalarına, İsrail, Suudi Arabistan, Katar ve diğerlerine, yani diğerleri dediği Birleşik Arap Cumhuriyeti emirlikleri olsa gerek herhalde, yapıyorduk demiş. Böyle bir gidişat var ve bugün ayrıca da bir de Türkiye'den son bir başlık verelim. Casusluk davası da başlıyor. Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ın casus olduklarına dair bir büyük davada bugün başlıyor. Ayrıntılarına biraz bakmaya çalışırız. Şimdi tarihte bugüne bakalım.
1: 1960 yılında bugün Nazi savaş suçlusu ve Holokost'un gerçekleştirilmesini lojistik olarak planlayıp uygulayan Adolf Eichmann, Buenos Aires'te bir Mossad ekibi tarafından kaçırılıyor. Eichmann iki Alman Yahudisi sayesinde yakalanmış. Biri Almanya'da Hessen eyalet başsavcısı Fritz Bauer ve diğeri de Nazilerin elinden zar zor Arjantin'e kaçmış bir sosyalist olan Lothar Hermann. Dachau kampında yaşadığı ağır işkenceler nedeniyle görme yetisini kaybeden bir sosyalist. Bu şeyi ihbar eden, Eichmann'ı ihbar eden Hermann, başsavcı Bauer'e bir mektup yazıyor. Eichmann'ın Arjantin'de olduğunu söylüyor ve adresini de veriyor. Nazilerin yakalanması konusunda özellikle Alman gizli servisinin engeller çıkarmasından dolayı kendi devletine güvenmeyen başsavcı Bauer ise bunu İsrail'e iletiyor. İlginç bir şekilde operasyon için Hermann'la buluşmak üzere gönderilen kişi 1969'da Türkiye'ye büyükelçi olarak atanıp 2 yıl sonra THKPC tarafından, Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu tarafından öldürüldü.
0: Evet, partisi cephesi THKPC.
1: On tarafından öldürülecek olan Efraim Elrom.
0: Efraim
1: Elrom. Pardon. Evet. İsrail'in Arjantin'de gerçekleştirdiği operasyon sonunda Eichmann yakalanıyor Elrom tarafından. Ve İsrail'de yargılanıyor Eichmann. Onun İsrail'de yargılandığı duruşmaları izleyen Hannah Arendt de bu duruşmalar üzerinden Kötülüğün Sıradanlığı Eichmann Kudüs'te kitabını yazıyor. Arendt, Eichmann için şöyle söylemiş kitabında: fazlasıyla normal, ortalama, hatta basma kalıptı. Sıradan bir devlet memuruydu. Dünyanın en sıradışı cinayetlerinden sorumlu bu adam, bunları olabilecek en sıradan güdülerle İyi bir vatandaş olma isteği, terfi etme gayreti, görev duygusu ve nezih toplum inancıyla işlemişti. Eichmann'da kötülük bir ihlal, bir yasa tanımazlık ya da bir kural dışılık değil, tersine daha baştan yasaya boyun eğmekti. Herkesi şaşırtan da buydu. Şeytani bir zekayla falan değil, inanılmaz bir bayağılıkla konuşuyordu Eichmann. İdam edilmeden önceki son sözleri bile yasaya uymanın verdiği kıvancı yansıtan klişelerle doluydu.
0: Evet, kötülüğün bayağılığı, sıradanlığı ve bayağılığı diyebiliriz. 2013'te bugünse Reyhanlı, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde muazzam bir bombalı saldırı dizisi gerçekleşti. İki ayrı bombalı saldırıda 52 kişi ölmüş, 146 kişi de yaralanmıştı. Bombalı araçlarla düzenlendi. Bu saldırı Türkiye tarihinin gördüğü en büyük saldırılardan birisiydi. 2015'teki Ankara katliamı diye adlandırılan saldırıdan sonra Türkiye Cumhuriyet tarihinin en kanlı ikinci saldırısı olarak kayıtlara geçiyor. Eylemi üstlenen olmamış ama dönemin soruşturmasında eylemin Suriye istihbaratı tarafından gerçekleştirildiği iddia edilmişti. Bununla ilgili kesin bilgiye ve gerçekliğe ulaşıldığını söylemek çok zor. Nitekim öbüründe de aynı şekilde, yani daha önce bir dizi programda da ele almaya çalıştık. 2015'teki Gar katliamı diye adlandırılan durum hakkında da fazla bilgiye sahip hiçbir zaman tam olamadı. Evet, şimdi iklim meseleleriyle başlayabiliriz herhalde öncelikle, çünkü çok ciddi uyarılar gelmeye başladı gene. El Niño alarmı gelmiş durumda, değil mi? Diken gazetesinde de, Diken'de de var mecrasında. Deniz yüzeyinde sıcaklığın rekor seviyeye yaklaştığı haberleri var.
1: Evet, Nisan'da çok sayıda rekor kırılmış. 2026 Nisan ayı kutup dışı okyanuslarda şimdiye kadarki en yüksek ikinci deniz yüzeyi sıcaklığı deniyor. Nisan ayında kutup bölgeleri dışında kaydedilen en yüksek ikinci deniz yüzeyi sıcaklığı görüldü diye vermiş Diken. Diken gazetesi, tropikal Pasifik'in geniş kesimlerinde de denizlerde yine rekor sıcaklıklar görülmüş. Bu Nisan ayında okyanuslarda 21 dereceye kadar yükselmiş ama ortalama tabii en önemlisi, o da 14,80 dereceyle bu 91-2020 dönemi Nisan
0: hatta
1: ortalaması.
0: 14,9 yani, değil mi geçen ay?
1: Evet, yani evet. Bu derece şeyi, evet. Ölçülen ortalaması bu. 0,52 derece işte 1990 ile 2020 arası dönemden daha yüksek deniyor. Zaman zaman, ama bu ortalama zaman zaman denizlerde Nisan gibi erken bir dönemde 21 dereceye kadar çıkmış okyanuslar. Bunun da tabii güçlü bir El Niño'nun alarm işareti olduğunu söylüyorlar.
0: Evet, Kopernikus bu konuyu yakından takip eden kuruluş, onların başında geliyor. C3S Nisan ayına ilişkin ortalamaları duyurunca ürkütücü sonuçlardan da sonuçlar beklenebileceği de söylenebiliyor. Direktör yardımcısı ve stratejik iklim lideri Samantha Burgess şöyle değerlendirmiş: 2026 Nisan'ında küresel sıcaklıkların kalıcı biçimde yüksek seyrettiği görüldü. Deniz yüzeyi sıcaklıkları rekor seviyelere yakın seyretti. Yaygın deniz sıcak hava dalgaları da görüldü. Arktik, yani Kuzey Kutbu'nda deniz buzu ortalamalarının oldukça altında kaldı. Avrupa'da sıcaklıkla yağış açısından kesin karşıtlıklar yaşandı. Bunların tümü giderek daha fazla aşırılıklarla şekillenen bir iklimin ayırt edici özellikleri diye ciddi bir uyarıda bulunmuş. Evet, bunun savaşla, iklimle bağlantısına ilişkin son derece ilginç bir haber de gazete Oksijen'de yer alıyor, değil mi? Ukrayna'nın Antarktika cephesi diye verilmiş başlığı. 14 bilim insanı ve bir penguen kolonisi Rusya'ya karşı savaşıyor diye. Nasıl oluyormuş bu?
1: Evet, Politico duyuruyor bu haberi. Ukraynalı bilim insanlarının görev yaptığı Vernadsky araştırma üssü, ülkenin yalnızca bilimsel çalışmalar yürüttüğü bir merkez değil, aynı zamanda Rusya'ya karşı diplomatik mücadelede kullandığı önemli bir araç haline geldi diyor. Antarktika Yarımadası açıklarında bulunan bu Ukrayna üssü, Ukrayna'nın kıtanın yönetiminde ona da söz hakkı veren Antarktika Anlaşması sisteminde temsilini sağlıyormuş ki yakın zamanda da onun bir toplantısının yapılacağı söyleniyor. 11 Mayıs'ta Japonya'da, Hiroşima'da bir araya gelecekmiş
0: devletler. Evet, Hiroşima'da, evet. Ve önemli, yani bu üste görev yapan meteorolog Angelika Hanchuk da savaş sırasında üssün faaliyetleri durdurmanın onu sonsuza dek kaybetmek anlamına geleceğini söylemiş. Yani Kiev'e yönelik füze saldırısı uyarılarını Antarktika'da telefondan takip ettiğini anlatmış. Çok son derece modern, ultra modern dünyanın görüntülerinden bahsediyoruz, değil mi? Bir 14 kişilik bir bilim insanı heyeti, bir de penguen kolonisi Rusya'ya karşı mücadele halinde.
1: Evet, orada varlıklarını sürdürmeye çalışıyorlarmış. Bana şu ilginç gelmişti bu haberde. Bu Ukrayna Antarktika programında görev alan bilim insanlarının 32'si orduya katılmış. Bunlar herhalde gönüllüdür diye anlıyorum. 8'i de ağır yaralanmış. Üstelik bir tanesi bacağını da kaybetmiş. Tek böyle mayına patlamasında bacağını kaybetmiş. Ama üste daha sonra çalışmak için geri dönmüş bu bilim insanları.
0: Evet.
1: Çok
0: Proteziyle
1: ilginç.
0: beraber son derece çarpıcı yani. Ukrayna ve Batılı müttefikleri Rusya'ya karşı daha sert tutum almasını istiyorlar. Ukrayna savaşı yani kıtanın yönetim mekanizmasına da yansımış durumda diye devam ediyor da haberde. Moskova ile Çin çevre koruma ve yeni deniz koruma alanları oluşturması gibi girişimlere karşı çıkıyor. O da yani nasıl yorumlanacağını gene kestirmekte zorluk çekeceğimiz haberlerden bir tanesi yani. Rusya'da Antarktika konusunda suçlama gelmiş. Ukrayna ve Batılı ülkeler Rusya'yı Antarktika kıyılarında petrol, gaz ve değerli maden aramakla suçluyorlar. Antarktika Antlaşması'nın çevre protokolü 2048 yılına kadar kıtada doğal kaynak çıkarılmasını yasaklıyor. Ondan sonra tekrar görüşülecek doğal kaynak dedikleri maden, değerli maden aramasına geçilecek mi? Çok karmaşık bir, tipik bir dünya durumu yani. Bu arada da bir de Karar gazetesinden bir Demirören haber ajansından verilen bir haberde on binlerce bitki türünün yok olma riskiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Yeni araştırmalar Amerika'da ve İngiltere'de yapılan iklim krizi dünya genelindeki bitki türlerini ciddi biçimde tehdit ettiğini ortaya koymuş. Sayısız tabii daha önce rapor yayınlanmış ve yayınlanmaya devam ediyordu. Ama bu da yani bilim insanları sıcaklık artışı ve yağış rejimindeki değişimler nedeniyle 100 yıl sonuna kadar on binlerce bitki türünün yaşam alanlarını büyük ölçüde kaybedebileceği ve yok olma riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuşlar. Bu da çok yani çiçek açan 10 bine yakın türün yok olma riskiyle karşı karşıya olduğunu tespit etmişler. Yani İngiltere'de yapılan başka bir çalışma da bu üstelik.
1: Evet, bu Amerika'daki çalışmada ise dünyadaki bitki türlerinin %18'inin 2100 yılına kadar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olabileceğinden de bahsediyor. İncelemişler daha doğrusu. Bunların ciddi bir kısmının tehlike altında olduğunu söylemişler.
0: Tüyler ürpertici aslında. Durum özellikle Arktik ve Akdeniz bölgeleriyle, yani Kuzey Kutbu ve Akdeniz bölgeleri, bir de Avustralya'da kötüye gittiğini gözlemlemişler. Yani tamamının yok olabileceğini türlerin düşünmek bile zor. Ve aynı zamanda da tabii biraz önce sözü geçen Antarktika'da buzların kritik bir hızla eridiği haberi de gene Karar Gazetesi'nde var. Norveç'teki Kopernikus gene değil mi? IC3 Polar Araştırma Merkezi diye. Yani aynı isimde adlandırılan laboratuvarlarda yapılıyor bu araştırma merkezlerinde. Güney Kutbu'nda Doğu Antarktika'daki Fimbulisen bölgesi incelenmiş ve çok ciddi zincirleme bir etki uyarısı yapılacağı belirtiliyor. Buz altındaki kanalların genişlemesiyle erime hızlanabilir üstelik diyorlar. Ve bu bir zincirleme etki yaratabileceğini ve sadece buzullar için değil, okyanus akıntıları ve deniz ekosistemi açısından da risk oluşturabileceği belirtiliyor. Yani çok küçük değişimler bile uzun vadede evet, kıyı şehirleri için ciddi sonuçlar doğuracak küresel etkiler yaratabilir diye. Kim bilir kaç zamandır buna benzer raporları okumakla geçti zamanımız ama pek fazla uyarı da bulunmuyor ortada. Bir de Türkiye ile ilgili haber vererek bitirelim istersen. Türkiye'yi çöl tozu kaplayacak diye bir 10 günlük yeni durumdan bahsediliyor. Dikende var o da, değil mi?
1: Evet, Sahra Çölü'nden yoğun çöl tozu taşınımı bu şekilde tanımlanıyor. Dün itibariyle Türkiye'ye girmiş, Türkiye ve Akdeniz havzasında 10 gün boyunca etkili olacak diyor. Bu sıcaklıkları yükseltecek ama hava kalitesini de düşürecekmiş. Ayrıca artık hani yaza gidip bir anda baharı yaşamadan bir anda yaza girdik diyorduk. Fakat bu 10 günün ardından çöl tozu gittikten sonra bir daha düşecekmiş sıcaklıklar. Böyle bir dönem de yaşanacak. Her yıl Sahra Çölü'nden yaklaşık 180 milyon ton mineral tozu atmosfere karışıp rüzgarla taşınarak kıtalar aşıyor. Bunun aslında ekoloji açısından önemli faydaları olduğu da söyleniyor. Çünkü çok bol mineral taşıyan bir çöl tozu olduğu için okyanuslarda planktonlar ve çeşitli diğer canlıların da beslenmesi açısından önemli olduğu söyleniyor. Ama özellikle kentlerde yaşayanlar için tabii bu çöl tozunun taneleri bir takım riskler de, sağlık riskleri de barındırıyormuş. Çok fazla dışarıda, bu artık tipik oldu. Yüksek sıcaklıklarda ve hava kirliliğinde çok dışarıda dolaşmayın diyorlar. Bilim insanları yine uyarmış bu 10 gün içerisinde mümkün olduğunca dışarıda durmamaya çalışın diye.
0: Evet, ama çok ciddi yani aslında bayağı bu ciddi çöl tozu taşımının hava kalitesinde düşüşe de yol açacak olduğunu da söylüyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği bölümünden Profesör Hüseyin Toros söylüyor. Yani Türkiye ve Akdeniz havzası bugünden itibaren 10 gün boyunca yoğun çöl tozu taşınımının etkisine giriyor. Bayağı İstanbul'da mesela batıdan gelmesi dolayısıyla öncelikle etkilenecek şehirler arasında yer alıyor. Yurt genelinde hava kalitesinde büyük önemli düşüşe yol açacağını da belirtiyorlar. Bir de Varto'da, Muş'un Varto ilçesinde Gimgim bir başka adıyla ona bağlı çaylar, Hvarik pardon, köyü sınırlarında Amerika merkezli Ignis H2 enerji üretim anonim şirketinin jeotermal santrali JES projesi kapsamında 20 Mayıs'ta ilk sondaj çalışmasına başlaması planlanıyormuş. Bu da Biyanet'in haberi ve oldukça kaygı verici bazı işaretler de taşıyor bu haber. Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre sondaj kuyusunun açılmasının planlandığı alana çadır kuran yurttaşlar gece gündüz nöbet tutarken alana dayanışma ziyaretleri de devam ediyormuş. Önemli bir direniş başlıyor. Ne kadar sürer ve nasıl olabilir bilmiyoruz ama yani köpeği direnle birlikte nöbete katılan Deniz Önder, o da bizimle birlikte direnecek. İsmini de bu yüzden Diren koyduk diyor köpeğin. Bir yandan köpekler toplanırken ciddi bir şey durumu var. Direniş durumu. Öte yandan da ikinci Akbelen dayanışma şeyinden de haberler var. Esra Işık köyünü, topraklarını savunduğu için 41 gündür tutuklu ve sürgünde deniyor. Esra için, Akbelen için, adalet için bu akşam 21.02'de X platformunda buluşuyoruz diye Akbelen yuvamız vermeyeceğiz diyorlar. Herkese adalet talebimizi büyütmeye çalışıyoruz diye Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarından belirtiyorlar. Akbelen İstanbul Dayanışması, İkizköy'deki tarım arazilerinin kamulaştırmasına itiraz ettiği için tutuklanan Esra Işık için başlattığı nöbetlere de devam ediyor diye Akbelen İstanbul Dayanışması'ndan da bilgi var. Ormanlık arazilerin madene açılmasına bölge halkı ve köylüleriyle birlikte karşı çıkıyor. Akbelen İstanbul Dayanışması Kadıköy Yoğurtçu Parkı ve Beşiktaş Meydanı'ndaki nöbetlerin ardından 3. nöbetinde Üsküdar'da Mimar Sinan Parkı'nda bir araya gelerek Esra Işık ve bütün doğa savunucuları için özgürlük çağrısı yapmış durumda. Yeni Pencere'den Ahmet Örs'ün haberinden de okumak mümkün. Bunu görmek, izlemek mümkün. Evet, bu noktada bir ara verebiliriz herhalde. Oldukça yoğun bir şekilde insan-doğa ilişkisinde bayağı ciddi bir kriz, toplu kriz yaşanıyor diye biliriz. O devam ediyor. Bu bir yandan da haberleşme konusunda çok ciddi krizler var. Bunların hepsini ele almaya devam edeceğiz tabii, ama şimdi ara verelim ilk yarım saatin sonunda.
2: Açık Gazete.
3: Şimdi ve burada.
4: Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.
5: Pazartesi akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: mutlu, gürültülü, sakin, deneysel ve bildik. Gece Yarısı Müzikleri Sarayı, Ay Palas. Hazırlayan ve sunan Tolga Yağlı.
1: Pazartesi geceleri 23'te, Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo. Açık Gazete.
3: Evet, Açık Gazete devam ediyor. Saat 8:30, 2 hatta şu anda 3 dakika geçerken tekrar Açık Gazeteciler olarak beraberiz. Ve biraz Türkiye'deki haberlere de şimdi geçebiliriz herhalde. Öncelikle tutuklanan ve görevden alınan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin etkin pişmanlık başvurusu yaptığıyla başlayabiliriz, değil mi?
4: Evet, dün akşam gelen bir haber bu. Geç bir saatte düştü internet gazetelerine. Oldukça ilginç bir durum, çünkü daha önce olduğu için bu söylenmişti. Yani babasına karşı etkin pişmanlık başvurusu yaptığı söylenmişti Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böcek için. 2 Mayıs'ta yapmıştı. Kendisi Muhittin Böcek rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu, hatta görevinden de uzaklaştırılmıştı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden. Ama şimdi o da etkin pişmanlıktan faydalanmak için başsavcılığı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yapmış. Neler söyleyeceği tabii henüz belli değil. Öğle saatlerinde dün Antalya Adliyesi'ne getirildi. İfade alma işlemleri sürüyor denmişti dün akşam saat 10:22 civarındaki haberlerde. İfadeleri de herhalde bugün gün içerisinde ortaya çıkacaktır. Neyden pişman olduğunu, etkin pişmanlık başvurusu yaptığına göre bir şeylerden pişman
3: etkin
4: olduğunu
3: pişmanlık
4: açıklayacak.
3: Etkin pişmanlık ne demek?
4: Bir tür itirafçı oluyor.
3: İtirafçılık tabii. Aslında onlar evet, daha kibar bir ifade kullanarak etkin pişmanlık gibi bilimsel bir şey yakıştırıyorlar, ama etkin pişmanlık bayağı itirafçılık anlamına evet, geliyor. İtiraf et, kurtul diye eskiden beri bilinen, yani yüzlerce yıldan beri uygulanan bir yöntemin, bir usulün diyelim ya da usulsüzlüğün kullanımı bu. Öte yandan da yani bunun nasıl gelişeceği konusunda ciddi tereddütler de çeşitli yorumlarda da belirtiliyor. Ama bunun nasıl gelişeceğini birlikte göreceğiz herhalde. Yeni bir bilgi gelecek mi onu da bilmiyoruz. Bir yandan da casusluk şeyi başlıyor şimdi bugün, değil mi?
4: Evet, casusluk davasının duruşması var. Bu da işte yine Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davalardan bir diğeri. Ama onunla birlikte Hüseyin Gün, Necati Özkan, Merdan Yanardağ gibi isimler casusluk suçundan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaktalar. Bugün hakim karşısına çıkacaklar. Bunun üzerine CHP'den de bir açıklama geldi. Orada olacağız diyor. 11 Mayıs Pazartesi Silivri'deyiz. Saat 10'da mahkeme önünde olacağız diye duyurmuş CHP'de.
3: Evet, bunu yakından takip edeceğiz diyorlar. Çok kritik bir durum. Murat Sabuncu T24'ten bunu şöyle yorumlayan bir yazı yazmış. İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ'a atılan casusluk iftirası tutuldu.

0: ortaya koyuyor. Bugün Silivri'de görülecek davada her üç ismin yapacakları konuşmalar önemli olacaktır diyor. Yani bu üç isim siyasi ve askeri casuslukla itham ediliyor. Her birinin kişisel geçmişi de hayatta durdukları yerde iddianın nedenle haksız olduğunu kitlelere düşündürtse de kendilerini bu konuda savunmak zorunda bırakılacaklar. Hafta sonu casusluk iddianamesini bununla ilgili suçlamalara maruz bırakılan üç ismin ifadelerini, bilirkişi raporlarını ve sonrasını tekrar okudum. Yargı tarihinin en absürt, yani saçma sapan, en haksız ithamlarının arasına girebilecek iddialarla karşı karşıya olunabilir. Yani devletin güvenliği veya iç ve dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin eden kimse. 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilir diyor. İşte Hüseyin Gün mesela yabancı ülkeler lehine ajanlık faaliyetlerinde bulunduğu, kriptolu telefonlar üzerinden gizlilik gerçekleştirdiği, farklı ülkelerde gerçekleşen iç karışıklıkları finanse ettiği ileri
1: Öyle miymiş? Başka
0: sürülüyormuş.
1: ülkelere de ulaşmışlar.
0: Evet.
1: Ya da başka ülkelere bulaşan bu uluslararası ağla mı hesap şey yapmışlar,
0: Aynen,
1: yazışmışlar?
0: yani okudukça insanın hakikaten şaşkınlığı son bulmuyor, artıyor diyebiliriz. Yani farklı ülkelerde gerçekleşen iç karışıklıkları finanse ettiği, hesap hareketleri incelendiğinde herhangi bir ticari işletmesi bulunmamasına rağmen yüklü miktarda yurt içi ve yurt dışı para transferleri gerçekleştirdiği, 85 milyon Türk lirası tutarında nakit çekim yapıldığı tespit edilmiş Hüseyin Gün'ün hesaplarından ve ticari kimliğini ön planda göstererek başka ülke menfaatleri doğrultusunda ülkemiz ve başkaca ülkelerde faaliyet gösterdiği anlaşılmıştır diyorlar. Ayrıca Orta Doğu ve Afrika ülkeleriyle Türkiye'ye dair topladığı bilgileri istihbari faaliyet yürüten yabancı ülke görevlilerine de aktarmış deniyor. Birçok yabancı ülke istihbarat görevlisiyle temas kurduğu, bir yabancı ülke istihbarat görevlisiyle FETÖ mensuplarınca Fethullah Gülen terör örgütü diye uzatılmış asıl hali, böyle kısaltılmış hali FETÖ mensuplarınca kullanılan Bylock, Talk ve Chat benzeri dışarıdan erişilemeyen ve üst düzey gizliliğe sahip Wicker adlı kriptografik haberleşme programı üzerinden yazışmalar vesaire. Bu konuda her üç ismin de kendi durumlarını anlattığı ifadeler var. Mesela Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün'le hayatında bir kez karşılaşmış ve bir kare fotoğraf çektirmiş. İfadesinde şöyle demiş: dosyada şüpheli olan bulunan, sormuş olduğunuz diğer şahıs olan Hüseyin Gün isimli şahsı tanıdığımı hatırlamıyorum. Hakkında bu soruşturma kapsamında soruşturma başlatıldığını öğrendikten sonra medyaya düşen bu şahsın ve yanında bulunan kadın şahsın benimle olan fotoğrafımın avukatlarım tarafından bana gösterilmesinden sonra da Hüseyin Gün isimli şahsı tekraren anımsayamadım diyor.
1: Bu arada
0: Böyle.
1: sürekli yabancı ülkeler, yabancı
0: Evet.
1: ülke istihbarat görevlilerinden söylenmiş ama ülkenin adı da verilmemiş değil mi? Yabancı ülke istihbarat gibi.
0: Evet.
1: Her birisi olabilir, herkes olabilir.
0: Hiçbir ad verilmiyor. Evet. Aynen. Yani şey, yakından ince okudum diyor Murat Sabuncu. Bu gece yarısı itibariyle, dün gece yarısı, bu sabaha karşı diyelim, 00 itibariyle güncellenmiş yazısında çok tuhaf tuhaf şeyler var. Dark web, OSINT kavramlarını anlatıyorlar. Anlaşılabilir gibi değil, yani ayrıntısına girmeyelim şimdi. Aslı hakikati olmayan şeylerden casusluk icat ediyor diye yorumlamış, incelemiş Sabuncu. Yani şunları da söylüyor: oysa uzman mütalası seçim sonuçlarını etkileyecek bir dijital manipülasyonun o tarihte teknolojik ve lojistik olarak da imkansız olduğunu, hem teknolojik hem de lojistik olarak imkansız olduğunu ortaya koymaktadır diyor, uzman mütalasına bakmış. Çünkü A, teknik açıdan böylesi bir dijital ordunun binlerce hesabı ve cihazı tek merkezden yönetilebilen yazılımlar, zaman ve altyapılar gerektirdiğini, B,

0: 2019 itibariyle yapay zeka destekli bot teknolojilerinin henüz yaygınlaşmamış olduğunu, C. Varsa bu tip ağların izlerinin gizlenmesinin mümkün olmadığını saptayan bu teknik ve bilimsel mütalaa, manipülasyon iddiasının tam bir safsatı olduğunu bir kez daha kanıtlamaktadır, diyorlar. Yani bunları anlatacaklar. Yani zaten bir seçim kampanyasında yarışan taraflardan biri devletin tüm yetkilerini elinde topladı. Telekomünikasyon otoritelerinin, Anadolu Ajansı'nın, TRT'nin, müesses medyanın bütün gücüne ve imkanlarına sahip olduğu halde manipülasyon yapamazken, diğer tarafın amatör bir iş adamının sağladığı varsayılan amatör sosyal medya analizi ve sadece 20 tane İBB eski çalışanının e-posta adresiyle manipülasyon yapabileceğini iddia etmek mantıksal tutarlıktan uzak bir tutumdur diye bir savunma var. Ve Necati Özkan'ın anlattıkları bunlar. İlgili bilirkişilerden rapor alınmış mı? Peki, evet, iki rapor var ve raporların linklerini de bırakıyor. Yani böyle bir şey yapılamaz diyorlar. Ve tüm hayatı gazetecilikle geçmiş bir isim Merdan Yanardağ, büyük bir emekle kurduğu Tele1'e el kondu daha davası bile görülmeden, kendisini ziyaret eden meslektaşlarına da anlattı, bugünkü dava için çağrı yaptı ve şunları söyledi: ben Türk Ceza Kanunu'nun devlet sırrını ele geçirip yabancı bir devlete, örgüte verme suçunu düzenleyen 328. maddesiyle suçlanıyorum, ama iddianamede senin de dediğin gibi Özdeş, yabancı devlet yok, yabancı örgüt yok adları yani. Hakkımda somut ya da somut soyut delil yok. Yorum ve varsayıma dayalı ideolojik bir iddianame ile suçlanıyorum. Bu nedenle savunmamı karşı iddianame olarak sunacağım, demiş. Ve son yazısını biraz uzunca alıntı yaptık ama bitirirken diyor, şunu ekliyor Murat Sabuncu T24'teki makalesinde: kimi iddialar, yargılamalar vardır. Yargılananın da ailelerinin de iddiaların gerçek olmadığı bilinse bile insanın kanını dondurur. Casusluk iddiası davası böyle bir şey. Ekrem İmamoğlu'ndan, Necati Özkan'dan, Merdan Yanardağ'dan casus çıkmayacağını herkes biliyor ama bilmek yetmez, diyor. Bugüne kadar ortaya konan yanıtlar da, bilirkişi raporları da iddiaların durumunu ortaya koyuyor. Bugün Silivri'de görülecek davada her üç ismin yapacakları konuşmalar önemli olacaktır, diyor. Bakalım, Cumhuriyet Halk Partisi de bütün şeyleriyle beraber orada olacağını söyledi, değil mi?
1: Evet, saat 10'a çağrı yaptı. Biz de orada
0: Saat
1: olacağız
0: 10'da
1: dediler.
0: oluyor. Peki, bunun dışında o zaman bir de önemli şey var. Dün, evvelki gün, Cuma günü şeyde yapılan, Rize'de yapılan bir konuşma da var. Biraz da oradan bahsedelim. Cumhuriyet Halk Partisi 100 kaçıncıydı? 107. mi? 108. pardon. Millet iradesine sahip çıkıyor mitinglerinin 108.sini Rize'de yapmışlar. Gayet kalabalık. Ve orada şöyle: Akın Gürlek Erdoğan'ın telefonunu dinliyor iddiası diye bir ilginç şey söylüyor Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi lideri. Akın Gürlek hakkında daha önce Adalet Bakanı, eski başsavcı Akın Gürlek hakkındaki iddialarını daha da artırarak yinelemiş. Nasıl 17-25 Aralık'ta sen ameliyata girerken, doğrudan doğruya Erdoğan'a hitap ediyor, fırsat bilip harekete geçmişlerdi, karşı atak verdin. Şimdi sesleniyorum. Bugün Ankara, Ankara'da o banka, o bankada o kasa, orası kapalı ama İçişleri Bakanlığı gidebilir, hızla bir karar aldırabilir, o banka kasasını açtırabilir. Akın Gürlek'in senin ilerisi için sesini kaydettiği, Erdoğan'dan bahsediyor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, sesini kaydettiği o hafıza kartlarına el koyabilir, Bu operasyonu bugün yaparsan memleketi de kurtarırsın, büyük bir yanlıştan da dönersin. Geçmişte Zekeriya Öz için uyardığımızda ben arkasındayım bu işin, savcısı benim dedin, sonra pişman oldun. Bu Akın Gürlüğü devam ettireceksen bundan sonraki tövbeni Allah kabul eder mi bilmem ama millet affetmeyecektir diyor. Rize'de yapılan bu mitingde tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den Rize'ye gönderdiği, yolladığı mektubu da Cumhuriyet Halk Partisi Rize İl Başkanı Saltuk Deniz kamuoyuyla paylaşmış. Ardından da Özgür Özel gündemi değerlendiriyor. Biz İmamoğlu, biz her kumpası aşarız, karşınıza başım dik sıkacağım. Milli iradeyi baskı altına almaya çalışanlarsa kimsenin yüzüne bakamayacak diyor. Yani dün ondan sonra da Özel, Akın Gürlek Erdoğan'ın telefonunu dinliyor iddiasında bulundu. Şimdiye kadar ulaşılabilen en üst noktalardan bir tanesi bu iddia. Adalet Bakanı Gürlüğe ait olduğunu söylediği tapu kayıtları hakkında da ilk kez burada açıklayacağım. Toplam 16 tapu var. Dördünü gösterdi. Dördü de korkunç diyor. Bu tapuların ID numaraları var. ID numaraları. Kuruma defalarca seslendim. Akın Gürlüğe'nin tapu kayıtlarını silebilir miyiz dediği ve olumsuz cevap aldığını da biliyoruz ifadelerinde kullanmıştı. Canlı yayında gündeme ilişkin olarak açıklamalarda bulunmuştu. Ve Özel, Adalet Bakanı Gürlek hakkında 1-2 hafta içinde bir basın toplantısı daha yapacaklarını ve bu toplantıda açıklayacaklarının bir bakanın görevine devam etmesine izin vermeyecek bilgiler içereceğini kaydetmiş. Ayrıca Akın Gürlek Erdoğan'la kriptolu telefondan konuşuyor. Yakınlarına da merak etmeyin, ben Erdoğan'ı da dinliyorum, bana bir şey yapamazlar dediği söyleniyor. Ses kaydını alıyor telefon konuşmalarını. Akın Gürlek'in bilgi olarak verdiği İmamoğlu'nun babasının bahçesinde 10 küp altın bulduk meselesi yalan ama Erdoğan'a buldum, kanıtı bende, merak etme diyor iddiasında da bulunmuştu. Böyle ilginç bir, çok artık gerçeklikle bağlantısının dünyada epey koptuğu bir çağın içine girdiğimizi de rahatlıkla söyleyebiliriz, değil mi?
1: Çok. Evet, iddialar çok tuhaf gerçekten. Yine hangisine inanacağımız konusunda gerçekten şüpheliyim ben kendi adıma yani.
0: Son derece acayip bir gelişme var yani dünya üzerinde. Bunu daha sonra şey de yapabiliriz. İki tane önemli yazı çıktı bu iklim çeşitli polikrizler konusunda. Bir tanesi Guardian gazetesinin editörü yani baş sorumlusu Catherine Biner tamamen bir dünya çapında bir şeyin gerçekleşmekte olduğunu, gerçekliğin ortadan kaldırılması için bununla mücadele edildiğini söyleyen çok ayrıntılı bir yazı yazdı. Onun detaylarını daha sonra muhakkak konuşmalıyız. Yani iletişim krizi diye adlandırabileceğimiz bir şeyden ve bunun tek yolunun aslında okur desteğiyle yapılacak bir işlemle kurtulabileceğini söylüyor Catherine Biner ve şöyle diyor: enformasyon krizi var, bilgi edinme krizi. Bir zamanlar fake news'dan bahsediyorduk, yani sahte haberlerden. Şimdi gerçekliğin kendisi sahteymiş gibi görünüyor diyor. Bu kriz çağında teknoloji bizi parçalara ayırıyor ve en iyi durumda gazetecilik bizi tekrar bir araya getirebilir diye. Çeşitli, yani çevre ve ekoloji krizinden başlıyor, demokrasi krizinden küresel siyasi krizle devam ediyor, otokrasilerin demokrasilere galip geldiğini, şiddet ve savaş şiddet krizinden bahsediyor. Çeşitli yani Ukrayna'dan savaşın Gazze'ye, oradan Sudan'a, bütün İran'daki duruma da değinerek devam ediyor. Ekonomik krizi anlatıyor. Sosyal krizi, yalnızlık içinde insanların yani, ve adalet krizinden de tabii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, göçmen işçiler vesaire üzerinde duruyor. Enformasyon bilgi, en önemlisi de enformasyon bilgi krizi, gerçekleri öğrenemiyoruz. İşkence direğinde yakılan bir gerçeklik var diyor. Cadı avı gibi Naomi Alderman'ın yazısına ayrıntılarla yer veriyor. Ve savaş videoları da artık tamamen yaratılıyor diyor. Hem bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri Braveheart ve Top Gun filminden alıntılar yapıyor kliplerle. Yani bizzat Beyaz Saray 42 saniyelik video yayınladı diyor. Filmlerden alınma, aktarma. Ve İran'da yaptığımız diyor. Aslında işin, yani bir zamanlar fake news'dan bahsediyorduk, sahte haberlerden. Şimdi gerçekliğin kendisi böyle. Ama öte yandan da İran'da tabii böyle şeyler, yapay zeka ile ürettiği filmleri de devreye sokuyor. Böyle bir durum, yani enformasyon krizinin çok dünyada ki yazının bulunması ve matbaanın bulunmasından sonraki en önemli durum olduğunu ve eğer şeffaf bir şekilde fonlanan basın yayın organları olmazsa tamamen çok kötü bir noktaya doğru gideceğini ve internet slop dedikleri internet dışkısına boğulacağımızı da söylüyor. İlginç bir yazı var. Bunun ayrıntılarına daha sonra girmeye çalışırız yayınladıktan sonra. Evet, yani durum Trump'ın son söylediklerinden sonra filan gerçeklikle ilişkimizin tamamen kopmuş olduğunu da, ama insanların ölmeye, hem de kitleler halinde ölmeye devam ettiklerini de rahatlıkla görebiliyoruz, öyle değil mi?
1: Donald Trump en son bu İran'ın verdiği yanıtı, ateşkes konusundaki yanıtına hiçbir şekilde kabul edilemez demişti. Ayrıntıları da, anlaşmazlığın ayrıntıları ortaya çıktı. Aslında biraz beklendiği üzere bu uranyum zenginleştirmesi meselesiymiş. Ama Trump ısrarla zaten kazandığını söylüyordu. Hürmüz şimdi bizim için önemli değil de diyor, ama açın orayı diye de bir yandan bastırıyor. Çelişmeye devam ediyor. Bir çıkış senaryosu bulabilmiş değil bu savaştan. Şöyle yer alıyor Karar Gazetesi'nde, ayrıntılı bir şekilde, daha doğrusu Wall Street Journal'dan onlar da almış. İran'ın cevabı taraflar arasındaki temel görüş ayrılıklarının sürdüğünü gösteriyor demiş Wall Street Journal. Tahran, Amerika'nın nükleer program ve yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoğuna ilişkin önceden bağlayıcı taahhüt talebini kabul etmedi denmekte. İran önce çatışmaların durmasını, Amerika'nın İran gemileri ve limanlarına yönelik ablukayı kaldırmasını, buna karşılık Hürmüz Boğazı'nın ticari geçişlere kademeli olarak açılmasını söylemiş. Ayrıca nükleer programla ilgili başlıkların önümüzdeki 30 gün içinde müzakere edilmesini de istiyormuş. Zenginleştirilmiş uranyum stoğunun bir bölümünün seyreltilmesini, kalan kısmının ise üçüncü bir ülkeye transfer edilmesini, müzakereler de başarısız olursa bunları geri almayı falan gibi birazcık yani, ilginç ayrıntılarla.
0: Yani, hakikaten gerçeklikle bağlantısını bu kestirmek mümkün değil. Yani peki neden zenginleştirilmiş uranyumu savaşı kaybeden İran'ın elinden hala ele geçiremediğiniz diye bir soru da sorulduğunda, onu gözetim altına alıyorsunuz. Biliyorsunuz uzay kuvvetleri diye bir şey kurdum ben diyor. Orada her şeyi izliyorlar. Çok iyi gözetim altında tutuyoruz. Herhangi biri o yere yaklaşırsa bunu bileceğiz ve onu havaya uçuracağız demiş. Aynen böyle bir ifade kullanmış.
1: Gözetim altında tutuyorlarmış yani.
0: Evet, gözetim altında tutuyorlar. Uzay kuvvetleri ama.
1: Evet.
0: Onun komutanı ya kendisi böyle. Yani çok son derece tuhaf durumlar var. Bir başka Wall Street Journal'dan bir başka ilginç haber de dehşetle karışık ilginç diyeyim. İsrail'in İran operasyonları için Irak çölünde gizli üs kurduğunu açıklamıştı. Öyle değil mi?
1: Çok evet.
0: Acayip bir şey yani.
1: Evet, bu İran'a yönelik saldırılar için Irak çöllerinde deniyor. Irak üstelik makamlarının bilgisi dışında faaliyet gösteriyormuş bu İsrail'e ait üs. Tabii bu şu an şimdilik bir iddia olarak duruyor. İsrail her şeyi reddeden bir ülke olduğu için bunu da herhalde reddedecektir. Olası uçak kayıplarında İsrailli pilotları kurtarmakla görevli özel kuvvetler konuşlandırılmış buraya. Dolayısıyla böyle bir başka ülkenin içerisinde ondan habersiz üs kurmuş olmasından İsrail'in bahsediliyor.
0: İsrail ordusu ne demiş bu konuda? Yorum yapmamış.
1: Açık tabii, tabii ki.
0: Irak'ta baya çölde devasa bir üs kurmuş ayrıca. Yani evet. Wall Street Journal'da Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın en büyük gazetelerinden bir tanesi yani. Amerikan merkezli gazete. Böyle diyor. Yani fake news'la işte tam da Catherine Biner'ın söylediği gibi baş editörü Guardian gazetesinin artık haberlerin gerçekliğin kendisi yapay mı değil mi tereddüt altında kaldığımız bir durum. Hürmüz Boğazı'na ihtiyacımız yok demiş Trump mesela. Bu gerçek mi şimdi?
1: Şüphesiz hiç ihtiyaçları yok. Yani bu zaten şundan dolayı tartışılıyordu. Herhalde onu söylemeye çalışıyor bir yandan da. Amerika dünyanın en büyük fosil yakıt ihracatçısı, üreticisi konumuna gelmişti bu kaya gazı çıkarma yönteminin ardından. Dolayısıyla buradan gelecek olan fosil yakıtları kendi iç tüketiminde ihtiyacı yok gerçekten Amerika'nın. Ama buradan yapılan ticarete tabii ihtiyacı dünyanın geri kalanının üstelik özellikle müttefik ülkelerinin ihtiyacı var. Bu sebeple de sık sık açın Hürmüz'ü deyip duruyordu ama şimdi bizim ihtiyacımız yok diye böyle bir şey böyle bir tavır geliştiriyor.
0: Peki ben de Türkiye ile ilgili son bir haber vurayım, söyleyeyim, sorayım soruyu da sana. Türkiye'de ultra zengin sayısı 5 yılda 2 katına çıktı diye bir haber var Diken'den. Bu sence gerçek mi değil mi?
1: Hiç şüphem yok bu gerçektir.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Yani en az 30 milyon dolar güncel kurla 1 milyar 357 milyon lira sahibi ultra zengin sayısı 5 yıl içinde 2174'ten 4208'e çıkmış. Euronews'un haberi bu. Britanya merkezli Knight Frank 2026 servet raporunda yayınlanmış ve Avrupa'da en çok ultra zengin Almanya'daymış 38 bin küsur kişiyle. Türkiye'de 5 yılda neredeyse 2'ye katlanıp 10. sıraya yerleşmiş durumda. Almanya, Britanya, Fransa, İsviçre, İtalya, İspanya, İsveç, Hollanda, Danimarka ve Türkiye. Fakat baktığımız zaman biraz daha ilerleme bu hızla giderse Danimarka'yı, Hollanda'yı, İsveç'i kısa sürede geri bırakması ihtimali var. Ultra zenginlerin Türkiye'de İspanya'yı da hatta zorlayabilir. 5-6'lığa yolu var bu gidişte. Onu da söyleyebilirim.
1: Vallahi zenginlerin sayısı artarken şu anda da mecliste vergi meselesi. Vergi affı deniyor basın tarafından ama hükümet de böyle demiyor. Bir de böyle bir paket şu anda tartışılmakta. Türkiye'ye parasını getirenlerden vergi alınmaması ya da daha önceki vergilerini ödemeyenlere 72 aya kadar taksit düzenlenmesi gibi çeşitli düzenlemeler yapılıyormuş.
0: Vergi mi o da ne?
1: Evet.
0: Hadi ara verelim şimdi.
2: Açık Gazete. Apaçık Radyo.

0: Diğer Kam.
1: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
0: Hazırlayan ve sunanlar
1: Damla Özler ve Rauf Kösemen.
2: Salı günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Yeryüzü Tanığı. Bir Yeryüzü Güncesi.
1: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.
0: Cuma sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Radyo.
3: Apaçık.
4: Apaçık.
3: Apaçık.
0: Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
5: Günaydın Ali Bey, merhabalar.
3: Merhaba.
6: Günaydın.
3: Merhaba Özdeş. İyi haftalar.
5: Evet, ekonomi politikte oldukça yoğun bir, hem Türkiye'de hem de dünyada yoğun bir gündemin, özellikle de son haberlere bakıldığı zaman bayağı kritik günler yaşayacağımız bir gündeme bakacağımız anlaşılıyor.
3: Evet, yani hem Türkiye için, hem Türkiye bölge, hem de dünya kaynıyor. Nereye bakacağımızı da şaşırıyoruz. Ama Türkiye'de öne çıkan hususlardan bir tanesi bir varlık barışı ile ilgili düzenleme gündemde. Aslında epey bir zamandır değinemediğimiz ama belli bir süresi var bu Halkbank dosyasına ilişkin Birleşik Devletler'de gelişen durum. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik operasyonlar. İsterseniz bunlardan tutan tutan bahsedelim biraz. Halkbank davası,
5: evet,
3: dediğimiz
5: lütfen
3: davayı kısaca bir hatırlatalım. Yani bu çok geçmişi, işte 17-25 Aralık 2013 rüşvet ve yolsuzluk olaylarına dayanan bir operasyonun bugüne kadar gelmesidir. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri bugün değil, geçmişte de İran'a yaptırımlar uyguluyordu. O yaptırımlar nedeniyle İran'ın petrol satması, gaz satması, ihracatı ve ithalatının dünyadaki Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrol ettiği transfer sistemlerinden, resmi sistemlerden yapması zordu, mümkün değildi. Bu anlamda bir mekanizma geliştirildi bankalar üzerinden. Bu mekanizmanın uluslararası başka bankalar, Amerikan bankaları falan da var yaptırımların delinmesi için, ama en büyük kapsamlı delinme Türkiye üzerinden ve Türkiye'deki politikacıların, üst düzey politikacıların, bakanların ve bürokratların nezaretinde, kapsamın geniş bir kapsam içerisinde ve onların çocukları, rüşvet, yolsuzluk, bu operasyonlarda bir kamu bankası kullanılarak yapıldı. Bu da Halkbank'tı. Bunun genel müdürü de işin içinde. Yani kamuoyu bu ayakkabı kutularında, çikolata kutularında çıkan rüşvetleri ve o operasyon sonrasında gözaltına alınan bakan çocuklarını, tapeleri hatırlar ve burada dönemin başbakanı, 3 bakan, 4. başka bir bakan daha vardı. Bunların çocukları ve merkezde de Reza Zarrab adında 20'li yaşlarında bir insan, İran, Tebriz asıllı bir iş adamı.
5: Bu operasyonun İranlı iş adamıydı değil mi? Evet.
3: Evet.
5: Reza Zarrab, Sarraf ya da.
3: Ünlü bir şarkıcıyla evli, Türkiye'de yılın iş adamları olarak seçilen, bizzat dönemin başbakanı tarafından ödüllendirilen, övgüye boğulan böyle bir insan ve bu özellikle bu 17-25 tarihlerinde bu operasyon işte şeyle göğüslendi. O sıralarda da iktidar ortağı Fethullah Gülen cemaatiyle AKP arasında bir takım gerilimler vardı. Ve bu operasyonu yürüten polis ve savcıların da cemaate ait olduğu, bunun bir darbe olduğu, bunun yalan olduğu iddia edilerek kısa bir süre sonra bakanlar çocukları ve Reza Zarrab serbest bırakıldı. El konulan rüşvet ve yolsuzluk paralarına iade edildi. Ve bu davanın üstü örtüldü. Malum 15 Temmuz'a kadar uzanan cemaat ve AKP arasındaki gerilimler, çatışmalar başladı. Daha
5: Hani
3: sonra
5: pardon, araya girip bir ufacık ilavede bulunayım izninizle. 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu deniyordu. 2013'te Türkiye'de büyük bir yolsuzluk skandalından bahsediyoruz. 2013-14
3: yani dünya
5: yıllarında.
3: tarihinde geçebilecek
5: Evet,
3: şeyler biliyorsunuz.
5: bazı kamu kurum ve kuruluşlarıyla aralarında 4 bakanın da sizin de söylediğiniz gibi yer aldı. Kamu görevlilerinin görevi kötüye kullanma ve rüşvetle suçlandı. Soruşturmaları da Wikipedia'dan da okumak mümkün. Çok kapsamlı bir şeydi ama kapandı.
3: Şimdi bu dava yıllardır şöyle oldu. Daha sonra bu aktör isim Reza Zarrab Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ki Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınacağı, tutuklanacağını bile bile gitti. Ve orada bir süre sonra orada da itirafçı oldu. Uzlaşmaya girdi yani Amerikan devletiyle. Bütün olan biteni anlattı. Türkiye'de bu operasyonu nasıl yaptığını, kimlerin içinde yer aldığını, bankayı nasıl kullandıklarını, İran tarafı, şey tarafı, İran tarafında bir takım operasyonlar oldu ama İran bundan yararlanıyordu. Belli bir komisyon karşılığında yani bu yaptırımların delinme imkanına kavuşmuş oluyordu. Dolayısıyla bütün etraflıca Reza Zarrab anlaştı Amerikan hükümetiyle. Söyleyeceklerini söyledi ve daha sonra başka bir isimle Amerikan zaten hem Türk vatandaşı hem İran vatandaşı Amerikan vatandaşı sanıyorum. Ve orada iş dünyasında iş çalışmaya devam etti. Halen de devam ediyor. Ve bu dava sürüyor. Bu dava Türkiye-Amerika ilişkilerinde hep gerilim noktası haline geldi. Ve başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere bu ilişkilerde, bu ikili ilişkilerde bu gündeme getirildi. Sürekli bu davanın halli yolunda gidilmeye çalıştı. Bu arada Halkbank Genel Müdür Yardımcısı ki bu Reza Zarrab bittikten önce ve sonra da birkaç kez girip çıkmasına rağmen o gözaltına alındı ve hüküm yedi. 29 ay falan da yattı. Bu dava
5: Mehmet Hakan Atilla değil mi?
3: Atilla, Hakan Atilla dedim, Hakan Atilla devam etti. Ve sonuçta Hakan Atilla da serbest bırakıldı, Türkiye'ye geldi. Borsa başkanlığı yapıldı, sonra o istifa etti. Hatta sonra onun da pasaport Kıbrıs'a yurt dışına gitmesine müsaade edilmedi. Bu asrın davası anlamında sayılabilecek büyük bir dava olarak karşımıza çıktı. Ve Türkiye-Amerikan ilişkilerinde Rahip Bronson olayında falan bunları da kısaca hatırlatmış olalım ama iş geldi ikinci dönem Trump iktidarına. Türkiye-Amerika ilişkileri dostumuz Trump'ın neticesinde bir başka bir ivmelenme yaşamaya başladı. Ve sürekli de bu Trump tarafı gündeme getirdi ki 2 milyar dolar civarında mahkemenin tayin etmeye çalıştığı bir ceza vardır Halkbank. Halkbank bundan çok zarar gördü. Türkiye bundan çok zarar gördü. Ve sonuçta iş yani tam İran Savaşı'ndan bir gün önce ki 6 aydır falan devam ediyordu. Beyaz Saray görüşmesinde yine bu konu gündeme geldi. Beyaz Saray görüşmesinde hatırlayın hem işin savunma boyutu çözülmeye çalışıldı. Türkiye gaz alma kararı aldı. Milyonlarca işte kaç yıllar boyunca sıvılaştırılmış gaz almayı Amerika'dan taahhüt etti ki bu çok pahalı bir gaz. Ve pek çok konuda işte siparişler verildi. Nadir elementler buyur dükkan senin denildi. Eskişehir'deki nadir elementler bla bla pek çok Amerika Birleşik Devletleri'ne tepside sunumlar oldu. Bunlardan bir tanesi de işte bu Halkbank hikayesiydi. Daha sonra bizim tarafımızdan ya da Trump tarafından oldu. İşte siz bir 100 milyon dolar ceza ödeyin bu işi kapatalım dendi. Nihayetinde İran Savaşı'ndan bir gün önce bu kurumları Amerikan Hazine Bakanlığı, New York'taki savcılık, Türkiye ve Beyaz Saray çerçevesinde dönen ilişkilerde sonuçta Trump'ın bir talimatı oldu. Talimat Amerika'nın yüksek çıkarları, ulusal çıkarları çerçevesi içerisinde bu soruşturmanın dondurulması. 90 gün süreyle belli şartlara bağlı bir şekilde izlenerek ve sonucunda da davanın ve cezanın ortadan kalkması talimatı verildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ulusal çıkar çerçevesi içerisinde böyle müdahaleler, başkanın müdahaleleri affedilmeleri söz konusu olabiliyor. Hem o 100 milyon dolar da kalktı ama bu arada da dendi ki işte Amerikan Hazine Bakanlığı'nın OFAC diye bir örgüt var. Yani yabancı varlıkları izleme Komitesi Türkiye'ye gelecek ve Türkiye'de Halkbank'ı denetleyecek. Bu süreçte yine benzer şeyler var mı yok mu geçmişte o, yani zaten şu anda muhtemelen şu anda o heyetler Türkiye'de de bulunuyor olabilirler. 90 gün geçtikten sonra bakılacak, bir rapor verecek bu kurum. Denetlemeyi yapan kurum. O Amerikan Hazine Bakanlığı ve savcılık heybede Trump'tan gelen talimat çerçevesi içerisinde evet Türkiye önlem almıştır. Bunun ulusal çıkar gerekçesi de Trump tarafından söylenen Türkiye'nin Gazze İsrail'de yani biliyorsunuz Hamas'ın saldırısı sonucunda rehineler vardı. Bu rehinelerin Amerikalı ve İsrailli rehinelerin kurtarılmasında Türkiye'nin çok katkısı oldu Amerika'ya. Dolayısıyla bu katkısının karşılığı olarak bu cezai ve davanın dondurulması, ertelenmesi, bitirilmesi talimatı verildi. Gerekçe bu. Ulusal çıkar İsrail'deki Hamas'ın elinde bulunan rehinelerin kurtarılması için Türkiye çok gayret sarf etti. Bunun bir nişanesi karşılığı olarak biz de bu ulusal çıkarımıza hizmet eden bu davranışı nedeniyle Halkbank davasını donduruyoruz, erteliyoruz, bitiriyoruz sonuç olarak. Bu 3 aylık süre Haziran'ın 10'unda mı 11'inde doluyor. Dediğim gibi İran Savaşı başlamasından bir gün önce protokol oluşturuluyor. 9 Mart yine karara bağlanıyor, yazılıyor ve o sürede 3 aylık sürede Haziran'da dolacak. Tabii ki yani Birleşik Devletler bu Trump bu yani ben vazgeçtim çok rahatlıkla diyebilir ama var olan ilişkiler yani bu kamuoyunda da, bu konuda yani en büyük ayrıntılı bilgiyi Cansu Çamlıbel arkadaşımızın Hakan Atilla ile yaptığı röportaj bence yılın röportajıdır. Cansu'nun yaptığı o röportaj. Tabii ki Hakan Atilla mağduriyet çünkü içinde bir insan. Şöyle bir durum var. Bu 90 gün sonunda Reza Zarrab Türkiye'deki varlıklarının hepsini tekrar el konulan varlıklarını elde edebilecek. Muteber bir iş adamı olarak Türkiye'ye rahat girip çıkabilecek. Biraz sonra bahsetmek istediğim şu günlerde meclise komisyonda bile değil galiba meclise sundu komisyona gelecek. Bilmem kaçıncı 8. varlık barışı çerçevesi içerisinde yurt dışındaki kazançlarını Türkiye'ye getirip bir finansal enstrümana Türkiye'de hazine bonosu tahvil ya da işte altın döviz gibi getirdiği takdirde bir tuttuğu takdirde vergiden de muaf olabilecek. Yani Reza Zarrab öyle bir aklanma ki Reza Zarrab hakkında önce işte büyük övgüler yağdırıldı. Sonra vatan hainliğine kadar suçlandı. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıydı ve mallarına da el konmuştu. Şimdi bu 90 günlük süre sonunda Zarrab bu bağlamda aklanmış da oluyor ve Türkiye'ye de rahat gelip çıkabilecek.
5: Ali
3: Ama bu
5: Bey,
3: arada
5: Ali Bey
3: Halkbank
5: T20
3: Atilla'nın böyle bir durumu söz konusu değil.
5: belirtmek istedim. T24'te Cansu
3: Evet.
5: Çamlıbel'in
3: Onu
5: ayrıntılı
3: yani ibret
5: mülakatı.
3: verici bir şey olmuş, söyleşi olmuş.
5: Onu internet
3: Dolayısıyla
5: hesabımızı internet şeyimize de koyalım biz de.
3: koyalım bence bu
5: Evet.
3: ben yani gerçekten çok önemli bir gazetecilik başarısı. Cansu başarılı bir gazeteci zaten. Dolayısıyla burada gelinen noktada bir kere Halkbank'ı savunma bile yapmıyor. Yani iş tepeden döndürülüyor ve ulusal çıkarlarımıza hizmet etti Türkiye gerekçesiyle ve ulusal çıkarda Hamas'ın elinde bulunduğu rehineler gösteriliyor. Ama bunun dışında dediğim gibi Trump yönetimindeki Amerika Birleşik Devletleri ile Erdoğan yönetimindeki Türkiye Cumhuriyeti arasında ekonomik siyasal ilişkiler bağlamında başka durumlar da söz konusu ve hatta söyleşide de dikkat çekiliyor. Daha sonra başkaları da dikkat çekti. İran Savaşı ile ilgili Türkiye'nin görünmez destekleri de mi söz konusu oldu bu davanın sonuçlanması açısından? Bu da dikkat çekici. Haziran'ın işte bir yandan Dünya Kupası başlıyor biliyorsunuz. Onu da bir ara gündeme getiririz. Haziran'ın 10'u mu 11'i mi aynı günlerde de bu 90 günlük süre dolmuş oluyor. Ve muhtemelen önümüzdeki haftalarda Türkiye'de sürekli denetim yapan, Halk Bankası'nda denetim yapan bu Amerikalı, ki bu bir anda da Türkiye'nin finansal tomografisinin de çekilmesine sağlayan bir imkan sunmuş oluyoruz biz bu şeyle. Gerçi bütün bu ödeme sistemleriyle gayet rahat transferler anlaşılabiliyor. Ama bu bağlamda gerçekten asrın bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi üzerine devam eden işte asrın yolsuzluğu, ama esas mesele aydınlanmamış. Biliyorsunuz bu 17-25 bu davayla ilgili Yüce Divan'a sevk edilen 3 bakan vardı. Dönemin Sanayi Bakanı, İçişleri Bakanı ve Avrupa Birliği'nden sorumlu Devlet Bakanı. Bunların Yüce Divan'a sevk edilmesini dönemin Başbakanı tarafından, partide bunları sevk ederseniz ilçe başkanı olacak adam bulamayız diyerek Davutoğlu engellendi ve Davutoğlu kısa süren genel başkanlık ve başbakanlık sürecinden tasfiye edildi. Şey geldi, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım hem genel başkan hem de başbakan oldu. Bu dava Türkiye tarihinin en önemlisi ve dediğim gibi uluslararası bağlantısı, Amerika Birleşik Devletleri'nden olan bir bağlantısı var ve bu bugün gelinen nokta, bu aradaki şeylerde gündeme getirme şansımız pek olmadı. Ama ben varlık barışı şey gelince acaba dedim, yani bu varlık barışının kapsamına bakarken Halk Bankası'nın aktör kişisi de bundan yararlanabilir mi? Sordum, soruşturdum. Pekala, yararlanabiliyor.
5: Bu varlık barışı konusunda biraz daha
3: Gireceğim.
5: ayrıntı verebilir misiniz lütfen?
3: Gireceğim. Yani Halk Bankası'na yani 3 gün konuşulabilecek bir konu. Ama şimdilik ona bu kadar diyelim. Neydi eski mecliste? Kifayeti müzakere mi denirdi?
5: Kifayeti müzakere, evet.
3: Yeterlilik önergesi verelim buna ve varlık barışı meselesine girelim. Yani benim ahir ömrümde bu varlık barışları adı altında vergi aflarının sayısını falan hatırlamıyorum. Yani gerçekten Türkiye'de işte ama Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde sadece 2008'den bu yana 8 ila 6, çünkü şöyle bir varlık barışı şu tarihe kadar geçerli deniyor. Ondan sonra bir yıl daha uzatılıyor falan. Bunlar da karışıldı ama 8 kez böyle bir operasyon söz konusu oldu. Bu ne demektir? Yani varlık barışı dediğimiz mesele nedir? Valla bu butundan tasarıya da baktığımızda yurt dışında bulunan her türlü para, döviz yani altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'ye getirilmesi, ki düşük oranlı bir vergi karşında oluyor bu operasyon. Ve Türkiye'de aklanmasını sağlıyorsun. Finansal sisteme dahil ediyorsun. Bankalara dahil ediyorsun. Beyan edilen varlığın kaynağı sorun diyor. Nasıl elde edersen et. Ha.
4: Yatırım teşvik paketi. Bu şeyin
3: Ha,
5: adı
3: adı da
5: resmi.
3: öyle. Evet.
5: Adı o değil mi?
3: Yani
5: Evet. Çok güzel.
3: yani bir vergi incelemesi yapılmıyor. Kaynağı sorulmuyor. Ceza işlem uygulanmıyor. Ve sisteme dahil ediliyor. Yeter ki getir. Standart olarak %5'e dönüyor ama vergi. Bunun mesela diyor ki sen hadi bakayım hazine bonosuna yatırdıysan bunu da şu kadar süreli tutursan sıfıra kadar iniyor. Yani ülke içinden vergi ödemediniz, kaçırdınız. Biz buna genelde kara para diyoruz tanımda. Uyuşturucu ticareti yaptınız, silah ticareti yaptınız, bütün gayrimeşru işleri yaptınız. Ve yurt dışında kaçakçılık yaptınız. Paranız var. Vergi cennetlerinde. Bunu Türkiye'ye getirmek istiyor. Vergi cennetleri ya da başka bankalarda, uluslararası Avrupa Birliği bankalarında, Lüksemburg'da, örneğin Lüksemburg cennettir yani. Ondan sonra bunu Türkiye'ye getirin. Şuraya da banka sistemine dahil edin. Ben ne kaynağını soracağım, ne bunun nasıl elde edildiğini sorgulayacağım. Ceza da kesmeyeceğim. Üstelik vergi de bu kadar. Şimdi biz vergimizi öderken işte gelir vergisi, ücretler, özdeş bordrosunda %25'ten 40'a kadar çıkan vergi ödüyor. Tamam mı? Yani bu da kaynağında kesinti oluyor. Ve bunun gibi pek çok şeyde kurumlar vergisi ödeyen var. Gelir vergisi esnaf ödüyor garibim. Yani onun için artan oranlı vergiler ödülüyor. Bu tür ve Türkiye'den mesela çıkarttığın yurt dışında bu havuz şirketleri var. Somali'de iş yapıyor. Katar'da iş yapıyor. Dünyanın her tarafında iş yapıyor. O yurt dışı elde ettiği kazançlardaki de bunların içerisinde Türkiye'den kredi olarak da verilenler var. Orada elde ettiği kazançları buraya normal bir şekilde getirmesi gerekirken ve normal vergi rejimi içerisine girmesi gerekirken hop getiriyorsun bunu yatırıyorsun Türkiye'ye sıfıra kadar en fazla ödersen %5 ödüyorsun ve ondan sonra o paranı kullanmaya başlayabiliyorsun. Şimdi Orta Doğu'da dünyada neydi devlet dışı silahlı aktörler var bunlara terör örgütleri yani çok rahat. Terör örgütleri gidip de İsviçre bankalarında ben IŞİD diye hesap açtırmıyor yani. Kişiler ve şeyler üzerinden duruyor. Pek rahat, pek çok rahat bir şekilde bu tür kaynaklar da Türkiye'ye değişik yollardan getirilebilir. Ve bunun içinde bir cezai koruşturma kaynak sorgusu söz konusu değil. Bu neyi işaret ediyor? Bu Türkiye'nin içinde bulunduğu iktisadi durumun ve döviz vazi pozisyonunun ödemeler dengesinin ne kadar felç olduğunu gösteriyor. Ne bulursan getir başımın üstüne yeri var hiçbir şey sormayacağım diyorsun. Yeter ki döviz ve altın getir işte bunları çeşitli detaylarına indiğimizde getirmek isteyenleri danışmanlık yapacak kadar ayrıntılı bilgi topladım aslında ben. Ama hiçbir şekilde nereden buldun sorusu sorulmuyor. Bir hukuki güvence veriliyor ve vergi dediğim gibi normal bir vergilendirme rejimi içinde cezai kovuşturma açılmıyor. Ha bu arada çok ilginç içeriye ilişkin de var. Yani diyelim ki memurlar da bu kapsamda biliyor musunuz varlık yararlanabiliyor.
5: Öyle mi?
3: Yani
5: Aa,
3: diyelim
5: ilginç.
3: ki annenizin çıkını var. Orada hani dönemin başbakanı Tansu Çiller mal varlığı soruşturmasında annemin çıkını demişti. Sizin de böyle değişik yollardan elde ettiğiniz bu rüşvet olabilir, yolsuzluk olabilir. Başka yollardan ettiğiniz varlıklarınızı beyan edip sisteme sokabiliyorsunuz. Yani biz gözümüzün önünde bir BDDK başkan yardımcısının sünnet düğünü müydü? Düğün şeyini hatırlayın. Bankalar takı kuyruğuna girmişti ve orada kilolarca mücevher hediye edilmişti ve bu günlerce gündemde kalmıştı. Yani memurlar da 31 Temmuz 2027'ye kadar yastık altı diye masumca söyleyelim. Bu kapsamda biriktirdiklerini, var olan varlıklarını sisteme dahil edebilecekler. Onlar da bunlardan yararlanabilecekler. Yeter ki bu altın olsun, döviz olsun. Bu kapsamda devlet memurlarının idari soruşturma belki açılabilir diyor. Zaten bunu bildiği için direkt adam bir yerde müdürsünüz, genel müdürsünüz kendi getirmez yani bunu akrabası üzerinden getirir. Böyle bir imkan devlet memurlarına da sunulmuş
5: Tanınacak.
3: vaziyette.
5: Peki bu
3: Dolayısıyla
5: çıkacak mı? Ali Bey, süreyi de bitirmek üzereyiz. Bir iki dakikamız var en fazla. Bu varlık barışı çıkacak mı? Nasıl
3: çıkacak
5: görünüyor diye.
3: bence çünkü
5: Evet.
3: şöyle yani bu kaynağa ne kadar gelirse gelsin ihtiyaçları var. Şu anda komisyona intikal etti galiba hükümetten hazırlanan kanun varlık barışı ve ilişkin uzun ismi var. Yatırım bilmem nesi şusu
4: Bu hafta
3: busu.
4: genel kurulda görüşülecek diye geçiyor
3: Genel
5: işte.
3: kurul
5: Evet.
3: komisyonda diye biliyorum ama olabilir. Atlamış olabilirim onu. Gelmiş olabilir. Burada çünkü 20 yıla varan bir yandan da hani gurbetçi diye
4: Salı
3: daha çok ya
4: günüymüş
3: da yurt
4: genel
3: dışında
4: kurulda. Yarın
3: genel
4: başlanacak.
3: kurulabilmiş.
4: Evet.
5: Ha,
4: Aha.
5: yarın.
3: Yarın mı genel kurul? Ha, orada
4: Evet.
3: ücret hızıyla kabul edilmiş o zaman.
4: Evet, kabul edildi Plan ve Bütçe
3: Plan
4: Komisyonu'nda.
3: Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Yani sonuçta bu suç işleyen, tamam mı? Ve parasını yurt dışına kaçıran ya da gizleyen insanlara zaten yandaş şirketler vergileri silmiyor bu ülkede. Ama biz ödüyoruz. Ve bunlar suç işleyenlerin vergilerinde böylesine bu kapsam içerisinde alınıyor. Ama yani sonuçta Türkiye'de sivil itaatsizlik, yani bunlar yasa çiğniyor. Sivil itaatsizlik de değil. Ama biz bugün desek ki bir sivil itaatsizlik örneği olarak motorlu taşıtlar vergimizi ödemeyeceğiz. Çünkü benim vergim gidiyor bu adama vermesi gereken vergi açığını kapatıyor. Bu servet transferi bu şekilde de oluyor. Yani gerçekten Türkiye'de yani anormal durumlar yaşanıyor. Bu yani bu tür barışlarla aslında kamusal servet bireysel servete ve bireysel servetinde tekrar sistem içerisinde sokulup aradaki açığın, kesimler arası açığın büyümesine sebebiyet veriyor. Çok konuşulacak konular var.
5: Evet.
3: Ama yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki son operasyon, yani bugün itibariyle Muhittin Böceği'n pişmanlık şeyi çok derinleştirilecektir bu husus. Ona da önümüzdeki haftalarda değiniriz herhalde.
5: Evet, bir de bir sorun var. Onu gelecek
3: Buyurun.
5: haftalarda konuşmak üzere. Reza Zarrab Türkiye'ye gelecek mi ve Dünya Kupası'nda katılacak mı? İran katılacak mı? Bu soruları da lütfen bize.
3: Türkiye Edirne'nin yerine getirmezse belki 10 Haziran'da 11'inde doluyor ya Halk Bankası'nın 3 aylık süresi. 10 Haziran'da sporcular giremeyebilir bile, yani spekülasyon önü açık.
5: Ama Reza Zarrab gidebilir belki
3: Yani
5: şeye.
3: Reza
5: Dünya
3: absolut
5: Kupası'na.
3: mal varlığında gelir. Boğaz'da yalısı vardı, yalısına
5: Evet.
3: tekrar orada oturabilir. Peki,
5: Peki,
3: kolay
5: çok
3: gelsin size.
5: teşekkürler. Görüşmek üzere.
3: Hoşça
5: Görüşmek
3: kalın.
4: üzere.
3: Teşekkür ederim.
0: Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
6: Açık Gazete. Apaçık Radyo.
7: Reklamlar.
8: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Wings'liler biriken mil puanlarıyla yalnızca uçak bileti almakla kalmıyor, dönem içi harcamalarını da Akbank Mobil veya cüzdandan silebiliyor. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
7: Reklamlar bitti. Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış. Salı sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Günaydın Güzel, merhabalar.
1: Günaydın, günaydın Onur Hocam.
2: Günaydın.
1: Günaydın Özdeş, Andrei, herkese günaydın.
0: Haftanın karikatürlerin ana konusu nedir bakalım?
1: Barış. Değil. Varlık barışı ne güzel ya. Barış'tan hasleder olduk değil mi?
0: Evet, kimse barıştan söz etmiyordu. Şimdi herkes barıştan söz ediyor, varlık barışı.
1: Yaşasın.
0: Evet.
1: Ben dünle başlamak istiyorum. Dün anneler gününü kutladık. Dünya genelinde diyemiyorum çünkü işte Amerika'da, Almanya, Brezilya'da, Japonya'da falan pek çok ülkede kutlandı ama mesela Fransa'da, İngiltere'de yok, Arjantin'de, bazı Arap ülkelerinde kutlanmadı. Farklı günlerde kutlanıyor. Bizde bu yılki kutlama biraz buruk mu oldu bilemedim. Bana mı öyle geldi bilmiyorum. Belki dünyada esen savaş rüzgarlarının neden olduğu o karamsarlık havası, o bitmez tükenmez ekonomik siyasi sorunlar falan, hapislerde özgürlüklerinden mahrum, annelerinin gününü kutlayamayan kişiler, gazeteciler, belediye görevlileri falan, onları düşündükçe ya bir de bizim ülkede bir reklam filmi üzerine kopartılan fırtına, hepsi bir araya geldiğinde ister istemez kutlamalar da buruk geçti. Ben bu haftaki karikatürlere geçmeden önce Instagram'da gördüğüm bir yarım kalan harfler sayfasından cımbızladığım bir cümleyle Apaçık Radyo dinleyicilerinin anneler gününü kutlamak istiyorum izninizle. Şöyle
0: Estağfurullah hocam.
1: yazıyordu: doğurmuş olsun olmasın bir çocuğa, bir yavruya, bir varlığa şefkatle annelik yapmış tüm kadınların anneler günü kutlu olsun diyordu.
2: Eyvahlar olsun.
1: Bilmiyorum artık ne olacak
2: Eyvahlar
1: ama.
2: olsun. Çocuk olmayınca, çünkü diğer varlıklar olunca işler değişiyor işte. En son şeyde vardı, TRT 1 ana haber sunucusu Işıl Açıkkar buna dair, ben de bir patili annesiyim dediği için kovmuşlar, işinden olmuş. TRT'de
0: TRT'den mi?
2: söylemiş. Evet, TRT'de
0: Evet.
2: söylemiş. O da cesaretliymiş yani.
0: Evet, cesurmuş.
1: Valla ben burada okuduğum bir şekilde bir temenni dile getirdim. Elçiye zeval olmaz yani artık. Kovacaksanız da kovun. Ne yapayım? Şimdi Tan Aral'ın T24'te yayınladığı çok can alıcı bir karikatürle başlamak istiyorum. Yerde oturmuş, böyle öne doğru bacaklarını uzatmış bir erkek çocuğu görüyoruz. Yani çocuk mu, ergen mi, yetişkin mi, genç diyelim. Deyimin tam anlamını vererek de hüngür hüngür ağlıyor. Bir eliyle yerden destek alıyor, diğer eliyle yaşlar içindeki sağ gözünü ovuşturuyor. Besbelli ki canı yanmış, ya düşmüş, ya başına bir iş gelmiş, ya da belki fiziki değil moral olarak canı yanıyor.
0: Evet.
1: Ve canı acıyan her insan yavrusu gibi, özellikle belirteyim bunu, ağzından tek bir sözcük yükseliyor: anne! Ne kadar
0: Evet.
1: ilginç bir gerçeğe parmak basmış değil mi Tanura? Yalnız çocukken değil, büyüdüğümüzde de zihinlerimiz, ne bileyim, fiziksel acılarda olduğu gibi duygusal bir çaresizlik ya da yıkım anlarında yani en duygusal bağların kurulduğu yere, yani ilk güven kaynağımız değil mi? Annemiz. Oraya sığınmak istiyoruz. Kimi zaman anne diye iç geçiriyor. Kimi zaman ise korkudan ya da acıdan anne diye haykırıyoruz. Tıpkı bu karikatürdeki gibi.
0: Evet.
1: O Oğuz Demir, o da bence son derece duygusal. Fakat bir o kadar da gerçekçi bir karikatür bu. Onun karikatüründe bir annenin gözünden bakmak istemiş anneler gününe. Oğuz Demir'in karikatüründe birbirleriyle kucaklaşan bir anne ile kızını görüyoruz. Aslında ben anneyi de kızını da tanıyorum şahsen. Fakat isimlerini söylemeyeceğim. Zira bu karikatürü bireysele indirgemek istemiyorum. Buradaki ana kız figürleri günlük hayatımızda hep mevcut olan insanlar. Şimdi karikatürdeki çocuk karakteri, figürü kollarını iki yana açmış. Annesinin göğsündeki yüz yuvarlak bir pencereden havalanmaya ya da uzaklaşmaya başlamış. Anne ise hafifçe başını yana eğmiş, gözlerini yummuş. Kızına hala sarılıyor ama uçup gitmesine de engel olmuyor, mani olmuyor. Bırakma ile koruma arasında bir yerde durmuş. Bu da karikatüre şöyle bir duygu katıyor.

0: daha da desteklemiş. Sanki çocuk artık dünyaya, göğe, büyük hayata karışacak. Anne ise tam bir kalkış noktası gibi duruyor. Ve bu karikatürün en güzel yanı tabii aynı anda iki duyguyu taşıması. Güven, sarılma, ayrılık ve özgürleşme. Hepsi bir arada. Evet, buradan bambaşka bir karikatüre geçeceğim. Sefer Selvi, Evrensel Gazetesi'ndeki köşesinde bir televizyon ekranı çizmiş. Ekranda Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ı yakın plandan görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Anneler Günü'nü şu cümleyle kutluyor. En az 3 çocuk yapan annelerin Anneler Günü daha çok kutlu olsun. Gerçi Selvi'nin çizdiği portrenin üzerinde Tayyip Erdoğan'ın adı yazmıyor ama daha geçtiğimiz günlerde, ayın başındaydı, Haliç Kontrol Merkezi'nde düzenlenen Aile ve Nüfus 10. yılı vizyon tanıtım programına katılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin doğurganlık hızının düştüğünü, rakamların da tedirgin edici olduğunu söylemiş ve eklemiş de, 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu. Erdoğan'ın bu sözleri de önemli. Şöyle konuşmuştu, hatırlarsanız 2007 yılında en az 3 çocuk diyerek hızla yaklaşan bir tehlikeye dikkat çekmiştik. Bu çağrımız ülkeye dair her konuya ideolojik gözlükle bakanların tepkisini çekmiş, bizi son derece seviyesiz ifadelerle eleştirmişlerdi. Hayat tarzına müdahale eden, inanç değerlerimize hedef alan küstaklıklara kadar nice akıl ve ahlak dışı ithama, iftiraya, edepsizliğe maruz kaldık. Peki sonuçta ne oldu? Aradan geçen sürede 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu. O günlerde bizi eleştirenler bugün hakkımızı teslim etmek zorunda kalıyor. Evet, böyle konuşmuştu. Sefer Selvi de karikatürünü
1: Hakkını kim teslim etmiş? Onu belirtmiş mi? O dönem
0: şimdi
1: eleştirenler şimdi destek mi veriyormuş?
0: şimdi tabii düşüş var ya, nüfus artışında düşüşler falan. Türkiye evet Avrupa'nın önünde fakat yine de yaşlanıyor. Yaşlı bir nüfus sahip falan böyle yani nasıl desem bir geri gidiş var. Ve bundan da şikayetçiyiz tabii. Onun
1: Öyle mi?
0: için de
1: Bilmiyorum.
2: evet, onun yani o konuda oldukça net rakamlar peş peşe yayınlandı, çeşitli istatistikler. Türkiye'de büyük bir geriye gidiş var nüfus artışı konusunda.
0: Evet. Evet, büyüklerimiz hatta çıkıyor. Böyle.
1: Peki.
0: Şimdi devam edeceğim. Bu anneler gününü hemen bitirmeyeceğim. Bir karikatürüm daha var. O da Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde de anneler günü dün kutlandı. Gary McCoy, onun anneler günü karikatürü, Amerikalıların halen içinde bulundukları garip bir durumu anlatması bakımından. Biraz sonra değineceğim karikatürler, anlatacağım karikatürlerle de ilgili biraz. Çok ilginç buldum. Karikatürde küçük bir çocuk, babasının böyle mutlulukla gülümseyen bakışları önünde, annesine elindeki kırmızı anneler günü armağan kutusunu uzatırken, "Anneler günün kutlu olsun anne," diyor. Annesi de oturduğu sandalyede kollarını çocuğun böyle elindeki armağına doğru uzatmış. "Teşekkürler, tam istediğim," diyerek sevincini belirtiyor. Gerçekten küçük bir aile mutluluğu tablosu. Peki çocuğun uzattığı kırmızı kutuda ne var dersiniz? Aslında bu kutu değil, küçük bir benzin bidonu. Üzerinde gaz yazıyor, yani benzin yazıyor. Şimdi Gary McCoy bu Anneler Günü karikatürüyle Amerikan toplumunun en büyük sorununa parmak basmış oldu. Bilindiği gibi özellikle Amerikan orta sınıfı ve üst sınıfı da arabalara aşırı bağımlı. Arabasız yaşamayı hayal dahi edemeyenler büyük çoğunlukta Amerika'da. Ve İran Savaşı nedeniyle benzin fiyatları petrolün varil başına 100 doların üzerine kalmaya devam etmesiyle birlikte sürekli yükselişte. Şimdi resmi verilere göre fiyatlar son bir haftada %6,7 artmış. Geçen hafta

0: hafta içinde %6,7 artmış. 6,7. Ve benzin geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1,32 dolar daha yüksek seviyede bulunuyor. İran Savaşı ile birlikte petrol fiyatlarının yükselmesi sonrası perakende benzin fiyatlarının %50 arttığı belirtiliyor. Ve kapanmanın, Hürmüz Boğazı'ndaki kapanmanın devam etmesi durumunda yeni rekorların görülebileceği uyarısında da bulunuyor yetkililer. Benzer durum Avrupa ülkelerinde de kendini göstermeye başladı. Bizde durum nasıl bilmiyorum. Çoktan benzin almıyorum. Hep yürüyorum ben. Benzine ihtiyaç duymuyorum. Fakat
1: Burada da peş peşe zam geliyor, evet.
0: geliyor değil mi? Evet. Neyse, sigara da kullanmıyorum ki çakmağıma. Amerika Birleşik Devletleri, İran, İsrail Savaşı'nın enerji piyasalarına etkisi Avrupa'da akaryakıt fiyatlarını da rekor seviyelere taşımış. Hollanda ve Danimarka zirvede yer alıyormuş. Komşumuz Bulgaristan ve Malta en ucuz yakıtın bulunduğu ülkelermiş. Öne çıkıyor onlar. Yani Bulgaristan'a geçip benzin alabiliriz hocam. Avusturyalı karikatürcü Marian Kamenski'nin karikatürü bu konuya bir yandan vurgu yapıyor, bir yandan da gerçekten pratik bir çözüm önerisinde bulunuyor. Şimdi Kamenski'nin karikatüründe herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinde bir benzin istasyonundayız. Belki Malta ya da Bulgaristan değil ama hangi ülkede olduğumuz anlaşılmıyor. Ancak benzin istasyonunun gönderine de bir Avrupa Birliği bayrağı dalgalanıyor. İşte bu istasyonda arabasını pompaların önüne çekip park eden bir sürücü arabasının bagajından çıkardığı kürekle pompalara doğru hareketleniyor karikatürde. Soldaki pompada İran malı benzin var ve litre fiyatı 2,51 euroymuş. Ortadaki pompada İran malı bu defa dizel yakıt var. Onun da litre fiyatı 2,67 avro. Buna karşın en sağdaki bölüm ki orada pompa yok. Orada kömür istiflenmiş. Bildiğimiz kömür. Adam da zaten küreğiyle bu tarafa doğru geliyor. Bu kömür Amerikan malı. Ve fiyatı herhalde kilo başı olsa gerek 1,2 avro. Yani sudan bile ucuz. Peki bu Amerikan malı kömürle araba nasıl çalışacak? Onun da çözümünü bulmuş karikatürcü Kamenski. Tıpkı 19. yüzyıl sonlarındaki ilk buharlı otomobiller ya da lokomotiflerdeki gibi arabanın içine bir kazan herhalde koymuş. Çünkü ön kaputtan dışarı yukarıya doğru yükselen bir baca görüyoruz. Haliyle bacadan havaya biraz da duman karışıyor, kara bir duman karışıyor ama o kadarına da katlanmak gerekecek tabii yani. Gülü seven dumanına katlanacak değil mi? Öyle, öyle
1: Elbette,
0: değil miydi?
1: elbette. Evet, gülü seven dumanına katlanır. Çok haklısın.
0: Sağ olun. Şimdi İran nedeniyle Gümrüz Boğazı'nın arkasında sıkışıp kalan petrol ve doğal gaz sevkiyatları nedeniyle çaresiz kalan ülkeler kömüre yeniden yönelmişler. Öyle yazılıp çiziliyor. Enerji güvenliği kaygıları artarken özellikle Asya ve Avrupa'da kömür talebi de hızla yükseliyor. Ve bu durum Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük üreticiler için yepyeni bir kar dalgası yaratılıyor. Şubat ayında radyoda da siz anlatmıştınız hatırlıyorum. Donald Trump enerji alanlarında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın yani Pentagon'un doğrudan kömür santralleriyle çalışmasını öngören bir başkanlık kararnamesini imzalamıştı. Ve kömür üreticileri tarafından üretime yaptığı katkılardan dolayı kendisine Undisputed Champion of Beautiful Clean Coal yani güzel temiz kömürün tartışmasız şampiyonu ödülü verilmişti.
1: Çok güzelmiş. Kömür
0: Yani.
1: bulmuş ödülü versinler bir de. Bundan bahsetmiştik de.
0: Evet.
1: Hafif ama başka tarafta pek bahsedildiğini hatırlamıyorum ben.
0: Onun için açık gazeteyi dinliyoruz. Apaçık Radyo'da.
1: Evet, öyle bir şey var yani. Çünkü son rakamlardan birinde de Baya RSF endeksine göre sınır tanımayan gazeteciler endeksinin kuruluşunun 2026 endeksine göre basın özgürlüğü 25 yılın en düşük seviyesine inmiş. Amerika Birleşik Devletleri de dünyada 64.'lüğe düşmüş. Geçen yıl 7 derece düşüş kaybetmiş. Yani 47 indekste yer kaybetmiş toplamda Amerika.
0: Fakat bu haberi atlamamışlar. Bakın, hatta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın konuşmasının sonundaki o önemli cümleyi manşetten yer vermişler. O dönemde Şubat ortalarıydı. Savaş Bakanlığı'na yeni elektrik satın alma anlaşmalarında kömür santralleriyle doğrudan çalışmasını ve daha güvenilir bir şekilde elektrik temin etmesini emreden bir başkanlık kararnamesi imzalayacağım demişti Trump. Artık ordu aracıyla çok miktarda kömür satın alacağız ve bu daha ucuz ve etkili olacak demişti. Buna da yer vermişlerdi. Yani niye aşağı alıyorlar ki?
1: Evet, hiç yani.
0: Ben anlamıyorum. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde yine otomotiv sanayinin de krize girmiş olduğu konuşuluyor. Fakat bu konudaki karikatüre geçmeden önce kötü bir haberim var hocam sana. Yani üzüleceksin biliyorum. Hani bundan yıllar önce bir özel bir kalem armağan etmiştim. Hatırlayacaksın. O zamanlar
1: Evet.
0: temsil ettiğim dünyaca ünlü bir kalem firması çok yararlı ve aslında anlamlı bir projeye ortak olmuştu. Foundry 47 adındaki bir oluşum. Özellikle bazı Orta Afrika ülkelerinde çocuk askerlerin ellerine verilen AK-47 Kalaşnikov saldırı tüfeklerini topluyordu ve bunları dökümhanelerinde eriterek işte saat, takı, kalem gibi objeler üretiyordu. Bunların satışından elde edilen gelir de o ülkelere tekrar yardım olarak geri dönüyordu. İşte şimdi temsilcisi olduğum kalem şirkette bu eritilen silahlardan AK-47 adı altında modeli, özel bir kalem modeli üretmişti o zamanlar. Ben de bu numaralı özel seri kalemlerinden bir tanesini sana anlatmıştım. Bir tanesi de bende.
1: Evet, masamda
0: Ama
1: duruyor bütün
0: daha işte
1: haşmetiyle.
0: kötü haber şu ki bu kalemleri takılar, saatler falan geri toplanıyor. Tekrar eritip füze falan yapacaklarmış.
1: Öyle mi?
0: Evet. Ne yapacağız? Vermeyelim değil mi?
1: Ispatör'ün dediği gibi bu kalem bu kalemun yani.
0: Aslında şaka bir yana demin krizde olduğunu söylediğim otomotiv sanayi kendisine yepyeni bir üretim rotası belirlemiş. Öyle görünüyor. Geçen hafta Courrier International'de yer alan uzunca bir analiz vardı. Amerika'da ve Avrupa'da bazı otomobil fabrikaları artık otomobil üreteceklerine yani tamamen son vermişler hatta askeri araç üretimine geçmişler. Mesela
1: Aa, ne iyi.
0: çok sevindik değil mi? Volkswagen fabrikası 2300 işçi istihdam ettiriyor. Bu demir kubbenin mucidi İsrail devlet şirketi Rafael ile işbirliği yapmaya hazırlanıyormuş şu anda. Renault, Ocak ayında Fransız Havacılık ve Savunma Şirketi Turji-Gayer ile Cleon ve Le Mans fabrikalarında kamikaze dronlarının ki bunlar İran'ın Şahit dronlarından esinlenilmiş, onların üretimi için bir sözleşme imzaladı. Renault tarihinde hiç drone üretmemiş, havacılık hakkında da hiçbir şey bilmiyormuş. Ancak grubun uzmanlık alanı düşük maliyetle seri üretim yapmak ki bu da Avrupa askeri sanayinin tam da aradığıymış. Avrupa'da üretilen silahlar çünkü pahalıya mal oluyormuş. Şimdi Renault sayesinde ucuza mal edecekler. Bitmedi. Finlandiya'da uzun yıllar Porsche ve Mercedes araçları üreten Valmet Otomotiv yine Helsinki merkezli savunma grubu Patria ile 6x6 zırhlı araç üretimi için bir anlaşma imzalamış. Bu üretim yakın zamana kadar o lüks Alman SUV'ları üreten bir fabrikada gerçekleşecek. Yani Porsche Cayenne'den askeri zırhlı araçlara. Ne kadar cool değil mi? Şık olacak yani.
1: Çok güzel yani,
0: Porsche
1: çok
0: marka bir
1: iyi.
0: zırhlı araç.
1: Bu arada da Volkswagen'in de zaten kimin
0: O geçmişe
1: tavsiyesiyle
0: gidersek
1: olduğunu
0: evet.
1: biliriz. Yani
0: Tabii,
1: halkın
0: tabii.
1: arabası Adolf Hitler'in önerisi üzerine yaratılmıştı.
0: Evet. O zaman da zırhlı araba şey diyorlardı, üretiyorlardı.
1: Evet.
0: Halkın arabası aynı zamanda askeriye de Nazilere zırhlı araba üretiyorlardı. En son BMW'nin üretim ortaklarından biri Hollanda'da VDL Netcar, o da katılmış bu modaya. BMW'nin siparişleri azalınca drone ve özel savaş araçları üretimine geçmişler. Ve son olarak da Alman Rheinmetall grubu Berlin ve Düsseldorf'un güneyindeki Neuss'ta bulunan iki otomotiv ekipman fabrikasını mühimmat üretimine dönüştürmüş.
1: Mükemmel.
0: İtalya'da da bir takım fabrikaların bu işe başlayacağı aslında bir liste bulunmuyor. Ancak otomobil imalatçıların füze yapımına geçişini sağlayan endüstriyel mantık İtalya için de geçerli. Hükümet Avrupa Birliği tarafından zaten onaylanmış 14,9 milyar avroluk bir plan sunmuş. Bu planın hayata geçmesiyle birlikte savunma sanayi sektörü atıl otomobil fabrikalarının yerine askeri altyapıları oluşturabilecek. Değil mi?
1: Evet, Mussolini ve Berlusconi de çok mutlu gülümsüyorlar şimdi.
0: Evet, değil mi? Kemikleri böyle çıtır çıtır gülümsüyordur. Neyse
1: Evet,
0: bu uzun izahatın
1: karikatüre
0: ardından
1: geçelim.
0: karikatüre geçelim, tamam. Sade de gel diyorsun.
1: Sade
0: Ee,
1: de gel.
0: ama ama bu izahatı yapmasam Alain de Van Damme'ın karikatürünü de anlamak kolay olmayacaktı.
1: Evet,
0: Şimdi
1: çok doğru.
0: Van Damme'ın karikatüründe bir K-17 Kalaşnikov otomatik tüfeğini görüyoruz. Ancak meraklıları bilir, bu Kalaşnikov tüfeklerin yarım daire şeklinde uzun şarjörleri vardır ve mermiler bu şarjörün içinde sıralanır. Arendt'in çizdiği silahın özelliği ise şarjörün şeffaf olması, içindeki mermilerin görünmesi. Ve gördüğümüz kadarıyla Arendt bu mermileri birer otomobil şeklinde çizerek bana kalırsa bu konuda çok güzel bir metafor yaratmış. Anlayacağınız, bizim için henüz bir tehlike yok. Kalemlerimize şimdilik el konmuyor. Otomobillere el atılmış durumda.
1: Evet, rahatladık.
0: Peki, son karikatüre geldim. Son noktayı bir kıyamet karikatürüyle koyalım. Amerikalı karikatürcü Joe Hillner çizdiği kıyamet tablosunda resmen dünyanın sonunu getirmiş. Her taraf yıkıntı içinde, şehir enkaz halinde, arkada fonda bombalar, hatta atom hidrojen bombası belki, mantarımsı bulutlar çıkartarak patlıyor falan. Bütün bu yıkıntıların ve enkazın üzerinde çömelmiş duran iki insan var, bir kadınla bir erkek. Her ikisi de üstleri başları parçalanmış, perişan halinde, pes perişan haldeler. Kadın umutsuz, gözleri yaşlı. Adam ise kadını teselli etmek için telefonuna ona doğrultmuş kadına ekrandaki dolar işaretini gösteriyor ve şöyle diyor: İyi haber şu ki uygarlığın bugün yok olacağına dair yaptığım bahiste muazzam bir kazanç elde ettim. Teselli ikramiyesi. Fark ettiniz mi? Bu sabahki programda bir eksiklik vardı.
1: Ne gibi?
0: Yılbaşından beri ilk kez Trump yoktu. Trump karikatürü yoktu.
1: O her yerde.
0: Ben yine de kendisinden özür diliyorum. Haftaya ziyadesiyle telafi edeceğim diyorum.
1: Yaşasın.
2: Bakın bunun üzerine de bahis oynanabilirmiş.
0: Uf, ne para kazanılır biliyor musun?
2: Valla.
1: Söylemiyorsun güzel
2: Ben
1: ya. Önden.
0: oynadım çünkü. Ortak
1: Evet.
0: istemiyorum kazancı.
1: Tamam, hemen seçiyoruz ve tabii ki, yani tabii ki dediğim
0: Bir dakika
1: benim
0: önce
1: için.
0: bahse girelim.
2: Önce hemen bir
0: Evet.
2: mesajlaşalım bir önce arkadan.
1: Tamam, siz girdinizse ben hemen ilan ediyorum.
2: İyi, buyurun.
1: Sonuncu efendim. Bahis
2: Ben
1: siteleri.
2: kazandım kendi adıma.
0: Ben de
2: Ya
0: kazandım, ne
2: bir ara para
0: olacak?
2: yatıramadım, o kadar vaktim olmadı ama.
1: Hiç
0: Ne yapacağız?
1: konuşmamıştık ama.
2: Ha.
1: İyi haberi vererek kapatalım. Güzel, çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum.
2: Görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın. Görüşmek üzere.
3: İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri.

0: Evet, bu şekilde de bitiriyoruz herhalde. Var mı bir çok etkileyici bir son dakika haberimiz?
1: Yok, hayır.
0: Yok. O zaman bitirelim bugünkü programımızı. Çok kuvvetli bir karikatürle bitirdik. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gruisku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Ama bir de şeyi söyleyeyim. Sevgili arkadaşımız Hatim Metin de geçmiş doğum gününü kutlamayı ihmal etmeyelim.
1: Evet, günaydın.
0: İyi ki
1: Günaydın.
0: doğdun.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Semra Eseler'e teşekkür ederiz.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
3: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok.
4: Günaydın Didem, herkese günaydın.
3: Herkese günaydın, güzel bir hafta dileyerek başlayalım. Ve iyi ki doğdun Hatimet diyelim.
4: Doğum günün kutlu olsun Hatimet diyelim.
3: Bir de parça çalalım onun için.
4: Evet, Patti Smith çalacağız.
3: Evet, çalacağız çünkü galiba. Patti Smith bu hafta sonu konsere geliyor.
4: Evet, 17 Mayıs.
3: Evet. Bir Nirvana şarkısı aslında, Smells Like Teen Spirit'in bir Patti Smith yorumuyla başlayalım dedik. İyi ki doğdun Hatimet diyerek başlayalım.

0: Pat Smith'le başladık bugüne.
1: Evet, Smells Like a Teen Spirit dinleyerek başladık. Hadi bugün 11 Mayıs Pazartesi günü radyomuzda ne var ne yok anlatmaya da başlayalım. Saat 10.30'da bizden hemen sonra okul zili var. Okul zilinde bu hafta Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Gökhan Karaosmanoğlu ile beraber Ayşe Alan eğitimde forum tiyatroyu konuşuyorlar. Forum tiyatro öğrencilerin yalnızca izleyen değil, müdahale eden ve birlikte çözüm arayan öznelere dönüşmesini nasıl sağlıyor? Okullarda zorbalık, ayrımcılık, akran ilişkileri ve çatışmalar üzerine düşünmek için nasıl bir alan açıyor sorularını cevaplamaya çalışıyorlar programda. Yaratıcı drama, eleştirel düşünme ve katılımcı eğitim yöntemleri üzerine çalışan Gökhan Karaosmanoğlu ile beraber tiyatronun eğitimdeki dönüştürücü potansiyelini de tartışacağız demişler.
0: Evet, saat 12'de Bantan Bulut'a var. Bantan Bulut'a da 2015 yılına ışınlanıyoruz ve Selahattin Çolak'ın ilk programı Amista'da kulak vereceğiz. Selo, bu programı böyle siyahi müzikler çok dinlerdi malum. Hı hı. Biraz caz kenarında da gezen bir öyle kuşağı programıydı Amistad ve ona kulak vereceğiz. 2015 yılından Amistad'dan bir seçki hazırladık. Bugün başlıyoruz. 4 gün boyunca Amistad dinleyeceğiz Bantan Bulut'a.
1: Evet ve saat 12.55'te Cesur Yeni Dünya'yı dinliyoruz. Pardon, okumaya, dinlemeye devam ediyoruz. Doğru.
0: Dinliyoruz, doğru.
1: Dinliyoruz, doğru. Saat 13'te Babil'den sonra var.
0: Evet, geleneksel Osetya ve Kafkas halk şarkılarını çağdaş yorumlarıyla sahneye taşıyan Ragon Bal müzik grubu 7 Mayıs'ta Kadıköy sahnede dinleyiciyle buluştu. Konseri bir Erkin Koray şarkısıyla kapattı grup. Konserin ardından Balıkesir, Ankara ve Kocaeli'de de sahne aldı. Bu hafta programda Osetya'da eğitimini sürdüren Jineps gazetesi yazarı Şeyma Meral Sorita ile canlı yayında Osetya'yı, ritüellerini, kimlik meselesini konuşacağız. Şeyma arkadaşları Ragon Bal'ı anlatacak ve grubun şarkılarından da seçtiklerini dinletecek bize.
1: Evet ve saat 14'te Hakikatin Hikayesi'yle devam edeceğiz. Mehmet Kuru ile Osmanlı'da paranın tarihini, metalaşmasını ve nakdileşen ekonomiyi konuşuyorlar.
0: Evet, saat 15.30'da Eksik Mecaz var. Zeynep Uysal ve Murat Gülsoy'un hazırladığı programda bu hafta konukları mimar, akademisyen, yazar, senarist Feride Çiçekoğlu olacak ve Feride Çiçekoğlu ile Vesikalı Şehir, Şehrin İtirazı, İsyankar Şehir üçlemesi üzerinden cinsiyetlendirilen şehir, kadının kamusal alandan dışlanma arzusunu, sinema ve şehir ilişkisini seyrini konuşacaklar. Kişisel deneyimle mekansal dönüşümün ve toplumsal cinsiyetin mekansal izinin sinemadaki izdüşümünü nasıl bir araya getirdiğini tartışmaya açacaklar. Bugün saat 15.30'da Eksik Mecaz programında.
1: Evet, Eksik Mecaz'ın hemen ardından saat 16.30'da Hariçten Sanat var ve 7. Mardin Bienali başlıyor 15 Mayıs'ta ve Çelenk Bafra'da 7. Mardin Bienali'nin küratörlüğünü yapıyor. 15 Mayıs sabahı başlayıp 18 Mayıs akşamına dek sürecek olan açılış programından ve Gök Zemin başlığı altında performans, söyleşi, atölye, okuma, müzik ve doğa içinde meditatif turlardan bahsedecek bize. Küratörü olduğu 7. Mardin Bienali'nden bahsedecek bize Çelenk Bafra.
0: Evet, saat 17'de Dünyanın Cazı programı var. Her pazartesi olduğu gibi Nazlı Toprağa bırakıyoruz sözü, caz tarihinin yaşayan efsanelerinden. Usta basçı Ron Carter'ın 89. doğum gününü kutlayacakmış. Miles Davis'in efsanevi beşlisinden, büyük orkestralara uzanan kariyerinden seçilmiş kayıtlarla namı diğer Maestro'nun zarif ve derin dünyasına bir yolculuğa davet ediyor bizi Nazlı Toprak.
1: Evet, gezegenin geleceği akşam eki demeden önce bir müzik molası daha verelim mi?
0: Hadi verelim.
1: Ne dinleyelim?
0: Andrew Bird geldi bugün programı. Program hakkında seninle konuşmaya başladığımızda aklıma hemen Andrew Bird geldi ve Sisyphus dinleyeceğiz ondan.

0: Evet, Andrew Bird dinledik, Sisyphus. Hadi devam edelim.
1: Devam edelim, evet. Bu akşam saat 18'de kalmıştık. Gezegenin geleceğini dinleyeceğiz. O saat 18'de Uygar Özesmi ve Büşra Yardan gezegenden iklim ve çevre haberlerini dinleyebiliriz. Saat 18.10'da da akşam eki var. Açık Gazete ekibinin sabahki programından sonra, Açık Gazete'den sonra gün boyu takip ettiği haberleri de akşam ekinde duyabiliyoruz. Saat 18.30'da da Açık Dergi ile devam edeceğiz. Hafta başındayız malum, kentte ne var ne yok. O kültür sanat takvimine bakacağız ilk sen Mavi Tuna ile birlikte.
0: Evet, 19.30'da Kültürel Miras ve Koruma Kimin İçin Ne İçin programı var. Asu Aksoy ve Burçin Altınsay'ın hazırladığı programda bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2021'den beri sürdürdüğü Bütçem İstanbul projesi, kentlerin yerel yönetim kararlarına doğrudan katılımını hedefleyen önemli bir araç. Bütçe Senin çağrısıyla yürütülen bu katılımcı bütçe uygulaması, İstanbulluların kent yaşamına dair fikirlerini bütçe önceliklerine taşımasına olanak sağlıyor. Bu akşam konuğumuz İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi ile Bütçem İstanbul projesini, İstanbul Kent Konseyi'nin süreçteki rolünü ve halk oylamasıyla seçilen projeleri konuşuyoruz. Programda ayrıca kültürel mirasa ilişkin projelerin neden sınırlı kaldığı sorusunu da ele alacaklar. Bugün saat 19.30'da Kültürel Miras ve Koruma Kimin İçin Ne İçin programında.
1: Evet, ve saat 20'de Sonsuz Çilek Tarlaları ile devam ediyoruz. Güncel sahneye bakmaya devam ediyoruz Sonsuz Çilek Tarlaları'nda. Tuğçe Yapıcı bu hafta Yangın'ı konuk ediyor. Çünkü Şans LTD ismiyle ikinci albümleri çıkıyor Yangın grubunun. 15 Mayıs'ta yayınlanacak bu albüm. 21 Mayıs'ta da Salon İKSV'de albüm lansman konseri var. Duygusal katastrofu gitar bazlı müziğin en havalı haliyle dışa vuran dörtlü, 2021'deki çıkışlarından beri bu türün en dikkate değer temsilcilerinden biri olarak öne çıkıyor demiş Tuğçe Yapıcı. Post-punk ve Britpop estetiğini Yangın özgü bir damar ile birleştiren yeni albüm Şans LTD özgün bir grup dinamizmi ortaya koyacakmış. Biz de birazdan Yangın'ın bu albümü yayınlamadan önce bu albümden yayınladığı son şarkı dinleyeceğiz.
0: Artık öyle oluyor değil mi? Böyle yavaş yavaş şarkılar geliyor. Falan. Şans limited mi demek lazım acaba?
1: O da olabilir, bilmiyorum. LTD, ŞTİ gibi okudum ben.
0: Bilmem, sanki şans limited demek gerekiyor gibi geldi ama bilmiyorum. Belki de onlar LTD diyordur. Akşam öğrenebiliriz.
1: Akşam öğreneceğiz bunu.
0: Peki, 21'de Vertigo var. Osman Öztürk ve Hilmi Tezgör'ün hazırladığı programda bu akşam 5 kıymetli müzisyeni anacaklarmış. İkisi taptaze, ikisi cover olmak üzere türler arası salınan 12 şarkıyı beraberce dinlemeye davet ediyorlar bizi saat 21'de Vertigo'da.
1: Evet, 22'de Ahtapot'un Bahçesi, saat 23'te Dayı Palas'ta devam ediyoruz. Tolga Yağlı bu hafta demiş ki, Baslar Diyarı'nda sakince ne ama tempolu bir sergüzeşt.
0: Evet, bu sefer şiir yazmamış bize.
1: Evet.
0: Saat gece yarısı tam 12'de Rakon Rock var. Ömer Şahin ve Cemil Topuzlu'dan Taş Üstüne Taş Koyan gruplara kulak veriyoruz. 8 Hard ve Heavy grubunun son albümlerinden seçkiler hazırlamışlar. Programda çalınacak gruplardan bazıları Nickelback, Foo Fighter, Airborne gibi gruplarmış. Bakalım neler bizi bekliyor bu gece yarısı tam 12'de.
1: 12'den sonra saat 1'de de Kılavuz'la devam edecek yayınımız. Bahadır Dilbaz'ın seçkisine gece yarısından sonra kulak verebiliriz.
0: Evet, hadi hatırlatmalarımızı yapalım ve son bir parça dinleyerek çıkalım stüdyodan.
1: Evet, Apaçık Radyo'nun YouTube kanalında söyleşilerimiz var. Defne Kayalar'la birlikte İksan Mavi Tuna'nın söyleşisini, geçen hafta yayınlanan söyleşiyi henüz izlemediyseniz Apaçık Radyo'nun YouTube kanalında bulabileceğinizi hatırlatalım. Tabii başka söyleşiler de var kanalda, hepsini keşfedebilirsiniz.
0: Evet, hepsine ulaşabilirsiniz. Biz Aralık ayından beri diyeyim. Aralık değil mi?
1: Aralık.
0: Aralık ayından beri her hafta Cuma günü saat 17'de bir söyleşi yayınlanıyor. İki de canlı performans var. Onları da es geçmeyelim.
1: Şenlik
0: Özel canlı performansı. Bunların hepsine YouTube kanalımızdan erişebilirsiniz. O yüzden abone olmayı, oradaki küçük zile dokunmayı, hype'lamak diye bir şey var, onu da yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Böylece algoritmaların önüne geçebilir, daha fazla insana erişebiliriz bu sayede. Bunun dışında pek çok sosyal medya platformunda varız. Buralardan bizi takip ederseniz radyoda ne var ne yok haber alabilir ve stüdyolarımızdan bazen bazı karelere, konuklarımızla fotoğraflara, çeşitli reels'lara Instagram hesabından erişebilirsiniz. Ve bir de uygulamamız var. Bu uygulama sayesinde podcastlerimizi dinleyebilir, canlı yayınımızı bulunduğunuz her yerde erişebilirsiniz. Bunları da hatırlatalım. Henüz uygulamamızı edinmediyseniz edinin lütfen. Hatta çevrenizdekilerin de edinmesini sağlayın ki yine daha fazla insan Apaçık Radyo'dan haberdar olsun.
1: Evet, bu arada Apaçık Radyo'nun YouTube kanalında Açık Dergi Portreler başlığında yürüttüğümüz bu projede konuk olarak görmek istediğiniz birileri varsa bunları da bize iletebileceğinizi hatırlatmış.
0: Evet, bir hatırlatmamız daha var. Her cumartesi saat 2'de bir bültenimiz var. Substack hesabımız üstünden erişebilirsiniz. Bu bültende radyo internet sitesindeki yazılara, çeşitli playlistlere, o haftanın podcastlerine ve tabii Açık Gazete'nin okuma önerilerine erişebilirsiniz. Binlerce makale önermişler şimdiye kadar, bu arşive de erişebileceğinizi hatırlatalım.
1: Evet, o zaman son şarkımızı dinleyelim.
0: Evet, Yangın grubuna kulak vereceğiz.
1: Yangın dinleyeceğiz ama ondan önce bizi dinlediğiniz için size çok teşekkür ederiz. Teknik Masa'da Andre'ye çok teşekkür ederiz. Yangın'ın 16 Nisan'da yayınladığı Yarış Atı şarkısını dinleyerek bugün 11 Mayıs Pazartesi günü sevgili günlüğü bitiriyoruz. Akşam saat 8'de de Sonsuz Çilek Tarlalarında olacak Yangın. Onu da hatırlatmış olalım. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Semra Eseler'e teşekkür ederiz.
2: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
9: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Reklamlar bitti.
10: That's

0: Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Aras Yazgan'a teşekkür ederiz.
3: Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
4: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan.
5: Özel Sezin Okulu sunar.
6: Apaçık Radyo'dan Okul Zilinden herkese merhaba. Ben Ayşe Alan. Her pazartesi günü 10.30'da Apaçık Radyo'da Okul Zilinde eğitim konuşuyoruz. Bugün daha önceki Okul Zili yayınlarından tanıdığınız, bildiğiniz bir konuğum var. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Gökhan Karaosmanoğlu ile birlikteyiz. Gökhan, hoş geldin tekrar Okul Ziline.
7: Merhaba Ayşe, hoş bulduk. Tekrar teşekkürler nazik davetin için.
6: Ben teşekkür ederim. Seninle daha önce Siber Zorbalık, Ezilenlerin Tiyatrosu, Ezilenlerin Pedagojisi, Eğitimde Yaratıcı Drama konuşmuştuk. Az çok bu başlıklardan da şimdi dinleyicilerimiz hangi alanlarda gezindiğimizi, daha çok senin gezindiğini anlayabilirler ama bugünkü konumuz olan Eğitimde Forum Tiyatroyu biraz seninle açmak istiyorum ama ondan önce biliyorum ki hem üniversitede çok yoğun çalışmalarım var. Bir taraftan doktora tezin siber zorbalık üzerine ama bir yandan da özellikle liseli öğrencilerle yaptığın çok kıymetli çalışmalar var. Böyle bir giriş olması açısından yaptığın çalışmaları bize çok kısa anlatır mısın?
7: Evet. Tekrar teşekkürler. Bana söylüyorsun ama sen de aslında bu çalışmalara hem kafa yoruyorsun hem de üretimde bulunuyorsun. Sana da tekrar teşekkürler. Aslında yaptığım çalışmaları şöyle açıklayabilirim. Ben böyle güç odaklı, siber zorbalık gibi, akran zorbalığı gibi, ayrımcılık gibi, göç gibi, mültecilik gibi, cinsiyet ayrımcılığı gibi, mobbing gibi konuları daha böyle performansla çalışmaya özen gösteriyorum. Bu performansın içerisinde de bazen drama çalışmaları oluyor, bazen forum tiyatro çalışmaları oluyor, bazen tiyatro performansları oluyor. Bu performanslarla bu güce dayalı, gücün istismarına dayalı ya da manipülasyona dayalı alanları çalışmaya özen gösteriyorum. Tabii bu noktada farklı katılımcı kitleleriyle çalışabiliyoruz. Son yıllarda daha liseli gruplarla çalıştığımı söyleyebilirim. Son 2 yıldır, 3 yıldır. Ama tabii dediğin gibi 2015-2016'dan bu yana liseli öğrencilerle ya da farklı gruplarla bu çalışmaları gerçekleştiriyorum. Son 2-3 yıldır da daha forum tiyatro odağında çalışmalarım yoğunluk kazandı diyebilirim. Akran zorbalığı gibi, siber zorbalık gibi, ayrımcılık gibi konuları liseli öğrencilerle çalışıyoruz. Tabii bu konuları çalışırken sadece konu başta akran zorbalığı gibi görülse de biz gücün istismarını çalışmaya özen gösteriyoruz. Çünkü bunları hemen hemen her yerde görmek mümkün. Bazen üniversitede flört şiddet olarak çalışabiliyoruz bu konuları. Bazen profesyonel olarak çalışan kurumlarda, okullarda mobbing olarak görebiliyoruz. Yani bu alanları daha sorgulayıcı, daha eleştirel, daha performansa dayalı. Çünkü sanatsal etkinlikler senin de bildiğin gibi bu alanları çalışmayı hem kolaylaştırıyor. Bir yandan da insanların kendisini ifade etmesi için de bir alan açıyor. Bir yandan böyle terapötik bir yanı da var. İyi gelen bir tarafı da var. Her ne kadar amacımız böyle bir katarsis oluşturma ya da insanların kendisini iyi hissetmesine katkıda bulunma. Yani doğrudan amacımız bu olmasa da katılımcılardan gelen geri bildirimler bu doğrultuda adımlar attığımızda gösteriyor. Böyle bir giriş yapayım istersen.
6: Çok güzel. Bir taraftan da okulda özellikle okullarda öğrencilerin bu kadar sanat vesilesiyle, sanat yoluyla yaşadıkları sorunlara bu şekilde bakabilecekleri alanlar çok dar. Dolayısıyla özellikle forum tiyatroyu sen çok bu anlamda etkili bir şekilde kullanıyorsun. Biraz forum tiyatrodan bahseder misin bize? Nedir forum tiyatro?
7: Aslında okul çok katmanlı bir yapı. Yani sen de çok iyi biliyorsun. Hem eğitimcisin, uzun yıllar öğretmenlik yaptın, idarecilik yaptın. Yani gücün her alanını deneyimledin diyebiliriz. Bizler de deneyimledik, öğretmenlik yaptık uzun seneler. Yani okullarda bu güç ilişkilerini görmek oldukça kolay. Yani öğretmenle öğrenci arasında, öğrenciyle öğrenci arasında ya da idareyle yönetimle öğretmenler arasındaki güç ilişkilerini hem görmek hem buraları tartışmak oldukça kıymetli. Forum tiyatroya gelecek olursak, forum tiyatro aslında Anlamını kendi tanımında da barındırıyor. Yani içerisinde bir forum var aslında. Teatral bir performans var. Bu teatral performans geleneksel tiyatro araçlarını kullanıyor. Senaryo gibi, oyunculuk gibi, sahne gibi. Ve bir ön oyundan sonra, tabii bu ön oyun 6-7 dakikalık, bazen 8-10 dakikalık bir oyun oluyor. Bu ön oyundan sonra bizlerin seyirci oyuncu dedikleri, çünkü forum olması için seyirciye ihtiyacımız var. Yani bir gruba ihtiyacımız var. Tabii birazdan konuşacağız. Augusto Boal, daha önce Ezilenlerin Tiyatrosu'nda da konuşmuştuk. Bunun ortaya çıkaran, oluşturan kişi Augusto Boal. Seyirci oyuncuların sahneye müdahalesiyle gerçekleşen bir yaklaşım forum tiyatro. Forum tiyatro az önce ifade ettiğimiz gibi ön oyunun ardından oyunun tekrar oynanmasıyla seyircilerin sahneye müdahalesini, sahneye çıkmasını, sahneye yönelik önerilerini söylemesini ve var olan senaryoya müdahale etmesini gerektiren bir yaklaşım. Tabii seyirci oyuncular sahneye çıktıktan sonra senaryo böyle bükülmeye başlıyor. Yani var olan senaryo, oyuncular tarafından yazılan senaryo artık çöpe atılıyor demeyelim ama sahneye gelen seyirci oyuncu senaryoyu değiştiriyor. Çünkü oradaki temel amaç var olan probleme yönelik çözüm önerisini sunması, çözüm önerisini getirmesi ve bu öneri doğrultusunda da diğer seyirci oyuncularla birlikte bunu tartışmaya yönelik bazı sorular sorabiliyoruz diyebiliriz. Yani böyle bir tanım yapabiliriz forum tiyatro için.
6: Sen hangi düşünme süreçlerinin burada işe koşulduğunu düşünüyorsun? Hem sahnede olanlar ve biraz önce izleyici, oyuncu dediklerin genellikle güç ilişkilerinden bahsettiğin için ayrımcılık çalışmak, siber zorbalık çalışmak, mobbing çalışmak nasıl bir düşünme süreci işliyor orada?
7: Aslında forum tiyatronun belirli aşamaları var. Öncelikle şunu söyleyelim. Forum tiyatro öncelikle profesyonel bir oyuncu grubuyla çalışılabilir. 8-10 kişilik bir oyuncu grubu, bir kolaylaştırıcı, yönetmen, joker rehberliğinde, kılavuzluğunda bir problem belirleyip bu probleme biz mobbing diyelim. Bir grupla görüşmeler yapabilir. Bu grupta okulda çalışan öğretmenler ya da bir şirkette çalışan kişiler olabilir. Bu probleme yönelik öncelikle araştırma yapıyor bu kişiler forum tiyatro sürecinde ve bu araştırmalarını bir senaryoya dönüştürüyorlar. Senaryo dönüştürdükten sonra belirli çalışmalar yapıyorlar. Ezilenlerin tiyatrosunda Boal'in oluşturduğu egzersizleri gerçekleştiriyorlar. Ve bu çalışmalardan sonra bir oyun ortaya çıkarıyorlar. Bu oyunun temel amacı aslında burada belirlediğimiz mobbing konusunu tartışmaya yönelik bir ön oyun oluşturmak. Ve sonrasında bu oyunu bir seyircili prova diyebiliriz. Aslında tiyatrocuların da yakından bildiği böyle son ilk premierden önce bir seyircili prova vardır. Bu problemi yaşayan kişilerin karşısında bu oyunu oynuyorlar oyuncular. Ve orada geri bildirim alıyorlar. Geri bildirim aldıktan sonra geri bildirimlere yönelik oyunu revize ediyorlar. İşlemeyen yerleri varsa oraları düzenliyorlar. Ve oyuna son halini verdikten sonra mobbinge genellikle maruz kalmış grupların karşısında oynuyorlar. Çünkü Ezilenlerin tiyatro

0: zorbalığı çalışıyoruz. Akran zorbalığı çalışırken öğrencilerin tiyatro geçmişleri yok ve olması da gerekmiyor bu arada. Yine akran zorbalığını deşecek, akran zorbalığını çözümleyecek, tartışacak bazı egzersizler yapıyoruz. Öncelikle tabii grup dinamini oluşturacak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bunlar bazen isimleri öğrenmeye yönelik çalışmalar alıyor ya da bedeni estetmeye yönelik çalışmalar alıyor. Ve sonrasında da öğrencilerin bedenlerini teatral bir araç olarak kullanacak biçimde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ve onlarla imgeler oluşturuyoruz. Bu imgeler akran zorbalığına ya da siber zorbalığa yönelik imgeler olabiliyor. Ve imgeler oluşturduktan sonra aslında bu adım adım anlatıyorum bu forum tiyatro sürecini. Belki dinleyicilerimiz de içlerinde uygulamak isteyenler olursa onların için de ipucu olabilir. Ve sonrasında bu imgelerden yola çıkarak bir senaryo oluşturuyoruz. Bu senaryo bizim sahneye koyacağımız ya da seyircilerin karşısında oynayacağımız bir senaryo. Senaryo son halini verdikten sonra provalar yapıyoruz. Bu provalar neticesinde de bir oyun ortaya çıkıyor. Ve bu oyunu okuldaki öğrencilerin karşısında oynuyoruz. Bu genellikle böyle 2 gün, 3 gün, bazen bir haftalık bir süreç alabiliyor. Tabii burada en sağlıklısı bunun uzun soluklu bir çalışma olması. Yani 2 aylık, 3 aylık bir çalışmanın ürünü olması daha sağlıklı olacaktır. Ancak bu kadar zamanımız olmuyor genellikle. 2 gün, 3 günlük sürecin sonunda okulda öğrencilerin karşısına çıkıyoruz ve onların karşısında senaryosunu yazdığımız, dramatürjisini yaptığımız, oyunculuk çalışması gerçekleştirdiğimiz performansı onları oynuyoruz öğrenci arkadaşlarla birlikte. Burada grup amatör olduğu için bir teatral ya da estetik bir kaygımız olmuyor. Öğrencilere de bunu genellikle söylüyoruz. Amacımız daha çok problemi tartışmak, akran zorbalığını tartışmak ya da bunu bir okulda öğretmenlerle, idarecilerle yapıyorsak mobbingi tartışmak diyebiliriz. Ve oyunu oynadıktan sonra salona gelen, bizleri izleyen öğrencilerden sahneye müdahale etmelerini bekliyoruz. Tabii burada onlarla böyle bir dur provası yapıyoruz. Onu da açıklayayım istersen. Bu şöyle bir şey. Öğrencilere öncelikle nasıl müdahale edeceklerini söylüyoruz. Bu müdahalenin biçimi de yine Boal'in de kullandığı, forum tiyatro çalışan arkadaşların bildiği bir yöntem. Ellerini kaldırarak dur diyerek bağırıyorlar. Seslerini yükseltiyorlar. Tabii bu da genellikle sen de çok iyi biliyorsun günlük yaşamla çok ilişkili. Yani günlük yaşamda biz herhangi bir problem gördüğümüzde ona dur diyorsak, ona müdahale ediyorsak sahnede de müdahale ediyoruz. Yani seyirci oyuncu olduğumuzda aldığımız sorumluluk ve inisiyatifle sokakta aldığımız, kamusal alanda aldığımız sorumluluk arasında çok büyük bir fark yok sanki diye düşünüyorum. Ve bu oyunu oynadıktan sonra seyircilerin karşısında müdahaleleri aldıktan sonra üzerine biraz konuşuyoruz. Özellikle akran zorbalığı ile ilgili, siber zorbalıkla ilgili. Yani bunun hem bir pedagojik tarafı var. Yani ne olduğunu öğrenme ile ilgili. Hem teatral bir tarafı var. Forum tiyatro her ne kadar böyle bir aktivizm gibi görünse de ya da toplumsal alanları tartışma, eleştirel bir bakış açısı gibi görünse de aynı zamanda tiyatral bir form, bir tiyatro formu olduğunu söyleyebiliriz. Böyle uzun bir yanıt verdim ama umarım karşılığını bulmuştur.
1: Çok da güzel oldu, ayrıntılı bir şekilde öğrendik hangi basamaklarla bu işin yapıldığını. Bir taraftan şu çok kıymetli, başından itibaren gençlerle çalışırken ya da hangi grupla çalışıyorsan onlarla, onlar çok aktif. Yani senaryoyu da birlikte yazıyorsunuz, oyunu da birlikte koyuyorsunuz, sonra seyirci işin içerisine giriyor. Bu anlamda zaten hani oturup yazsak bu forum tiyatro yönteminin yararlarını pek çok yere de değecektir. Eminim ama ben burada en çok çocukların, gençlerin tepkisini merak ediyorum. Yani başladığın zaman ilk defa onlarla forum tiyatroya yaklaşımları ne oluyor? İşin sonunda nasıl oluyor? Yakın zamanda da bir okulda yaptığını biliyorum. Belki onlardan bahsedersin.
0: Aslında çok güzel bir noktanın altını çizdin. Şimdi tabii uzun soluklu bir çalışma değil. Ancak söylediğin deneyimleri kazanıyorlar. Yani bir oyun tasarlıyorlar, oyunun dramaturjisini yapıyorlar, senaryosunu yazıyorlar. Beraber üzerine düşünüyorlar. Biz onlarla birlikte böyle bir alt WhatsApp grupları oluşturuyoruz. Onlar kendi aralarında konuşuyorlar, tartışıyorlar. Sonra bizlerle paylaşıyorlar neler konuştuklarını. Bir taraftan

0: Sahneleme ile ilgili, oyunculukla ilgili böyle minik çalışmalar yapıyoruz. Ve bu çalışmalar çok kapsamlı olmuyor. Yani farklı oyunculuk metotlarında çalışacağımız bir alan değil. Daha çok sahnede durma, sahnede sesi kullanma, beden dilini, jest mimikleri kullanma, seyirciye sırtımızı dönmeme ki tiyatroda genellikle böyle markeleme olarak bilinir. Yani hem ses anlamında hem de beden anlamında başkalarını markelememe, kendimizi ifade etme. Yani bu alanları mutlaka çalışıyoruz oyunu sahnelemeden önce. Bunun dışında da tabii öğrencilerde böyle kapsamlı değişimler oluyor. Özellikle oyuncu grubunda oluyor. Ben böyle okullara gittiğimde genelde böyle 18 kişi gibi, 20 kişi gibi bir öğrenci grubuyla çalışıyorum. Bu bazen 15 oluyor, bazen 20'nin üzerine çıkabiliyor ki en son İzmir'de Bayatav okullarında bir çalışma yaptık. Orada 25 öğrenci vardı. Öğrencilerin çok güzel geri bildirimleri oluyor bu arada. Tabii bunu da böyle bir sihirli değnek gibi düşünmemek lazım. Yani bu çalışmaları yaparken ve üzerine konuşurken de genellikle böyle romantik cümleler kurmamaya özen gösteriyorum. 2 günlük bir çalışma çocukların hayatlarında çok büyük bir şey değiştirmiyor. Ama çok küçük bir şey de değiştirmiyor. Yani alçak gönüllü olmak lazım. Ama ne yaptığımızın da çok farkında olmak lazım. Birkaç gün önce yaptığımız bir söyleşide benzer bir şeyi söyledim. Yani biz öğrencilerle yaptığımız çalışmalarda yani nasıl bir etkide bulunduğumuzun farkına varamayabiliyoruz. Yani onların verdikleri geri bildirimler, doldurdukları formlar, işte yazılı sözlü ifadeleri bazen daha az bir şeyi, bazen daha fazla bir şeyi gösteriyor bize. Ama genellikle biliyoruz ki yani bizim yaptığımızın dışında yani evde konuşulan, sınıfta konuşulan gibi durumlar olabiliyor. Bu çalışmalarda da genellikle şunu görebiliyoruz. Öğrenciler daha önce zorbalığa maruz kalmışsa ya da zorbalık yapmışsa herhangi birine, tabii bunları sormuyoruz onlara, özel bir anket ya da ölçek uygulamadıysak, bunun farkına vardıklarını söylüyorlar. Yani şöyle bir şey yapıyordum, zorbalık olduğunu fark ettim. Ya da şöyle bir şeye maruz kaldım, zorbalığa maruz kalmışım gibi. Böyle farkındalıklar olabiliyor. Bir de tabii yani akran zorbalığı, siber zorbalık üzerinde konuşuyoruz forum tiyatroyu. Şimdi forum tiyatroda, dramada, eğitimde dramada ya da tiyatronun diğer formlarında da öğrenciler bir role giriyorlar. Yani role girdiklerinde o role karşı bir bakış açısı geliştiriyorlar. Ve bu bakış açısı daha önceden sahip oldukları bir bakış açısı olmayabilir. Bu girdikleri rol dışında bir de başkalarını görüyorlar o rolde. Ayşe'yi görüyorlar, Gökhan'ı görüyorlar, Nurcan'ı görüyorlar. Ve buradaki bakış açılarında da şöyle bir şey söylüyorlar. Ha, ben buradan bakmamıştım. Yani bu farklı bir bakış açısı. Zorbalık yapan kişiye böyle de yaklaşılabilir. Çünkü ezilenlerin pedagojisinde Freire de benzer bir şey söylüyor. Ezilenlerin tiyatrosunda Boal de benzer bir şey söylüyor. Burada bir ezen var ya da akran zorbalığında bir zorba var. Bizim işimiz onları düşmanlaştırarak bizleri rakip haline getirmek, karşımıza almak değil. Daha çok onları da kazanmak. Hatta sen de bilirsin, Freire'nin bir sözü vardır. Yani ezilenlerin pedagojisi aslında ezene insanlığını geri verme pedagojisidir. Onu insanlaştırma pedagojisidir. Çünkü insanlar her ne kadar baskıya, manipülasyona, zorbalığa maruz kalsalar da buradaki temel kabahat, temel problem zorbalığa maruz kalan da değil, zorbalık yapandadır. Yani kötülüğü yapandadır, kötülüğü inşa edendedir. Dolayısıyla bizim çalışmalarımızda da yani zorbalık yapan kişinin bunu neden yaptığını ya da ezen kişinin bunu neden gerçekleştirdiğini, nasıl bir arka planın olduğunu, onu değiştirmek, dönüştürmek için ya da geri adım attırmak için neler yapabileceğimizi uzun uzun konuşuyoruz öğrencilerle. Bir de benim en çok dikkat ettiğim noktalardan biri hep gerçek yaşama gidip oradan bazı bilgileri almak, oradan biraz referans almak. Çünkü öğrenci arkadaşlara hep şunu soruyorum. Yani gerçek yaşamda bu böyle mi? Gerçek yaşamdaki sembolik güç ilişkileri böyle mi? Gerçek yaşamda şiddet bu kadar fiziksel ve görünür mü? Bunun sözel, duygusal, psikolojik olanları yok mu? Daha sembolik olanları yok mu? Bazen bir bakış, bazen bir değil mi? Yani bir kafanın yana doğru yatması ya da işte bir beden duruşu, omuzların havaya kalkması ya da kolların havaya kalkması. Çünkü gücün de bir formu var. Hepimiz biliyoruz bunu. Nasıl ezilenin bir formu varsa, yani beden küçülüyorsa, ses daha düşüyorsa aşağı doğru, gücün de bir formu var. Yani güçte de beden büyüyor. Ses daha şiddetli hale geliyor. Değil mi? Kamusal alana bakalım. Oradaki şiddet vakalarına, olaylarına bakalım. Yani şiddet kimden gelirse gelsin. Yani bazen bir düdükle, bazen bir çığlıkla, bazen bir bağırışla onun hep büyük olduğunu görüyoruz biz. Yani ezen böyle daha büyük büyük hareketlerle, büyük seslerle hareket ederken, inerlerken ezilen ya da zorbalığa maruz kalan daha küçük hareketlerle, daha yavaş, daha küçük bir beden formu, daha kısık ses. Değil mi? Yani işte okullarda sen de denk gelmişsindir büyük ihtimalle öğretmenlik sürecinde, idari sürecinde. Zorbalık yapan çocuk böyle sesini yükseltip bağırırken karşısındaki daha böyle şey yapar. Yani bedeni küçülür. Tamam der. Yani yapma. Ya da ne bileyim bunu yapmanı istemiyorum. Çok karşı çıkmak da mümkün değil tabii ki.
1: Ama bir
0: O
1: taraftan
0: yüzden...
1: oradan da araya gireyim. Aynı tiyatrodaki verdiğin örnek gibi, yani izleyici oyuncuların elini kaldırıp dur deme anı var ya, özellikle okullarda izleyicilerden birisinin ya da birkaçının elini kaldırıp dur demesi çok şey değiştiriyor ve başka bir sesi yükseltiyor, güçlendiriyor.
0: Kesinlikle. Çok doğru söylüyorsun. Sen de yakın bir zamanda yazdın aslında.
1: Evet.
0: Apostoya yazdın diye hatırlıyorum. Yani izleyicinin rolü çok önemli. Yani seyirci oyuncunun rolü çok önemli. Toplumlarda da öyledir. Yani zorbalık yapan, zorbalığa maruz kalan bunlar da çok önemli roller. Yani bizim asıl amacımız zorbalık yapana ya da ezene geri adım attırmak, onu dönüştürmek. Ama buradaki en önemli rollerden biri seyirci diye düşünüyorum ben. Yani senin de ifade ettiğin gibi elini kaldırarak yüksek sesle dur. Yani sahneyi durduran. Çünkü o dur sadece şey değil. Yani kendi içinden gelen, kendi sesinden çıkan yani işte üç harflik bir sözcük değil sonunda ünlem olan. Aynı zamanda sahneyi de durduruyor o anda. Forum tiyatro da böyle işliyor bu arada. Yani dur dediğinde sahnede her şey duruyor. Yani televizyon izlerken işte ya da bilgisayarda bir film izlerken space'e basıyorsunuz ya da durdurma tuşuna basıyorsunuz. Sahne duruyor ve seyirci oyuncu düşünmeye başlıyor. Önerisini söylüyor. Burada ezenin şöyle bir rolü var. Ezilen şöyle bir şey yapabilir. Biz sonrasında seyirci oyuncuyu sahneye davet ediyoruz. Yani doğaçlama olarak devam etmek istiyorsa. Ve budur sadece şey değil. Yani bir itiraz aynı zamanda. Farklı bir bakış açısını gündeme getirme. Farklı bir şeyi tartışma. O yüzden çok kıymetli bir dur. O nedenle söylüyoruz. Yani devrimin provası diyor bu hal. Forum tiyatro için, ezilenlerin tiyatrosu için. Gerçekten öyle. Tabii bu böyle topla tüfekle olan bir devrim değil. Yani herkesin devrimi kendi içerisinde, kendi evinde, kendi okulunda, değil mi? Kendi sokağında, kendi apartman bahçesinde ya da kendi ekosisteminde ve orada gerçekleşecek o mikro davranışlar tabii büyüyerek bir devrim haline gelecek. Toplumsal bir devrim haline gelecek. O nedenle yani bu durum ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani hepimiz için yaş grubu gözetmeksizin ortaokul, lise, üniversite, yetişkinler, tüm yaş grupları için. Çünkü orada dur dediğinde müdahale etme fırsatı da buluyor. Çünkü günlük yaşamda çok kolay değil o dur demek. Değil mi? A'kisi B'kisine şiddet uyguladığında sokakta. Dur hemşerim sen ne yapıyorsun demek çok kolay bir şey değil. Çünkü bunları da konuşuyoruz genellikle. Yani işte neden dur diyemiyor insanlar? Şiddetin kendisine de sıçrayacağından korkuyorlar. Ezenin ya da zorbanın kendisine müdahale edeceğine, şiddeti uygulayacağından korkuyorlar. Ama şöyle bir veri de var. Yine senin yazında da vardı. Yani zorbalar ve ezenler çevrelerinde bu olaya dur diyecek birileri olmadığında daha pervasız oluyorlar. Şiddetin dozu artıyor. Ya da işte ezilenin ya da zorbalığa maruz kalan öğrencinin etkilenme biçimi, etkilenme katsayısı artıyor. O yüzden mutlaka dur demek lazım. En azından dur diyecek potansiyel durumlar, içerikler üretmek lazım, içerikler kurgulamak lazım ki forum tiyatro bunun için çok çok etkili. Yani öğrencilerin, yetişkinlerin role girecekleri, sahneye çıkacakları bağlamlar yaratabiliyor. Tabii ben kendi çalışmalarımda sadece ezilenin değil de ezilenin yanında ona destek olmak isteyen ama olamayan kişiler var. Ya da dışarıdan roller var. Ezilenin annesi, babası, ailesi, öğretmeni, bir psikolojik danışman, bir müdür yardımcısı. Böyle roller de gelebiliyor bizim çalışmalarımızda. Tabii biz bu rolleri şey demiyoruz. Sadece ezilenir rolüne girebilirsin gibi bir yönergede bulunmuyorum ben. O da yapılabilir. Tabii bu Ali'nin asıl söylediği şey, yani ezilen ne yapacak burada? Ya da ezileni nasıl güçlendirebiliriz? Böyle roller geldiğinde seyirci oyunculara bu fırsatı veriyorum genellikle. Çünkü orayı da görmek lazım bir. Mesela yine dayatev okullarında yaptığımız çalışmada şöyle bir an vardı. İşte okul müdürü olarak gelmek istedi öğrencinin bir tanesi. Çünkü ağır bir zorbalık var. Okul müdürü olarak nasıl bir şey yapabilir? Çünkü bir öğretmen de var kurbunun içerisinde. Ve öğretmen biraz göz yumuyor zorbalığa. Ya da çok fazla araştırmıyor orayı. Çok kolay olmasına rağmen. Müdür olarak sahneye geldi ve müdahale etti. Müdahale ederken sadece zorbaya müdahale etti. Ben de orada şeyi sordum. Yani öğretmene de bir şeyler sorman gerekmiyor mu burada? Çünkü öğretmen de zorbalığı böyle biraz göz ardı eden, halının altına süpüren, belki çok uğraşmak istemeyen bir yapıdaydı. O gücü de sorgulamak lazım. Yani başında söylediğimizi tekrar söyleyelim. Yani bu gücün sorgulanmasına yönelik bir bağlam aslında. Ezilenlerin tiyatrosu ya da forum tiyatro. Yani gücün çözümlenmesi, gücün böyle daha mikro alanlarda tartışılması. Çünkü her yerde görüyoruz bunu.
1: Pek çok şey soracaktım ama o kadar güzel eleştirel pedagojiyle bağlayıp anlattın ki o soruların hepsi de bir taraftan cevaplanmış oldu. Son sorum sana tam da bununla ilgili. Sen profesyonel olarak bu işi yapıyorsun ama eğitimcilerin sence bütün bu forum tiyatro ve bu güç ve iktidar ilişkileri, ezen ezilen ilişkisi, diyaloğu ortaya koymak gibi yöntemlerden kendileri için çıkarabilecekleri bir alternatif pedagoji var mıdır? Sen ne önerirsin?
0: Yani ben tüm öğretmen arkadaşların yani bu forum tiyatro yaklaşımını deneyimlemesi gerektiğini düşünüyorum. İlla bunun eğitimlerini vermeleri gerekmiyor. Katılımcısı olabilirler. Seyirci oyuncu olabilirler. Bizleri gelip izleyebilirler. Bizleri okullarına davet edebilirler. Kendi sınıflarında da uygulayabilirler bu arada. Yani illa seyirci oyuncuların olması gerekmiyor. Bir imge oluşturabilirler. Yani gücün belirgin olduğu ya da zorbalığın görünür olduğu. Çünkü bu sadece akran zorbalığı bağlamında görünür olmuyor. Sınıfta çok popüler bir öğrenci var ve onun popülaritesi sınıfta bir baskı haline gelebiliyor. Ya da ne bileyim sınıfta müdürün çocuğu var. Ya da sınıfta öğretmenin çocuğu var. Ya da sınıfta ne bileyim kaymakamın, valinin bir çocuğu var. Onlar bir baskı haline gelebiliyor. Bazen başarılı olmak bir baskı haline gelebiliyor. O yüzden kendi sınıflarında bu anlamda bir dönüşüm istiyorlarsa ki her öğretmen istiyordur. Öğretmen arkadaşlar bu konuda çok istekli. Bunu da çok iyi biliyorum. Kendi sınıflarında böyle imge oluşturma ya da böyle sınıf içerisindeki sorunları tartışma, öğrencilerle birlikte tartışma. Bir yandan şunu da söyleyebiliriz. Yani yine ezilenlerin pedagojisi için de söyleyebiliriz. Forum tiyatro için de söyleyebiliriz. Bu sınıfta öğretmenle öğrenci arasındaki mesafeyi de azaltan bir yaklaşım. Yani öğretmeni o hiyerarşik bir güç var sınıf içerisinde. Her zaman olacak bu arada. Bu çalışmayı yaptığımızda da yine devam edecek bu hiyerarşik yapı. Ancak burada öğretmenin kendi gücünü sorguladığı ve tam olarak ne yaptığının farkına vardığı ve öğrencilerin de kendi aralarındaki o sosyal etkileşimleri, o sembolik etkileşimleri fark ettikleri bir bağlam olarak görebiliriz. Bu arada forum tiyatro çalışmalarını biz daha çok ortaokul son sınıf ve liseler için uyguluyoruz. Ama ortaokul öğretmenleri de yine bu şekilde çalışmalar gerçekleştirebilir diyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyorum Gökhan. Her bir programda okul zili açısından en azından söyleyeyim çok önemli ve az konuşulan gerçekten konuları senin sayende açmış olduk. Umarım bundan sonra da farklı alanlarda tekrar konuşuruz.
0: Evet, ben de çok teşekkür ediyorum tekrar Forum Tiyatro'ya alanı açtığınız için, konuk ettiğiniz için. Emeği geçen herkese çok teşekkürler. Seyircilerimize selamlar.
1: Çok sağ ol. Evet, Apaçık Radyo'da okul zilindeydiniz. Önümüzdeki hafta Pazartesi günü 10.30'da tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.
2: Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
3: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan.
4: Özel Sezin Okulu sundu. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Aras Yazgan'a teşekkür ederiz.
3: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
5: Reklamlar.
6: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: Ben QNB'ye geçiyorum.
8: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
9: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
10: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
11: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
12: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
13: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
14: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklamlar bitti.
15: Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. Where are you going? Home.
3: Apaçık Radyo.
16: Sayın dinleyiciler, Doğa Dedektifi isimli programda bu hafta 29 Eylül 2025 tarihli programın tekrarını yayınlıyoruz.
3: Doğa Dedektifi.
5: Kentsel çevresel adalet arayışında ekolojik süreçlerin izinde. Hazırlayan ve sunan Yasin Çağatay Seçkin. Koç Holding'in katkılarıyla.
4: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Banu Akşehirlioğlu Alptekin ve Özen Eralp Şepitçi'ye teşekkür ederiz.
17: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da bir başka Doğa Dedektifleri buluşmasında bir aradayız. Bugün kent ve doğa üzerine sohbet etmek ve ekolojik süreçlerin izinde yaptığımız yolculuğa eşlik etmek üzere Profesör Doktor Can Karadoğan bizimle birlikte. Hoş geldin Can.
18: Hoş buldum.
17: Bugün Can'la müzik ve doğa ilişkisi üzerine biraz sohbet etmek istiyoruz. Diğer programlardan biraz farklı olacak. Daha çok müzik, daha az konuşma olacak. İnsan ruhunu derinden etkileyen bir sanat dalı müzik. Doğada bu etkiyi güçlendiren bir kaynak diye düşünüyorum. Doğanın içsel ritmi ve sakinleştirici etkisi var. Onu tahmin edebiliyor herkes herhalde. Yüzyıllardır da müzisyenlere ilham kaynağı olmuş. Mesela ben kısıtlı bilgimle hemen Vivaldi geliyor aklıma. Esasında programa Vivaldi'yi koyup dört
18: mevsim. Aslında evet, o bir tek başına bir program
17: tek
18: olurdu.
17: Tek başına bir program olabilirdi.
18: Dört mevsim.
17: Yani kuş cıvıltıları, dalga sesleri, yağmur damlaları, bunların hepsini müzikle entegre edilebiliyor. Başka ilişkiler kurulabiliyor. Senden dinleyelim Can. Esasında sana bırakayım sözü.
18: Teşekkür ederim. Öncelikle buraya konuk olduğum için çok mutluyum tekrar. Hele böyle bir konuda sohbet edeceğimiz için. Çünkü ben mesleğim gereği biraz daha müzik teknolojisi ve stüdyo prodüksiyonlarına yoğunlaşmış biriyim hayatımda. Ama doğa müzik deyince biraz bu beni de başka konulara da düşünmeme ve hani hatırlamama yol açtı. İkisi de geniş sonuçta kavram olarak. Yani doğa dediğimiz zaman nerede başlar, nerede biter veya müzik şu anda çağdaş uygulamalarla beraber müzik nedir, ne değildir, gürültü müdür, organize edilmiş gürültü müdür gibi bir sürü terim var. Ben kişisel bir deneyimden başlayıp seçkimi buna göre aslında oluşturmak istedim bu programda. Bazen böyle mesela özellikle tabii böyle büyük şehirden kaçtığımız zamanlarda bir ormana gittiğimizde ya da bir sahil kenarına vesaire. Orada yaşadığımız deneyimin özel bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu da neden? Atalarımızla olan yani 30 bin yıl önce işte insan ilk ne zaman çıktığında onların yaşadığı deneyimle tek ortak kalan yanımızın bu olduğunu düşünüyorum. Yani bütün bu büyük şehir medeniyetinin dışında onlar da bir yerde bir ormanın sessizliğinde yıldızlara bakıp düşünmüşler. Orman sesi hayvanları dinlemişler. Deniz sesini yapmışlar. Fırtınayla uğraşmışlar. İşte dinlerin şekillenmesi vesaire bile bunlarla alakalı. Onun bir saf bir yüzleşme ayini olduğunu düşünüyorum. İnsanın varoluşunun gerçekten bu evrendeki yerim vesaire bunun gibi şeylerde ve sesle beraber aslında hayatta olduğumuzu teyit ettiğimizi düşünüyorum. Yani hep bizim alanda meşhur şeydir, anekoik bir odaya girdiğinizde yankı olmadığı zaman insanlar sapıtır işte 40 dakika sonra panik atak geçirir derler. Çünkü kendi sesini duymamaya başlar. Tabii. Bu da belki bunun içindeki programla alakalı diye düşünüyorum. Özellikle tabii kayıt teknolojisinin girmesiyle bu hayatımıza daha çok yer aldı. O yüzden ben biraz popüler müzikten başlamak istedim. Çok sevdiğim The Beatles grubundan, İngiliz gruptan başlamak istiyorum. Onların 1968 tarihli bir kaydı var, Blackbird diye. Türkçedeki karşılığı kara tavuk olan kuş. Onlar da bu 60'larda bir ara canlı, daha doğrusu grubun son 5 yılında canlı çalmayı bırakıp tamamen stüdyo kapandıkları dönemde çıkan eserlerden biri. Hep kayıt teknolojisini laboratuvar olarak kullandıkları bir yer. Burada da bir kara tavuk sesini alıp olduğu gibi sample olarak kullanmışlar. Tabii bu bir imge haliyle, o zaman 68 yılından bahsediyoruz. Zamanın hani siyahi özgürlük hareketine de gönderme yapan bir boyutu var. Burada tabii doğanın sesini doğrudan kullanımını örnek olarak düşünebiliriz bu parçayı.
17: Peki, dinleyelim o zaman.
18: Tamam.

0: waiting for this moment to arrive. Evet, yani çok biraz ön yargılıyım ama hani hakikaten o zaman için çok yenilikçi bir kayıt bu tabii haliyle. Şu anda mesela böyle doğrudan sample kullanan prodüksiyonlar pek azaldı artık, daha başka işçiliklere yöneliyorlar. Bazı şeylerde yine aslında daha sonra tabii şey, klasik müziğe de döneceğiz veya sanat müziğine diyelim. Doğanın seslerinin taklidi de tabii bu şeye girmiş. Bir yerde mesela işte deniz imgesinden bahsedeceğiz. Daha sonra ileride çalacağımız parçalarda da var. Bu hareketi prodüksiyon nasıl yansıtabiliriz diye düşünen sanatçılar olmuş. Burada bir sonraki örneğim, benim bu noktada seçtiğim ünlü İngiliz polisiye dizisi Broadchurch'un müziği.
1: Evet.
0: Bu İngiltere'nin bir sahil kasabasında geçen bir hikaye. O büyük yarlarla vahşi Kuzey Denizi'nin şeylerinin olduğu sahnelerde çok etkileyici ve gerilimli bir etki yaratan bir prodüksiyon. Orada da İzlandalı besteci Olafur Arnalds ve Arnór Dan'ın 2015'te ürettikleri bir parça var. Burada da tabii böyle bilmiyorum yayınımızda şimdi herkes stereo mu dinliyor ama parça oradaki bu dalgaların hareketini ve bu vahşi ortamı hem stereo panlamayla bazı sesleri soldan sağa kaydırarak oluşturmuş, hem de işte kullandıkları synthesizer'lardaki bass riff'ler bu doğanın enerjisini veren belki bu bas gücü kullanarak hani bu tekinsiz havayı aslında desteklemişler. İsterseniz onu dinleyelim. So Close adlı eser.
1: So Close, evet.

0: Evet.
1: Burada tabii artık modern bir yani daha günümüze yakın bir prodüksiyon söz konusuydu. Burada tabii teknolojinin girdiği alanlar da var haliyle. Biz genelde bu tip işlerde de mekan hissini de vermek. Bu da aslında doğanın taklidi olan şeylerden biri.
0: Evet.
1: Mesela bu şu an yakın mikrofona konuşuyorum ama hani bunu bir mekanda hissetmek için reverb etkisini
0: Tabii.
1: arttırmak. O tip şeylerle desteklenen bir atmosfer yaratma var tabii.
0: Aslında romantik çağda da bu çok etkin değil mi?
1: Tabii.
0: Özellikle klasik müzikte daha
1: Tabii
0: çok
1: yani
0: örnek.
1: şey de 19. yüzyılın sonlarına doğru artık mekan ve etki kullanımı bestecilerde de bir farkındalığı varıyor. Hani aslında eskiler biliyor. Yani mesela günümüzde çıkan Dolby Atmos gibi işte uzamsal ses gibi şeyleri zamanında 15. yüzyılda deneyen korolar bile var. Müzikolog değilim ama bu konularda epey bir örnek olduğunu biliyorum. Sadece ellerinde bunu belgeleyecek, şey yapacak bir kayıt imkanları, elektrik bile yok. O yüzden
0: Tabii.
1: hani şey bunu farkındalar. Mekanda nasıl durmak istediklerini bunu mekanla birlikte düşünüp provalarını da buna göre yapan müzisyenler her
0: Müzisyenler.
1: zaman olmuş yani. Biraz teknoloji bazen tembellik yaratabiliyor
0: Tembellik
1: tabii
0: yaratıyor,
1: ama
0: evet.
1: buna dikkat etmek lazım. Demişken tabii şey burada herhalde bu noktada yine kuş seslerine dönmemiz gerekiyor.
0: Evet.
1: Ünlü Fransız besteci Oliver Messiaen'e geliyoruz. Burada bu besteci özellikle herhalde bilmiyorum 50'lerin ruhunun etkisi de olsa gerek. Kuş seslerinin farklı cinsteki kuş seslerinin den bir katalog bestelemiş 1956 ile 58 arasında. Ve Catalogue d'oiseaux kuşlar katalogu. Doğru
0: Bravo.
1: mu söyledim bilmiyorum şeyde. Oradan bir seçkim var. Bu tabii piyano müziği, solo piyano müziği ama her kuşun kendine özgü bir melodisi var tabii doğal
0: Tabii.
1: olarak. Burada da seçtiğim parça Le Loriot, Türkçedeki adıyla Sarı Asma Kuşu. Biz de tabii şehrimizin tam sakinlerinden değil ama yaz göçmeni olarak bize uğrayan bir cins. Biz de arı kuşuna benzetiliyor daha çok şeyde. Onun temasını alıp işlemiş bu eserinde. Burada bazen hani onun melodisine gönderme yapan böyle flüt gibi tizlerde böyle bir şey var ama arka planda da uzayan akorlarla böyle bir aslında kuşları dinlediğimiz bir sahneyi tasvir ediyor bence. Aldığım izlenime göre
0: Hissettirdiği
1: hissettirdiği şey o. Bir notum daha var bununla ilgili. Kuş gözlemci meraklılarımız vardır belki şeyle ilgili. Ben oğlum Selim'le Çatalca taraflarında biz de böyle şey
0: Aa,
1: yapıyoruz kuş
0: harika.
1: gözlemi. Yapay zekaya bağlanmayacağız belki bu yayınımızda ama bu Cornell Üniversitesi'nin geliştirdiği Merlin diye bir program var. Kuş gözlem programı. Artık öyle bir noktaya geldi ki bu. Kayda basıyorsunuz, sesi duyuyor ve kuşu tanıyıp söylüyor size. Ve biz bu şekilde bayağı arı kuşu gözlemi de yaptık mesela şeyde. Bunun da bence nasıl diyeyim farkındalığı arttırdığını da düşünüyorum teknolojinin bu noktada bizim doğayla olan ilişkimizde. Yani bazı şeyler gözümüzün önünden geçip giderken şimdi teknoloji bize bunları hatırlatabiliyor
0: Tabii
1: belli şeyler.
0: aslında güzel bir noktaya değindin. O programı ben de kullanıyorum arada.
1: Evet, çok güzel yani.
0: Yurttaş bilgin olarak başka kuş türleri mesela
1: Evet.
0: o kayıtta olmayanları da ekleyip diğer insanlara ulaştırabiliyorsun.
1: Evet, gözleminizi
0: Gözle
1: paylaşabiliyorsunuz. Bugün bunları
0: paylaşabiliyorsun.
1: gördüm
0: Evet.
1: şu adette ve yani kuşun çoğunu görmüyorsunuz ama ses kaydından orada olduğunu biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani şahin geçti üstümden ya da şey.
0: Evet.
1: Bu çok güzel bir his
0: Çok güzel bir
1: gerçekten
0: his gerçekten.
1: yani.
0: Şimdi o
1: Evet.
0: zaman
1: Oliver Messiaen'den Le Loriot'u dinliyoruz.

0: Şey aklıma geldi Can, başlangıçta Vivaldi demiştim ya,
1: Evet.
0: mevsimler. Vivaldi'nin sen daha iyi bileceksin ama
1: Estağfurullah.
0: Saka Kuşu,
1: Evet.
0: değil mi? O da flütle,
1: Evet.
0: flüt konçertosu bildiğim kadarıyla
1: Evet.
0: tamamen kuş sesleri üzerine odaklanan
1: Yani
0: bir konu.
1: bu eskiden olan bir şey demek.
0: Evet.
1: Yani çünkü bir müzisyenin doğal olarak o devirde besleneceği en büyük kaynak doğa belki yani.
0: Evet.
1: Hani burada insanlar var etrafında. Şehir gürültüsü şimdiki gibi yok ama atıyorum hani belki at arabaları falan yani
0: Evet.
1: nüfuslar küçük ama doğa çok baskın her
0: Çok
1: tarafta
0: baskın.
1: ve
0: Evet.
1: ya da işte Beethoven'ın Viyana'da yürüdüğü işte bu şey üzüm bağlarının içinden etkilendiği bu fırtına teması,
0: Evet. Evet.
1: rüzgarlar falan bunlar hep yani doğrudan eserlere yansımış şeyler. İleride biraz daha tartışırız zaten bunu. Bazısı bunu bilinç altında yapıyor, bazısı direkt diyor ben kuş sesi için yapıyorum diyor.
0: Yapıyorum.
1: Tabii bunu açık açık imgeyi söyleyebiliyor. Onu tabii şey iki farklı anlatım şekli olarak düşünmek lazım. Şimdi buradan tabii
0: Seçkimize devam edelim.
1: devam edebiliriz tamam. Şimdi biraz daha tabii 20. yüzyılın kayıt teknolojisinin bizi etkilemesi söz konusu. Bu artık kayıt cihazlarının çok daha rahat taşınabilir hale geldiğinden sonra insanların aslında bir anda stüdyoları dışarı taşıması gibi bir durum oluşmuş. Bunların da yani bu aslında günümüzde şimdi bizim İTÜ MİYAM'da da yaptığımız Sonik Sanatlar'ın bir parçası veya günümüzün müzikologlarının da sevdiği işte bu soundscape kavramı, ses manzarası kavramının doğuşu ve kuvvetlenişi. Bunların öncülerinden Hildegard Westerkamp'dan bahsetmek istiyorum. Bu Alman asıllı Kanadalı besteci, radyo sanatçısı ve ses ekolojisti olarak geçiyor. Bir kayıt yapmış Vancouver'da 1989'da Kids Sound Beach diye bir kayıt. Bu bir sahildeki yürüyüşünü aslında kaydetmiş. Kendisi o zaman işte bu alanın öncülerinden Soundscape Composition yani şey ses manzarası besteciliği alanın öncülerinden Murray Schafer'in işte bu World Soundscape projesinde yer almış bir sanatçı. Eserinde bu hani şimdi eser diyorum ama çalacağız şimdi birazdan. Çoğu belki dinleyicimiz diyecek bu müzik mi değil mi bu nedir medyumu. Tabii bu bir kayıt fakat kayıtın üstüne konuşuyor sanatçı. Yorumlarını koyuyor, izlenimlerini koyuyor. Ve hatta bir yerde de artık müzik teknolojisinde de gönderme yapıyor. Parçanın sanırım üçüncü dakikasından sonra falan. Ben şehir planındaki arka plan gürültüsünden bazı sesleri duyamıyorum diyor. Ama bir equalizer filtreyle bunu ayıklayabiliriz diyor. Bas frekansları kasıyor. Biz sadece o kumun ve çıt çıt seslerini duymaya başlıyoruz. Kayıtta da bunu sanatçı aynen yorumlayarak söylüyor. Fakat burada biraz hani şey var. Müzik nerede başlıyor, nerede bitiyor?
0: Bitiyor.
1: Yani
0: Evet.
1: benim ben bir sahil sesini dinlediğim anda mı müzik oluyor bu? Ya da müzik zaten var. Biz bazılarını duyuyoruz, duymuyoruz gibi bir şey. Yani eser 9 dakika aslında da biz sadece bir ilk 4 dakikalık bir kısmını
0: Tamam.
1: dinleyelim. Meraklısı için zaten YouTube'da da var bu eser.
0: Tamam. Harika.

0: You're still hearing the barnacle sounds, and already they're changing. Alfred Tomatis says that high frequencies charge our brain.
1: Orada son bir yorumu var sanatçının. Tiz frekanslar bizim bedenimizi uyarabiliyor gibi bir şeye giriyor. Yani artık kritik dinlemenin frekans bazlı yani odaklanmasından bahsediyoruz bir yerde. Bu da büyük bir farkındalık. Eskiden bu kadar detaylı belki bakmıyorduk müziğe ve kayıtlara. O yüzden bence etkileyici bir çalışma olduğunu düşünüyorum.
2: Evet, kesinlikle öyle.
1: Bunun dışında tabii doğa, yani hepimiz de tabii bu parçasıyız bir yerde. Özellikle tabii demin kuşlardan bahsettik. Şimdi başka bir çalışmaya dönmek istiyorum. Bu sefer kurtlar söz konusu. 1970'lerden bir grup var. Paul Winter Consort diye. Bu bir caz topluluğu aslında da. Böyle erken dönem doğa ile müziği birleştirme deneyimlerinden biri ve sahnelerinde de hani ve düzenlemelerinde hayvan seslerini yine işlemişler. Biraz da tabii daha accessible, yani biraz daha dinlenebilir bir şeye çevirmek hedeflediklerini duyabiliyoruz zaten kayıtta. Burada bir kurt temasını alıp zaten performanslarına falan da vokalistler kurt seslerini çıkarıyor ama Paul Winter kendisi saksafon sanatçısı, saksafonla bu mimikleri yapıyor. Benim çok sevdiğim bir kayıt bu. Wolf Eyes diye bir parça. Bunu da bir dinleyelim bence. Üzerine konuşabiliriz.

0: Evet Can, harika gidiyor.
1: Bu Paul Winter konserinin Wolf Eyes'iydi. Canlı bir kayıt, onu söylemeyi unuttum. Yani bu konserde bunu şey yapmışlar ve hani gerçekten o etki hedefledikleri şeyi bulduğunu düşünüyorum bu kayıtta gerçekten. Hani o noktada
0: Hildegard Westerkamp dedin değil mi?
1: evet bu şeydi, Paul
0: Ha,
1: Winter'dı tabii,
0: Paul
1: Paul
0: Winter'da, pardon.
1: Winter
0: Tamam.
1: konserdi. Ve ama bunun o kadar şey boyutu var ki artık bir yerde teknolojiyle beraber, özellikle pop müziğe tekrar şimdi geri dönersek, doğanın birçok olayını aslında şimdi aletlerle, bunu biyomimikri gibi, yani biyolojiyi taklit etme gibi şeyler yapılabilir. Buradan bir örneğim 2011 yılından Björk'ten gelecek şimdi. İzlandalı sanatçı, çoğumuz biliyoruz onun popüler işlerinden. Bu Biophilia diye bir albüm kaydetmiş o zaman. Bunun içinde Crystalline diye bir şarkı var. Biraz nasıl diyeyim, günümüzün tabii elektronik müziği havasında, ama aslında sanatçının tasvir etmeye çalıştığı bir kristalin, yani mikro doğa tasviri olarak düşünebiliriz. Bir kristalin oluşumunun
0: Evet.
1: mimikleri diyelim. Özellikle eserin sonuna doğru böyle bir patlamalar gibi bir şey oluyor. Bu da hani prodüksiyon olarak kolay bir şey değil bunu yapmak. Elektronik diye biz bazen tukaka diyebiliyoruz, ama yani bunun programlanması vesaire falan bayağı ciddi bir audio editing işi var. Ses sample'larında özel olması için kendi şey yapmışlar. Kendilerine göre bazı çalgılar bile üretmişler bu prodüksiyon için. İstersen onu dinleyelim şimdi.
0: Evet.
1: Ondan sonra.

0: buradaki o zaten seçilen sound da yani aslında bir kristali çağrıştıran bir parlaklıkta bence çok doğru bir mikro doğa tasviri olduğunu düşünüyorum. Güzel ifade etmiş. Janrı değiştirmek istiyorum biraz bundan sonra. Tunuslu ud sanatçısı Anwar Ibrahim. Enver İbrahim olarak da okunabilir aslında. Evet. Anwar Ibrahim. Onun Dance with Waves adlı bir parçası var. 2011 tarihli The Astounding Eyes of Rita albümünden. Bunu niye seçtim? Bu ECM plak şirketinin bir çalışması. Yani zaten Dance with Waves olmasından yani dalgalarla dans şey olduğu için. Dalga imgesi sonuçta ses, müzik buna çok yakın bir şey. Fakat burada kayıt mühendisi olarak ben görüşümü paylaşmak istiyorum. Çok iyi bir canlı kayıt. ECM plak şirketinin de zaten hep hedeflediği şey bu. Yani caz sanatçısına hep girmek istediği bir yer. Bu da aslında yine doğa ve doğallık kavramını önemli olan bir şey benim için. Çoğu iyi kaydın beraber çalınıp insan interaksiyonuyla başarıldığını düşünüyorum. Eski mühendisler Glenn Jones da bu fikirde zaten az şey yapmış. Kimse klik kullanmıyormuş o tip kayıtlarda. Hataların, insan hatalarında kalması bu kaydın organikliğini aslında bize veren bir şey. Ve insanı etkileyen kısım da o. Hani günümüzün yapay zeka müzik yapıyor şu falan derken. Bu kaydı o noktada başarılı buluyorum.
1: Evet. Ney ve ut var galiba.
0: Ut var, bas var. Perküsyon var zaten.
1: Perküsyon var. Evet. Peki dinleyelim.

0: Sevgili Can, çok teşekkürler. Belli bir müzik türüne de bağlı kalmadan.
1: Evet, onu öyle yapmak istedim.
0: Cazın, rock'ın, evet, etnik müziğin içinde dolaşmak çok keyifli.
1: Çok sağ ol, teşekkür ederim. Öyle olmasını istedim çünkü bu sadece yani klasik müzik bestecilerine tahsisli bir alan değil. Teknolojiyle beraber de genişleyen bir alan. Ama yine tabii 1900'lerin başına dönmek istiyorum yine de. Çünkü burada öncülerinden biri belki yine Claude Debussy'nin bir eseri La Mer, deniz, artık deniz imgesinin en böyle büyük olarak sunulduğu bir orkestra kaydı. Tabi burada şöyle bir detay var, yani dinleyicilerle bunu tartışmak istediğim, müziğin soyutluğunda bu esere bu adı vermeseydi Debussy, acaba biz bunu dalgalar ve deniz olarak duyar mıydık? Dinlerken bunu bir düşünmelerini isteyebilirim, evet, dinleyicilerin. Yani burada La Mer diye şey verdiği anda başlı bir besteci deniz. Ben her şeyi denizin sesleri gibi yorumlamaya programlanıyorum dinleyici. Ama eskiden biliyorsunuz Opus 400 binler gibi isimlerle soyut bırakılıyordu çok eser. Özellikle klasik dönem ve romantiklerde. Bunu böyle bir şey, tabii bir çok uzun eser olduğu için bir kesitini çalmak istiyorum. Böyle o şekilde dinlemelerini isterim.
0: Tamam.

0: Çok güzel bir orkestra kaydı aslında bu. O yüzden eserin tamamını dinlemelerini tavsiye ederim dinleyicilerimizin.
1: Bu arada şey aklıma geldi müziği dinlerken. Sen biraz önce parçaya girerken opustan bahsedince. Aslında galiba benim tabii yine senin yanında kısıtlı bilgimle söylüyorum bunu ama o dönemin müzisyenleri de özellikle hissettirmek için o doğayla ilişkili yaptıkları eserlerine hep bir ismi koymuşlar, doğa ismini.
0: Evet.
1: Baştan bir ön yargı oluşturmak için.
0: Öyle bir şey var. Zaten özellikle romantiklerde bunu şey yapmak işte notalara bile yansıyor. Daha duygulu çal diyor notanın üstüne mesela.
1: Evet,
0: bu
1: evet.
0: ne demek? Daha duygulu çal. Sanatçının yorumuna kalmış bir şey. Hissederse
1: tabii,
0: çalabilecek.
1: Tabii.
0: Yoksa kötü bir yorum olacak gibi. O işte ondan sonra tabii günümüze kadar geliyor hani bu şeyler. Burada tabii kayıt tekniği burada bu da şey açısından önemli. Bunu dinlediğimiz zaman kendimizi bir doğal aslında bir fenomenin içinde buluyoruz. Bir orkestra salonunda, bir konser salonunda bir orkestranın bize yansımasını veya bir gözümüzle bir orkestra izliyormuşuz illüzyonunu yaratan bir prodüksiyon. Kayıt tekniklerinde aslında bu doğal olayı oluşturmak üzere ya da tekrar tekrar yaratmak üzere çıkıyor. Son olarak burada bu yayına bir kişisel katkı olarak kendi parçamdan bir kayıt seçtim. Bu parçayı daha önce Açık Radyo'da iki kere canlı çalmışlığım var canlı yayında. Ama bu konunun başındaki aslında doğayla beraber bir yüzleşme anı dediğim şey su kıyısında kendiyle konuşan bir genç insan hikayesi gibi. İçinde tabii yine doğal imgeler var sözlerde. Bu varoluş anının ufak bir paylaşım olmasını istedim. Gemilerin adlı parça.
1: Evet, Can Karadoğan'dan Gemilerini dinliyoruz.

0: Böyle bir
1: çok güzel bir seçki oldu gerçekten.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bu yani dediğim gibi bizim bu ilişkimiz doğayla her zaman devam edecek. Zaten sanat bir yerde bu çatışmaları da anlatan bir şey. Yani bizim yani bizden önceki insanlar, atalarımız veya daha 300 yıl önce yaşayan insanlarla bu etkiyi her zaman eserlerini yansıtmaya çalışıyor. Edebiyat olsun, müzik olsun vesaire ve bu başlı başına konuşmaya değer bir şey zaten. Tabii soyut formlarda bilinçaltı da devreye giriyor. Bazen hani bunu biz zaten duymuş oluyoruz aslında ama bilmiyoruz kaynağını. O yüzden de hani bazı seslere maruz bırakılmak da özellikle modern müziklerde, sonik sanatlarda vesaire bizde başka doğal süreçleri de başlatabilen bir şey. Ben bunun daha uçsuz bucaksız bir şey olduğunu düşünüyorum. Buraya gelirken bir notum vardı. 2021'de NASA'nın Mars'a gönderdiği sonda da DPA mikrofonları Mars atmosferini kaydettiler. Ve bu artık başka şeylerde de devam edecek diye düşünüyorum. Başka soundscape'ler, başka gezegenlerin tabii şeyleri. Doğanın sınırı sonuçta dünya değil sadece yani düşününce. Bu varoluşun şartı olarak sanatta yansıması. Yani sanatın belki de hep tartışılır ya sanat gerekli mi değil mi? İnsanın buradaki bütün desteği belki sanattan geliyor. Yani o yüzleşmeyle güç bulması, tekrar zaman ekseninde kendi yerinde bulunması, öncesi ve sonrasının farkındalığı, sürekliliğin farkındalığı, hayatın devamı. Bütün bu şeyler aslında belki bu duygularda gizli diye düşünüyorum.
1: Evet, gerçekten çağlar boyu sanatçıyı etkilemiş doğa, evet, öyle gözüküyor. Kısa bu kesitte bile, bir saatlik senin belirlediğin, evet, seçkide de bunu gayet iyi gördük. Sanatçı esin kaynağı olmuş ama aynı zamanda karşılıklı bir etkileşim var.
0: Evet.
1: Yani bence tabii biz çok fazla doğa koruma konuşuyoruz bu,
0: evet,
1: programda.
0: Tabii.
1: Doğanın müzikle anlatımı aslında birçok başka mesaj da içeriyor. Bugün senin seçkilerin, hı-hı, içinde de vardı. Onun için bence karmaşık tekniklerle, elektronik tınılarla, biraz önce senin işte Mars'tan verdiğin örnekte olduğu gibi, evet, yeni teknolojilerle başka noktalara giderken aynı zamanda da doğa koruma içinde bir,
0: kesinlikle,
1: aracılık,
0: farkındalık. Kısmını, yani özellikle kayıt teknolojisi bunu bize her zaman elimizde bir araç olarak, bir koz olarak duruyor yani.
1: Evet, yani özellikle son dönemde konuştuğumuz kuraklaşma, çölleşme ve benzeri, evet, konularla ilgili birçok tınıyı biz müzik aracılığıyla hissedebiliyoruz.
0: Evet.
1: Ve insanlara aktarılabiliyor. Çok teşekkür ederim Can.
0: Ben teşekkür ederim burada bu keyifli sohbet için. Buna hazırlanırken de çok heyecan duydum. Burada olmaktan da heyecan duydum. Sağ olun.
1: Emeğine sağlık. Gerçekten bizim için de farklı bir program oldu. Daha çok müziğin oldu ama müzik, evet, ve doğa deyince de müziği ön plana almak, evet, gerekir diye düşündük.
0: Evet.
1: Ben son dönemde, bu yayın döneminde, bütün konuklarımı bir duayla uğurlamayı seviyorum. Sana da aynı duayı izin verirsen yapmak isterim.
0: Tabii ki.
1: Ömrün zeytin ağacı kadar uzun, zeytin taneleri kadar bereketli, zeytinyağı kadar sağlıklı olsun.
0: Çok güzel bir dua bu.
1: Haftaya görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Banu Akşehirlioğlu Alptekin ve Özen Eralp Şepitçi'ye teşekkür ederiz.
3: Doğa Dedektifi.
4: Kentsel çevresel adalet arayışında ekolojik süreçlerin izinde. Hazırlayan ve sunan Yasin Çağatay Seçkin. Koç Holding'in katkılarıyla.
5: Sayın dinleyiciler, Doğa Dedektifi isimli programda bu hafta 29 Eylül 2025 tarihli programın tekrarını yayınladık.
3: Apaçık Radyo.
6: Reklamlar.
7: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
8: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
9: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
10: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
11: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
12: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
13: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Reklamlar bitti.
14: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sevgi Beyazova'ya teşekkür ederiz.
15: Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sevgi Beyazova'ya teşekkür ederiz.
1: You know, this jazz music is quite the thing now. Jazz.
2: Apaçık Radyo.
3: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
4: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. Hitachi Yayınları.
5: Londra'ya dönerken televizyon şirketinin Brentford'daki fabrikasına uğradılar. "Ben gidip bir telefon etsem burada biraz bekler misin?" dedi Bernard. Vahşi beklerken ortalığı izledi. Gündüz vardiyası yeni görev bırakıyordu. Yalnızca bir düzine farklı surat ve boydan oluşan 700-800 tane gamma, delta ve epsilonun meydana getirdiği alt sınıf işçi kalabalığı tekraylı tren istasyonunun önünde kuyrukta bekliyordu. Gişe memuru, elinde bileti olan kadın erkek her işçiye karton bir hap kutusu uzatıyordu. Erkek ve kadınlardan oluşan uzun kırk ayak yavaş bir biçimde ilerliyordu. Venedik tacirini anımsayan Vahşi, Bernard yanına döndüğünde sordu. "O kutularda ne var?" Benito Hoover'ın verdiği sakızlardan birini çiğnemekte olan Bernard, belli belirsiz, "Günlük soma istihkakı," dedi. "İşleri bitince alırlar. 4 adet yarım gramlık tablet. Cumartesileri 6 adet. Şefkatli bir şekilde John'un kolunu tuttu ve yürüyerek helikoptere döndüler. Lenina şarkı söyleyerek soyunma odasına girdi. "Keyfin yerinde galiba," dedi Fanny. "Yerinde," dedi Lenina. Fermuarı indirdi. "Yarım saat önce Bernard aradı. 2 cırt daha." Şortunu çıkardı. "Beklenmedik bir işi çıkmış." Cırt, Vahşi'yi akşama duyusal filme götürüp götüremeyeceğimi sordu. "Uçmam lazım." Aceleyle banyoya koştu. Lenina'nın arkasından bakan Fanny, "Şanslı kız," dedi. Fanny'nin sözlerinde kıskanma yoktu. İyi huylu Fanny, yalnızca bir gerçeği ifade ediyordu. Lenina şanslıydı. Vahşi'nin müthiş şöhretinin büyük bir bölümünü Bernard'la paylaşmış olduğu için, önemsiz kişiliğinden, anın son derece popüler ihtişamını yansıtma fırsatı bulduğu için şanslıydı. Genç Kadınlar Ford Birliği, kendisinden deneyimleriyle ilgili bir konferans vermesini istemişti. Afroditeum Kulübü'nün yıllık yemeğine davet edilmişti. Duyusal film haberlerine bile çıkmış, görsel, işitsel ve dokunsal olarak gezegendeki 100 milyonlarca insana hitap etmişti. Seçkin insanların Lenina'ya gösterdiği ilgi de aynı şekilde gurur vericiydi. Dünya denetçisinin ikinci sekreteri kendisini akşam yemeği ve kahvaltıya davet etmişti. Ford başyargıcıyla ve Canterbury Büyük Cemaat İlahi Evi başşarkıcısıyla birer hafta sonu geçirmişti. Endüstriyel ve Dış Salgılar Şirketi'nin başkanı sürekli telefondaydı ve Avrupa Bankası ikinci başkanıyla Deauville'e gitmişti. "Muhteşem elbette ama bir yandan da," diye Fanny'ye itirafta bulunmuştu. "Sanki bütün bu ilgiyi sahtekarlıkla kazanmışım gibi geliyor. Çünkü ilk öğrenmek istedikleri şey tabii ki bir vahşiyle sevişmenin nasıl bir şey olduğu oluyor. Bilmediğimi söylemek zorunda kalıyorum." Kafasını salladı. "Tabii erkeklerin çoğu buna inanmıyor. Ama doğru." "Keşke öyle olmasaydı," diyerek hüzünlü bir şekilde iç geçirdi. "Müthiş yakışıklı. Sence de öyle değil mi?" "Peki senden hoşlanmıyor mu?" dedi Fanny. "Bazen hoşlandığını düşünüyorum. Bazen de hoşlanmadığını. Benimle yalnız kalmamak için elinden geleni yapıyor. Ben girince odadan çıkıyor. Bana dokunmuyor. Bakmıyor bile. Ama bazen aniden dönünce bana bakarken yakalıyorum. Bilirsin işte erkekler senden hoşlandıkları zaman nasıl bakarlar. Evet, Fanny bunu çok iyi biliyordu. Ne düşünsem bilemiyorum, dedi Lanina. Bilemiyordu. Sadece şaşkına dönmemişti. Aynı zamanda içerliyordu. Nedeni de şu Fanny. Ben ondan hoşlanıyorum. Gittikçe daha çok hoşlanıyordu. Fakat şimdi bir yandan banyo sonrası parfüm sürerken bir yandan da daha iyi bir fırsatı olacağını düşünüyordu. Neşesi şarkı biçiminde taştı. Sımsıkı sar tatlım uçur beni. Öp beni komalara gireyim. Sarıl bana tatlım sar beni. Aşkın alır somanın yerini. Kokulu ork, nefis, serinletici bir bitkisel kapriço çalıyor. Kekik, lavanta, biberiye, mersin, fesleğen ve tarhunlu arpejler saçıyordu. Bir dizi cesur modülasyonla baharat tuşlarından ambere uzandı. Arada bir inceden bozuk akor takılarak bir parça krem karamel ve biraz da domuz pisliği çeşnisini andırarak. Sandal ağacı, kafur, sedir ve yeni biçilmiş saman kokusuyla ağır bir havada parçanın başlangıcındaki basit aromalara döndü.

0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. Hitaki Yayınları.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Cihan Şenoğuz ve Timuçin Gürer'e teşekkür ederiz.
1: Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.

0: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. Ben Ercüment Gürçay. Bugün programa Ragon Bal grubundan dinlediğimiz bir Oset Halk ezgisiyle başladık. Arsimam. Geleneksel Osetya ve Kafkas halk şarkılarını çağdaş yorumlarla sahneye taşıyan Ragon Bal müzik grubu 7 Mayıs'ta Kadıköy sahnede dinleyicisiyle buluştu. Konserin ardından Balıkesir, Ankara ve Kocaeli'nde de sahne alan grup üyeleri şu saatlerde Osetya'ya dönüş yolunda. Bir sonraki gelişlerinde canlı yayına konuk alma sözüm var. Bu kez yapamadık. Bu hafta programda Osetya'da eğitimini sürdüren Jineps gazetesi yazarı Şeyma Meral Torita ile canlı yayında birlikteyiz. Şeyma Osetya'yı ve arkadaşları Ragon Bal'ı anlatacak ve grubun şarkılarından seçtiklerini dinletecek. Hoş geldin Şeyma.
1: Hoş buldum.
0: İlk şarkıdan söz eder misin? Bir ezgi.
1: Tabii. Arşimam kelime olarak hadi şimd yapalım anlamına geliyor. Aha. Şimd bizim kültürümüzde önemli bir dans. Birlik, beraberliği temsil eden bir dansımızdır. Tamam.
0: Ragon Bal'ı konuşacağız ama sen kendinden söz eder misin?
1: Tabii. Ben Osetya'da mimarlık son sınıf öğrencisiyim. Tamam. Şimdi 7 sene önce gittim.
0: 7 yıldır Osetya'da. Evet. Çok güzel. İstanbul'da mı doğdun?
1: Evet, İstanbul'da doğdum, büyüdüm.
0: Oset ve ailenin çocuğusun, evet. Ve 7 yıldır da Osetya'dasın. Peki yani Türkiye'den Osetya'ya giden bir ne derler? Diaspora Oseti olarak ilk kültürel şokun ne olmuştu?
1: Aslında kültürel şok pek yaşadım denemez. Geleneklerimiz benzer. Tabii biraz farklılıklar oluyor. Pek bir şok yaşamadım bu konuda.
0: Çok güzel. Peki yani diasporadan gelen biri için Osetya romantik bir ana yurt mu, yoksa gerçek hayatın işte bütün ne derler sorunlarıyla güzellikleri yaşandığı normal bir ülke mi?
1: Yani her şeyiyle yaşanan normal bir ülke. İlk zamanlar tabii daha romantik geliyordu ama sonra gittiğimde pandemi çıktı, savaş çıktı, hayatın gerçekleriyle yüzleştim.
0: Peki
1: bunlara rağmen kalmaya devam ettim.
0: Harika. Peki bu yani Vladikavkaz'da günlük delik hayat nasıl akıyor? Yani insanların yaşam ritmi Türkiye'den farklı mı Şeyma?
1: İstanbul'la karşılaştıracak olursam tabii daha yavaş, daha küçük bir şehir, hı hı. Daha sakin, daha kolay bana göre.
0: Anladım. Peki Osetya'da hani gençlerin kimlik duygusu güçlü mü, yoksa hani modern dünya orada da gelenekleri aşındırıyor mu?
1: Evet, biraz aşındırıyor.
0: Peki müzik gündelik hayatın neresinde duruyor? Yani bizdeki gibi sadece sahnede mi? Yoksa hayatın içinde mi, hani eskiden sokak şarkıcılarımız da vardı ama şimdi daha az rastlıyoruz örneğin İstanbul'da. Osetya'da nasıl?
1: Şimdi daha çok hayatın içine entegre ediliyor. Hı-hı. Çünkü gençler ana dillerinde modern müzikler yapmaya başladılar. Rap şarkılar olsun, hı-hı, rock şarkılar, hı-hı, olsun. Bunu hani günümüze geleneği entegre etmeye çalışıyorlar bir yandan.
0: Anladım. Bu Ragon Bal'ın da yaptığı aslında,
1: evet,
0: değil mi o?
1: Evet.
0: Peki hani Türkiye'de Kafkasya mesela en azından benim için çoğu zaman nostaljik bir yer gibi geliyordu. Oysa sen orada yaşayan insanlarla birliktesin. Gerçek Osetya nasıl bir yer?
1: Gerçek Osetya nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Gerçek Osetya ütopik değil. Artısıyla, eksisiyle bir ülke.
0: Peki bir şarkı arası daha verelim mi?
1: Tabii.
0: Ne var sırada, sen anons eder misin?
1: Sıradaki şarkımız bir abazaca bir şarkı, Bara Bıda.

0: Apaçık Radyo'da Babil'den sonra programında canlı yayında Jinebs gazetesinden Şeyma Meral Torita ile işte Osetya'yı ve geçen hafta İstanbul'da ve Türkiye'nin birkaç kentinde konserler veren Ragon Ball grubunu konuşuyoruz. Türkiye Çerkesliği ile Kafkasya'daki kimlik duygusu arasındaki en büyük fark ne? Yani diasporada olmak ve...
1: Biz diasporada sanki daha korumacı, daha muhafazakar davranıyoruz geleneklere. Orada yerinde olmanın verdiği bir rahatlık var sanki.
0: Değil mi? Kültür daha korumacı diyorsun burada. Evet. Osetya'da ise daha doğal akıyor. Peki ana dilin, yani gündelik hayatta duyulması sana ne hissettirdi? Evet. Burada sonuçta Türkçe konuşuyordun. Belki ailende Osetçe'de konuşuluyordu ama.
1: İlk gittiğimde yani sokakta çocukların Osetçe konuştuğunu duymak, markette Osetçe alışveriş yapmak her zaman tüylerimi diken diken etti.
0: Değil mi? Şey, peki bu Kafkasya'da genç kuşak gelenekle kavga mı ediyor yoksa onu yeniden mi yorumlamaya çalışıyor Şeyma?
1: İki tipi de var. Kavga edenler de var. Hı-hı. Yeniden yorumlamaya çalışanlar da var.
0: Anladım. Peki bu Oset halk müziğinde seni en çok etkileyen duygu nedir? Yani gurur mu, hüzün mü, direnç mi?
1: Bütün duyguları yaşatan müzikler var. Hı-hı. Hepsini yaşıyorum.
0: Çok güzel. Peki hani bir şarkı arası da verip sonra Ragon Ball'ı konuşmaya geçelim mi? Sırada hangi
1: Tabii
0: şarkı
1: ki.
0: Var? Yine sen anons eder misin?
1: Sıradaki şarkımız Znavur.
0: Ne anlatıyor?
1: Güney Osetya halk kahramanını
0: anlatıyor. Tamam, dinliyoruz.

0: Oset folk müzik grubu Ragon Bal şarkılarında bir Oset kahramanı anlatıyorlardı. Jinebs gazetesinden sevgili Şeyma Meral Torita ile canlı yayında sohbeti devam ediyoruz. Arkadaşlarındı değil mi senin Şeyma?
1: Evet.
0: Nasıl tanıştın onlarla?
1: İlk 10 sene önce buraya farklı bir grup olarak geldiklerinde tanışmıştım.
0: Sonra orada gittiğinde de ilişkiniz
1: Evet.
0: devam etti ve buradaki konserlerde de eşlik ettin değil mi?
1: Evet.
0: İstanbul'da nerelerde konserler yaptı grup?
1: İstanbul, Balıkesir, Ankara ve İzmit.
0: 2-3 güne sığdırılmış bir dizi konser. Çok
1: Evet.
0: güzel. Bir yazı yazdın sen bu Ragon Bal üzerine ki oradan ben işte takip ettim hem grubu hem seni tanıma şansını edindim. Orada şey diyorsun, kadim olanın yeni yorumu. Sence onlar geleneği koruyor mu yoksa yeniden mi yaratıyor?
1: Bence geleneği koruyarak geleceğe taşıyorlar.
0: Peki onların müziğinde seni en çok etkileyen şey nedir? Yani teknik başarı mı, duygu mu yoksa hani kültürel duruşları mı?
1: Duygu, çünkü geleneği gerçekten günümüzde hissetmek beni günümüze ait hissettiriyor.
0: Bu Ragon Bal sadece Oset ezgileri değil mi? Kafkasya'nın farklı halklarının müziklerini de yorumluyor. Bu yaklaşım sana ne düşündürüyor? Ortak bir Kafkas hafızası mı kuruyorlar aslında yaptıkları müzikle?
1: Evet, kendilerinin şöyle bir açıklaması var. Biz ilk Türkiye'de Kafkas halklarının gerçek kardeşliğini gördük. Kafkasya'da bu kadar sıkı bağlarımız yok.
0: Değil mi?
1: Burada bunu görüp Kafkasya'ya da taşıyorlar bu kardeşliği.
0: Peki bu Ragon Bal'ın müziği dinlediğin zaman sana Kafkas dağlarını mı hissettiriyor daha çok yoksa modern şehirli gençliğini mi?
1: İkisini
0: İkisi de
1: değişir.
0: var değil mi?
1: Evet.
0: Geleneksel müziği Ragon Bal grubu dokunulmaz bir şey gibi sunmuyor. Peki bu yaklaşım Kafkasya'da nasıl karşılanıyor? Yani onları dinleyen eski kuşaklar ya da
1: Tabii ki çok
0: günümüz gençliği.
1: muhafazakar büyüklerimiz biraz garip buluyor ama
0: Öyle
1: diğerleri de gayet tebrik ediyorlar.
0: mi? Çok güzel. Bir şarkı arası daha dinleyelim mi? Sen yine anons eder
1: Tabii
0: misin?
1: sıradaki şarkımız Kastayrak'ta.
0: Ne anlatıyor?
1: Masa geleneğiyle ilgili
0: Tamam.
1: masa şarkımız diyelim.
0: Tamam, peki. Peki, dinliyoruz.

0: Şeyma, bu Kadıköy konserinde Ragombal grubunun Kadıköy konserinde konser salonuna girdiğinde ilk hissettiğin şey neydi? Kalabalık bir dinleyici kitlesi vardı, değil mi?
1: Açıkçası hem kalabalık bekliyordum hem de beklemiyordum. Gerçekten çok mutlu oldum bu kalabalığı görünce.
0: Peki seyirci profili nasıldı? Yani yalnızca Kafkasya kökenler mi vardı yoksa farklı insanlar da geldi mi konsere?
1: Ağırlıklı olarak Kafkasya kökenliler vardı ama diğer halklardan da gelenler
0: Gelenler
1: vardı.
0: oldu. Peki yani konserde seni en çok etkileyen an hangisiydi? Birçok.
1: Maskenin çıkıp
0: Ha, o ritüeli
1: insanlarla
0: soracaktım.
1: iletişimde
0: O
1: olması.
0: set kültüründe olan bir ritüel miydi?
1: Evet. O maske karakteri eskiden düğünlerde ya da böyle eğlenceli ortamlara girip insanları eğlendiren,
0: Eğlendiren
1: evet.
0: bir figür, tamam. Peki insanların yüzünde ne gördün? Yani işte Ragombal Osetya'dan gelmiş. Özlem mi vardı? İzleyenlerde gurur mu, şaşkınlık mı?
1: İlk kez dinleyenlerde şaşkınlık vardı. Zaten bilenlerde gurur vardı, sevinç vardı.
0: Sen bu Ragombal grubunun Türkiye'de tanınması için çok isteklisin, değil mi?
1: Evet.
0: Yani Türkiye'deki Kafkas diasporasının bu müziğe ihtiyacı olduğunu düşündün
1: Evet, düşündüm. Ya ben beğeniyorum diye değil de gerçekten güzel ve hani
0: Çok iyi müzisyenler, evet.
1: evet.
0: Gerçekten.
1: İleriye taşımamız gereken bir kültür var ve bunu en kolay müzik ve dansla yapabiliyoruz. Bu yüzden
0: Grup 4 kişiydi, değil mi?
1: evet.
0: Kimler? İsimlerini de buradan bir
1: Tamu
0: alalım.
1: Berosti, Kazbek Guataev, Sarmat Kargayev ve Adelina Kotayeva.
0: Bir de hepsi multi-enstrümantalist, değil mi? Yani
1: Evet.
0: mesela Temu onu bırakıyor, öbürünü alıyor, nefessiz sazı bırakıyor. Hangi müzik aletleri vardı orkestrada? Dört kişilik grup hangi müzik aletlerini çaldılar?
1: Flüt diyebiliriz. Üç telli,
0: Lir benzeri bir şey vardı.
1: evet, kemençe benzeri ve
0: Akordeon vardı.
1: akordeon, arp ve tulum.
0: Değil mi? Çok çok zengin bir şey var aslında. Böyle müzikal bir renk var grubun. Vokaller de çok iyi. Peki seni en çok hangi enstrüman etkiliyor bu grupta? Yani
1: Beni
0: hepsi
1: arp.
0: arp, değil mi?
1: Evet.
0: Çok derin bir sesi var, evet. Müziğin ötesinde salonda nasıl bir duygu dolaşıyordu yani insanla? 1,5 saate yakın sürdü, değil mi, konser?
1: Evet. Böyle gerçekten kendilerini mistik bir ortamda hissetmişler.
0: Değil mi? Yani işte insanlar sadece şarkı dinlemiyordu, değil mi? Biraz da
1: Evet.
0: kendi geçmişlerini anımsıyorlardı,
1: Evet.
0: değil mi? Çok güzel. Peki diasporadan gelen insanlar için bu konser, yani konsere gelen insanlar için eve yaklaşma hissi yaratıyor muydu sence?
1: Bence evet.
0: Değil mi? İşte Türkiye'de Kafkas kültürü çoğu zaman düğünlerle sınırlı algılanıyor. Ragombal bunun çok ötesinde bir şey yapıyor, değil mi?
1: Evet.
0: Müziği şeye taşıyor, yani hayatın içine.
1: Evet.
0: Peki şimdi sırada hangi şarkı var? Bir müzik arası daha verelim mi? Şeyma, sen anons eder misin
1: Tabii
0: yine?
1: ki Kurt Tattak. Bir dansımızın müziği.
0: Tamam. Bir Oset halk dansı dinliyoruz.

0: Bir Oset halk dansı ezgisinin modern yorumunda Oset Folk Müzik Topluluğu Ragom Bal'ı dinledik. Sence Şeyma, Kafkas halklarının müziğinde bir dağ hüznü var. Neden böyle?
1: Çünkü dağlar biraz insan, nasıl diyeyim, daha kapalı bir alanda gösteriyor. İnsanlar kendilerini kapalı bir yerde gibi hissediyorlar. Sanki o yüzden bu melankoli.
0: Melankoli ver diyorsun. Peki bu tarihsel bir hafıza mı bu melankoli? Yani
1: bence evet.
0: Mi? Oradan geliyor. Bugünün gençleri geleneksel müziği nasıl buluyor? Yeniden keşfediyor mu? Yani Ragom Bal keşifteki yeri.
1: Evet, yeniden keşfediyorlar. Osetya'daki son konserlerinde bütün salon doluydu. Sanırım 700 kişilik bir salondu. Hı hı. Hiç yer yoktu.
0: İstanbul dışındaki konserlerde ilgi nasıldı? Örneğin Balıkesir, Ankara ve Kocaeli'nde yaptınız.
1: Oralarda da gayet iyi bir ilgiyle karşılandık. İlk kez Oset bir müzik grubunu dinleyenler, hı hı, çok memnun ayrıldılar.
0: Yine katılımcılar Kafkas kökenli insanlardı değil mi ağırlıklı
1: çoğu
0: olarak?
1: Öyleydi.
0: Peki Türkiye'de yaşayan Kafkas kökenli gençler bu müziği dinlediğinde ne hissediyor? Örneğin sen ne
1: Bence,
0: hissediyorsun?
1: Bence günümüzde hissediyorlar. Çünkü daha önce hep çok geleneksel, çok eski tınılar vardı. Şimdi kültürümüzü günümüzde hissediyorlar.
0: Daha modern yorumlarla. Peki bir halkın hafızası en çok nerede yaşar? Dilde mi, müzikte mi, her ikisi de mi?
1: Bana daha çok dilde gibi geliyor.
0: Dilde geliyor, değil mi? Peki Kafkasya'nın sesini bir cümlede tarif et desem ne dersin?
1: Galiba edemem.
0: Evet, tamam. Peki bir şey, birbirine bağlı iki şarkı dinleyelim, yine sen anons eder
1: tabii,
0: misin lütfen?
1: Barak Yitzhak, bu Atların Şarkısı.
0: Atların Şarkısı ve sonra yine
1: aynısı
0: aynı
1: Barak Yitzhak'ın ikinci versiyonu.
0: İkinci versiyonu, tamam, dinliyoruz.

0: Geleneksel Osetya ve Kafkas halk şarkılarını çağdaş yorumlarla sahneye taşıyan Ragombal grubundan dinledik. Bu grup 7 Mayıs'ta Kadıköy'de konser vermişti. Ardından Balıkesir, Ankara ve Kocaeli'nde konser serisini devam ettirmişlerdi. Ve şu saatlerde Odessa, Osetya yolundalar. Bu hafta programda yine 7 yıldır Osetya'da yaşayan ve Ragombal grubunun arkadaşı sevgili Jinebs gazetesinden Şeyma Meral Torita ile canlı yayında birlikteyiz. Bir şarkı daha hemen dinleyelim mi? Sen anons eder misin
1: Tabii.
0: Şeyma?
1: Now Does Ama Yinsey.

0: Sevgili Şeyma, Dragon Ball ne anlama geliyor? Yani grubun ismi.
1: Kelime olarak birebir çevirisi antik grup demek.
0: Antik grup. Bir şarkı daha dinleyelim mi yine Dragon Ball grubundan? Yine sen anons eder misin rica
1: Tabii
0: etsem?
1: ki Harabati İsa Kezarak.
2: Ay tohnu skotlanır menşevik tima. Ay saç

0: O set folk müzik grubu müzisyenleri Tamu, Adelina, Kazbek ve Sarmat yani çalgılarına son derece hakim müzisyenler ve az önce dinlediğimiz gibi vokalleri de harika. Osetya sana bir mevsim gibi görünseydi hangi mevsim olurdu?
1: İlkbahar.
0: İlkbahar mı? Peki hani ragombalın müziği sende bir renk bırakıyorsa bu hangi renk?
1: En sevdiğim renk mor. Mor. Moru bırakır.
0: Tamam. Peki bu Kadıköy konserinde, konser bittiğinde salonda kalan son duygu neydi? Bitmesin.
1: Bitmesin evet.
0: Duygusu
1: bitmesin
0: muydu,
1: duygusuydu.
0: Tamam. Ne yapalım? Yine birbirine bağlı üç kısa şarkıyla devam edelim mi? Sen yine anons eder misin?
1: Tamamdır. Rock kaft ama ağrı bıltıl kaft. Kahta kuhta ama tumbul kaft. Ama zarontları kaft.
0: Tamam, özetlersen ne anlatıyor bu şarkılar? Kaft nedir o üçünde?
1: Kaft dans demek. Birisi eski dans şarkısı.
0: Tamam, tamam.
1: Diğeri eller ve ayakların ve halka dansı ve diğeri de yaşlı erkek dansı.
0: Yani birbirine bağlı üç kısa dans ezgisiyle
1: evet.
0: Babil'den sonra devam ediyor.

0: Sevgili Şeyma, bu az önce bir soru sormuştum, hani konser bittiğinde salonda kalan son duygu neydi diye genel anlamda. Sendeki son duygu neydi? Kadıköy konseri özellikle, ilk
1: Açıkçası
0: konser.
1: bende de aynı duygu vardı. Bitmesin, devam etsin.
0: Peki sen Ossetya'dan Türkiye'ye baktığında en çok neyin eksikliğini hissediyorsun? Yani ailen herhalde, değil mi, en
1: Evet,
0: başta?
1: en çok
0: Ailen
1: ailem.
0: İstanbul'da mı yaşıyor?
1: Evet.
0: Peki sen şeye nasıl dahil oldun, JİNEP'se? Bu 8 Mart öncesi genç kadınların, değil mi, davet
1: Evet.
0: edildiği, sen de o dönem
1: Evet, ben de
0: girenlerden
1: o dönem
0: misin?
1: davet edildim.
0: Şey, bu Türkiye'deki genç Çerkesler, yani Kafkasya'yla yeniden nasıl bağ kurabilir Hosekler?
1: Gidip geldikçe gibi geliyor bana. Uzaktan
0: Değil
1: bu
0: mi?
1: bağ çok kurulamıyor.
0: Son sorum bu olsun diyeyim. Bu Ragombal grubu sana neyi yeniden hatırlattı?
1: Çocukluğumdaki o
0: Değil mi?
1: ezgileri, çocukluğumdaki öğrendiğim
0: Aynen,
1: geleneğin
0: annenden
1: devam ettirilmesi.
0: dinledim. Programın sonuna geldik. Bugün canlı yayında Jineps gazetesinden sevgili Şeyma Meral Sorita ile Ossetya'yı, hafta sonu Türkiye'de bir dizi konser veren Ragombal grubunu konuştuk. Biliyor musun, aslında Şeyma, bu Kafkas kültürünü ve müziğini tanımamda Jineps gazetesinin bende katkısı çok oldu. Yani 2 yıl önce işte Yenikapı'da düzenlenen bu Çerkes sürgününün 160. yılında alandan yaptığım kayıtla başlayan program dizisi, işte geçen yıl Jineps'in kuruluş yıl dönümünde Yaşar Güven söyleşisi için devam etmişti. En son 8 Mart programında Jineps'in kadınlarını konuk ettim programda. İşte sevgili Birgül Asena, Beyza Nur Kaya, Dilara ve Merve program konuğum olmuştu. Bugün senin de yine Ragombalı ve Oset müziğini, Kafkas müziğini konuşmaya çalıştık. Önümüzdeki haftada yine aslında Jineps'ten konuklarım olacak. Bu Çerkes sürgününün 162. yıl dönümünü konuşacağımız bir program yapacağız. Henüz konuklarım belli olmadı ama önümüzdeki hafta yine Kafkasya'daki yolculuğumuz devam edecek. Çok teşekkür ederim böyle bir 3-4 günlük konser
1: Ben
0: yolculuğu,
1: teşekkür
0: yorgunluğu
1: ederim.
0: ardından bugün arkadaşlarını sabah yolcu ettin, sonra radyoya, canlı yayına geldin. Çok teşekkür ediyorum
1: Ben teşekkür
0: Şeyma.
1: ediyorum.
0: Sağ ol, var. Bu akşam Odeon Oda Korosu ve Orkestrası Cem Karaca Kültür Merkezi'nde saat 20'de sahne alacak. Timur Selçuk'un İspanyol Meyhanesi düzenlemesini ilk kez seslendirecek Odeon Oda Korosu ve Orkestrası. Konseri kaçırmayın derim. Konsere giriş ücretsiz. Bu akşam saat 20'de Cem Karaca Kültür Merkezi'nde konser. Timur Selçuk'tan söz açmışken, Timur ağabeyin kızı Mercan Selçuk babasının mirasını danslarla sahnede yaşatmaya devam ediyor. 16 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20'de Kadıköy Süreyya Operası'nda sahnelenecek olan Babamın Şarkıları modern dans gösterisine Babil'den sonradan 10 dinleyiciyi davet etmek istedi sevgili Mercan. Bana Babil'den sonra @gmail.com adresinden yazan ilk 10 Babil'den sonra dinleyicisine davetiyeleri ulaştırırım. Mail adresimi tekrarlıyorum. Babil'den sonra @gmail.com adresine yazabilirsiniz. Yazan ilk 10 dinleyicimize 16 Mayıs Cumartesi saat 20'de Kadıköy Süreyya Operası'nda sahnelenecek olan Babamın Şarkıları modern dans gösterisinden davetiye verecek sevgili Mercan Selçuk. Apaçık Radyo bildiğiniz gibi bütün sosyal medya platformlarında yer alıyor. İşte YouTube kanalında da varız. Apaçık Radyo'nun YouTube kanalında her cuma saat 17'de İlksen Mavi Tuna'nın sunumuyla Açık Dergi Portreler başlıklı bir video yayımlıyoruz. Programın bu haftaki konuğu Defne Kayalar'dı. Çocuk oyuncularla sahnelenen ve ezber bozan medya yorumunun perde arkasından yola çıkarak yapılan sohbette kuşak çatışmalarının tarihsel döngüsü, Z kuşağına dair umutlar ve siyasetin gençlerle kuramadığı ilişki konuşuldu. Bu keyifli söyleşiyi izleyin ve YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Apaçık Radyo sizlerin desteğiyle yayınlarını sürdürüyor. Apaçık Radyo programcıları sizlerin desteğiyle yayınlarını sürdürüyor. Bugün bu bağlamda programa destek veren sevgili Timuçin Gürer'e çok teşekkür ediyorum. Bu yayını sizlere ulaştıran sevgili arkadaşım Andre Grisku'ya da çok teşekkür ediyorum. Biraz sonra programcılarımız Foti Benlisoy ve Doğan Çetinkaya her hafta tarihsel ve toplumsal olayların ardındaki gerçeklik ve hakikat kavramlarını derinlemesine irdeledikleri Hakikatin Hikayesi programıyla mikrofonu bizden devralacaklar. Mehmet Kuru ile Osmanlı'da paranın tarihi ve nakdileşen ekonomiyi konuşacaklar bu hafta. Radyonuzun başından ayrılmayın, Apaçık Radyo'da kalın. Babil'den sonrayı Blue Sky, Instagram ve Facebook hesaplarından takip edebilirsiniz. Programın eski kayıtlarına Babil'den sonranın Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz. Bana her konuda yazabilirsiniz. Elektronik posta adresimi tekrarlayayım. babilden sonra@gmail.com. Ben Ercüment Gürçay ve konuğum sevgili Şeyma Meral Torita. Hepinize güzel bir hafta diliyoruz. Bu hafta ve her zaman her şey gönlünüzce olsun. Babil'den sonrayı Oset folk müzik grubu Ragombal'dan dinleyeceğimiz bir şarkıyla kapatıyorum. Şarkı kulaklarınıza yabancı gelmeyecektir. Esen kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Çok teşekkür ederiz.
1: Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Cihan Şenoğuz ve Timuçin Gürer'e teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklamlar bitti.
6: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
7: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
8: Salı sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Şahin Alpay'a teşekkür ederiz.
9: Hakikatin Hikayesi.

0: Tarih ve toplum. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya ve Fatih Benlisoy.
1: Herkese merhaba. Yine bir Tarih ve Toplum Hakikatin Hikayesi programında birlikteyiz. Ben Doğan Çetinkaya. Bugün bir konuğumuz var. Mehmet Kuru. Hoş geldiniz efendim.
2: Merhabalar hocam, hoş bulduk.
1: Mehmet Kuru'yu hemen tanıtalım. Baba tarafından benim toprağım sayılır. Burdur Tefendi'den kendisi.
2: Yiğidin ve tarihçin harman oldu ya.
1: Eyvallah. Salda'dan selamlıyoruz sizi. Mehmet Kuru efendim lisans eğitimini 2007 yılında Galatasaray Üniversitesi'nde, yüksek lisansını 2009 yılında Sabancı Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra çok uzaklara gidiyor ve 2017 yılında Toronto Üniversitesi'nde, Kanada'da tarih bölümünde Natalie Rothman danışmanlığında İzmir üzerine diyelim 1580-1780 arasında İzmir'in bir liman kenti olarak yükselişini inceleyen teziyle doktor unvanını alıyor. Sonra tekrar memleketimize geri dönüyor. Halen Sabancı Üniversitesi'nde tarih programında öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor. Tekrar hoş geldin.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Bugün Mehmet'le hem biraz doktora tezi çerçevesinde konuşmaya başlayacağız ama kendisinin aslında Fol kitaptan çıkan Osmanlı'nın Para ile İmtihanı kitabı, ki bu kitap da aslında doktora tezinin küçük bir bölümü, hatta en küçük bölümüymüş başta söylediğin gibi. Bunun üzerine kurulu, bu mesele üzerine, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki para mevzusu üzerine son zamanlarda yayınlanan, bence de literatürde de önemli bir değişikliğe, dönüşüme de yol açacak önemli bir katkı. Biraz iktisat ve finans ağırlıklı olduğu için bazen zor okuması zorlanabiliyor ama bence dili çok akıcı, hızlıca bu mevzuyu merak edenlerin inceleyebilecekleri bir kitap. Dediğim gibi Fol kitaptan ne zaman yayınlanmış ona da bakalım. 2022.
2: Biraz evet, olmuş. 3 yıl oldu. 3 yılı geçti.
1: Zamanız hızlı geçiyor. Evet. İstersen biraz İzmir'den başlayalım. Bize öğretmişlerdi ki bu İzmir, dünyada kapitalizm ortaya çıkınca yabancılar geliyorlar. Ve özellikle Kuzey Avrupalı tüccarlar İzmir'imizi bir ticaret kentine dönüştürüyorlar diyorlardı. Fakat siz orada da farklı bir yorumla hemen ön plana çıkıyorsunuz.
2: Ya aslında bu biraz küresel literatürle uyumlu bir şekilde okunan bir anlatı. Çünkü şöyle bir tarihsel üst üste binme var. İşte Wallerstein döneminden dünya sistemi ne zaman oldu? 1500'ler, 1600'ler. İşte ve Avrupa'da ilk kapitalizm doğdu ve liman şehirleriyle çevreyi de yutmaya başladı hikayesi. İzmir'de aslında tam bu zamanda patlayan bir liman şehri. 1580 ne kadar çok sıradan bir sahil kasabası şeklinde görünür. Evet. Elbette tarihi geriye gitmekle birlikte. 1580 aynı zamanda Kuzey Avrupalıların da Akdeniz'e girdiği tarih. Yani belli imtiyazlar, İngilizlerin başta olmak üzere, Hollandalıların sonra. Ve bunların İzmir'le ticareti birden genişliyor. İzmir büyük bir liman şehri haline geliyor. Ve tarihsel anlatıda işte bulduk. Geldi Avrupalılar, bütün bu agency'yi, yani özneyi, amiller kimlerdi, bu insanlar geldiler ve bu limanları yarı kolonyal liman haline getirdiler. Bu 1980'lerin 40 yıl öncesinin literatürü bu şekilde bir okuma yapıyor. Ama artık bugün çok farklı yerlere gitti tabii literatür, çünkü pek çok açıdan o kadar da güçlü olmadığını, yani Akdeniz'deki bir kasabayı kocaman bir liman şehrine dönüştürecek kadar ne bir ticaret hacmi var, ne o kadar güçlü bir sermayeleri var,
1: yabancıların.
2: Ne yabancılardan bahsediyorum, ne de gemilerin o kadar taşıma kapasitesi var gibi mesela, pek çok etkenden dolayı. Peki İzmir neden o zaman ortaya çıktı? Yani klasik anlamda daha önce Halep, İskenderiye ve Venedik üçgeniydi Akdeniz'deki ticaret aksı ve bu kuzeye çıkıyor, İzmir ve Livorno'ya. Evet. İzmir'i farklı kılan neydi ve niye bu tarihte? Buna baktığımızda aslında bu yabancı tüccarların Akdeniz'e giriş tarihiyle birlikte aynı zamanda bir para krizinin de ortaya çıktığı tarih bu sefer üst üste biniyor. Ve bu para ticareti nasıl etkilemiş? Para, yani gümüşten bahsediyoruz para derken. Gümüşün Doğu Akdeniz kıyılarına vurması ve Doğu Akdeniz'deki ticarete dinamiklerini nasıl şekillendirmiş meselesi birincisi. Bu dışsal bir faktör. Evet. İkincisi de Osmanlı'nın içinde tam da Celali dönemlerine denk gelen farklı sebepleri olan ve bunlardan bir tanesi de ağırlıklı olarak ekolojik ve iklimsel bağlantıları ve altyapısı da olan bir dönüşüm var Anadolu'da ve İç Anadolu, Doğu Anadolu yoğun bir göç veriyor ve bunlar Batı Anadolu kıyılarına vuruyorlar. Ve İzmir hinterlandında bir sürü yeni köyün ortaya çıktığını görüyoruz. Gediz Menderes ovalarında. Buralardaki tarımsal üretim birden artıyor. Ve cash crop dediğimiz nakde çevrilebilir tarımsal üretim hızlıca artınca bu ürünler dış pazarlara akabilecek seviyelere yükseliyor. Evet. Üretim anlamında. Hem parasallaşma hem üretim bir araya geldiğinde bunu çıkış kanalı olarak İzmir tırnak içinde keşfediliyor ve o yüzden İzmir'in büyüdüğünü yani hem küresel etmenler, parasallaşma ve gümüş akışı hem de yerel Osmanlı eksenindeki celali ve iklimsel ekolojik dönüşümün neticesinde İzmir ortaya çıkıyor.
1: Yani aslında bir şekliyle iki karşı karşıya geliş var, iki farklı değişimle birlikte, fakat biraz daha İzmir ve Hinterland'ın içsel yerel dönüşümü ve bu dönüşüm neticesinde başka yere değil de buraya Kuzey Avrupalı tüccarların gelme nedeni. Yani onların buraya gelmesinin aslında buradaki dönüşümle doğrudan bir ilişkisi var. Yani birileri gelip burada sıfırdan bir dönüşüm yaratmıyorlar. Burada belli bir dönüşüm var. Bu dönüşümden farkına varan bir takım aktörler geliyorlar ve dünya piyasalarıyla aslında İzmir'in tanışması da ve oradan başka bir yola girmesi de bu şekilde tecelli ediyor.
2: Neden sonuç ilişkisini farklı kuruyoruz? Yani evet. Onlar geldiği için dönüşmedi. Dönüşüm burada olduğu için onlar buraya gelmeyi tercih etti. Niye farklı yüzlerce kıyı kasabasından İzmir'e geldiğinin cevabı bu.
1: Cevabı bu. Çok güzel. Ve orada da para mevzusu giriyor. Parayı demin söylediğin gibi çok önemli. Her şeyden önce istersen oradan başlayalım. Para nedir? Yani para hep yok muydu? Para bu dönemde mi ortaya çıktı? Bu dönemin ne tür farkı vardı? Sen aslında bu kitapta da aldıklarında biraz fiyat devrimi olarak bilinen 16. yüzyılın sonunda özellikle fiyat devriminin yol açtığı tahşişleri çok ayrıntılı bir şekilde hem 1566 hem 1585'i inceliyorsun ve bunun üzerinden bu dönüşümle birlikte bunu yorumluyorsun. Ama ona gelmeden önce istersen bu paradaki dönüşüm, para nasıl farklılaştı?
2: Ya para nedir? Para aslında iki farklı şekilde anlamak lazım. Bir tanesi takas aracı. Hı-hı. Yani sen bana domates ver, ben sana yumurta vereyim. Hı-hı. Senin domatesin yok, yumurta almak istiyorsun, ne yapacaksın? Bunun için ikimizin de ortak kıymetli bulduğu bir şey kullanmamız lazım ki hem sende geçerliliği olsun hem bende olsun. Hı-hı. Bu içinde bulunduğun coğrafyaya göre değişebiliyor. Yani Lidyalılar parayı buldu da ondan önce para yok muydu? Hep vardı para takas aracı olarak. Ama Lidyalıların bulduğu madeni parayı standart hale getirip kullanalım meselesi. Ve daha sonra gümüş ve altın az bulunan kıymetli maden olduğu için para haline geliyor. Ama atıyorum hapishanedesin, para kullanımı yasak. İkimiz bir şey takas vereceğiz. Herkes sigara içiyorsa bu sigara para yerine geçebilir. Peki kıymetli maden olduğunda bunu takas aracı olarak kullanabiliyoruz. Ama bugünden farklı bir boyutu daha var. Kitapta uzun uzun anlatmaya çalıştığım ve asıl oradaki karmaşanın ortaya çıkma sebebi bu. Kıymetli maden sadece bir takas aracı değil. Aynı zamanda bir meta. Atılıp satılıp alınabilen bir commodity, mal. Yani siz bir gümüşü buradan alıp başka bir yere götürdüğünüzde orada eğer daha kıymetliyse satabiliyorsunuz. Ama aynı zamanda o gümüşle pazardaki malı da alabiliyorsunuz. Evet. Böylece iki boyuta çıkıyor.
1: Aynen. Ve tam senin de incelediğin bölüm aslında dünyada kapitalist üretim tarzının da ortaya çıktığı bir dönem olduğu için her şeyin metalaştığı bir dönemde paranın kendisinin de metalaşması tam da bu dönüşümde çok anlamlı bir hale geliyor. Ve aynı zamanda çok enteresan bir denk geliş aslında, tesadüf. Kolonileşmeyle birlikte de Amerikalardan, yeni dünyadan muazzam miktarda bir değerli madenin Avrupa'ya, Avrupa'dan da doğuya doğru seyahatinin başladığını görüyoruz. Bu çok ciddi bir etkende bulunuyor. Ama yine sen çok önemli bir vurgu yapıyorsun kitapta, çok güzel. Yerel dinamikler o kadar önemli ki bu fiyat devrimi farklı imparatorluklarda, özellikle doğuda Osmanlı, Safevi, Babür ve Çin'den bahsediyorsun, karşılaştırıyorsun. Farklı sonuçlar elde ediyor. Böylece aslında asıl etkenin fiyat devrimi değil, yine o fiyat devriminin yol açtığı ve karşılaştığı yerel dinamiklerin önemini çok net bir şekilde gösteriyorsun. O zaman da şöyle bir soru aklıma geliyor bu değişimi konuşmakla birlikte. Bu fiyat devrimine yol açacak büyük akın kolonilerden gelmeseydi de acaba bu dönüşüm farklı bir şekilde gerçekleşecek miydi?
2: Spekülatif bir soru bu ama eğer ticaret artıyorsa, elde gümüş yoksa bunun bir çaresi, çözümü bulunacaktı muhtemelen.
1: Evet.
2: Ama daha önemlisi coğrafi ve yerel farklar vurgusu üzerinden gidelim. Çünkü biz para tarihini ve ekonomi tarihini hep Avrupa, kapitalizm oradan çıktığı için Avrupa temelli formüller üzerinden okumaya çalışıyoruz. Ama şöyle bir problemi var. Coğrafi bir farklılığımız var. Doğu imparatorlukları ve Avrupa özelinde. Çünkü Avrupa küçük. Pazarlar entegre. Entegre derken bütün pazardaki mallar anlamında demiyorum. Gümüş malı, gümüş metası anlamında entegre. Bu ne demek? Gümüşün muadili kıymetli maden altın. 1 gram altın 11,5 gram gümüşe eşit oluyor. Bu Venedik'te de böyle, İspanya'da da böyle, Kuzey Avrupa'da da böyle.
1: 3 aşağı 5 yukarı.
2: Evet. Çünkü birbirine çok makas zaman zaman açılıyor farklı sebeplerle. Ve o zaman hemen Avrupa içinde sikke simsarları, tüccarları alıp bir yerden gümüşü öbür tarafa götürüp bu makası kapatıp tekrar entegre hale getiriyorlar.
1: Aynen.
2: Ve bu %6, %7'lik bir marj demek. Yani hem darphanede parayı takas etmeniz için hem de bir yerden nakliye ücretleri %6-7 bandını aşarsa ancak karlı hale geliyor tüccar.
1: Ama Doğu öyle değil.
2: Doğu öyle değil. Doğu çok büyük. Ve Doğu'ya imparatorlukları neredeyse Avrupa kadar büyük olduğu için pazarlar birbirine çok yakın değil. Ve bir gümüşü bir yerden alıp öbür tarafa götürmek aynı zamanda o pazarda o gümüşün daha farklı reel değeri olduğu anlamına gelebiliyor. Yine örnek vereyim. Venedik Avrupa örneğinde 1 gram gümüş 12 gram, 1 gram altın, 12 gram gümüş demiştik. Doğuya giderken bu basamak basamak azalıyor. Ve Çin'e vardığınızda 1 gram altın, 6 gram gümüş anlamına geliyor. Matematik çok basit. Yani karışık, ben basitleştirerek anlatıyorum. Sizin altınınız var. 1 gram altınınız var. Bunu Venedik'te verirsiniz. Sarrafa 12 gram gümüş sikke şeklinde alırsınız. 12 gram gümüşü Çin'e götürdüğünüzde, altınla takas ettiğinizde 2 gram altın alabiliyorsunuz.
1: 2 katı.
2: 2 katı. Ve onu geri getiriyorsunuz. Ve bu şekilde gümüşü satarak, altın satın alarak bir anlamda para ticareti yapmış oluyorsunuz.
1: Başlıyor, evet.
2: Şimdi burada yine iki boyutlu bir mesele var. Birincisi, ticaretin akışı zaten doğu yönünde. Evet. Avrupalının bir Hintliye, bir Çinliye satabileceği bir şey yok.
1: Malı yok çünkü.
2: Malı yok. Yani ya baharat alacak, ya pamuk alacak, ya seramik alacak ve oraya gümüş para ödemesi
1: zorunda.
2: Zaten bir kanaldan gümüşü kaybediyor. İkinci kanaldan da kaybetmeye başladığı anda gümüş kıtlığı yaşanmaya başlıyor. Yani para dediğimiz şeyin ne diyor şarkıda? Varlığı bir dert, yokluğu yara. Avrupalılar geç Orta Çağ döneminde 14. ve 15. yüzyıllarda ciddi gümüş darlığı çekmeye başlıyorlar. Pazarları sıkışıyor ve gümüş kıymet, yani arınır hale geliyor. Osmanlı'da da benzer bir problem yaşanacak ama Fatih döneminde şöyle bir avantajı oluyor Osmanlıların. Sırbistan'ı fethediyorlar. Ve Avrupa'nın en zengin gümüş kaynakları Sırbistan'da, oradan çıkardıkları gümüşle hem kendi pazarlarını rahatlatıyorlar hem de Adriyatik'ten Venedik'e onu o paralarla, Venedik de çok sıkışmıyor yani Orta Avrupa ya da Kuzey Avrupa kadar. Hiçbir problem yok.
1: Evet.
2: Fatih döneminin sonuna kadar ve 1490'lardaki son tahşişten itibaren bir stabilizasyon geliyor. Bu arada Osmanlı Avrupa mıydı? Fatih döneminde Avrupa'ydı. Osmanlı'da da aynı 1'e 11,5 oranı gram altın paritesi geçerli. Ve gümüş oranları da Avrupa'ya entegre. Mevzu ne zaman patlak veriyor? Doğu fetihlerinde çok kısa sürede çok büyük coğrafyayı fethediyor Yavuz Sultan Selim 1520'lere kadar. Bütün Memlük'ü yutuyor. Safevi ile de sınırsız bir ucu bucağı olmayan sınır hattına erişiyor. Ve diyorlar ki ne yapacağız? Çünkü bizim elimizdeki gümüş artık doğuya kaçmaya başladı. Daha önce arada çok fazla ara zonlar olduğu için o kadar gümüş akışı yoktu. Ve kır kıyamet gümüş akmaya başlıyor. En önce cebir, zor kullanarak bunu durdurmaya çalışıyorlar. Yasaklayın, hapse atın, durdurun. Yani sürekli emirler çıkıyor. Baş edemiyorlar ve acayip bir formül buluyorlar. Avrupa'da daha önce hiç takip edilmeyen bir politika bu. Ama aynı dönemde hem İranlıların, Safevilerin hem Hintlerin bunu yaptığını görüyoruz. Bölüyorlar para piyasasını. Osmanlı Batı para piyasası, Batı'daki yani Balkanlardaki ve İstanbul'daki darphanelerde üretilen akçelerle doğudaki yukarıdan başlarsak Gümüşhane Canca deniyor. Gümüşhane, Erzurum, Diyarbakır, Musul, en son aşağıda Basra'ya kadar inen o hat aynı zamanda Safavilere giden hat. Orada daha akçeler daha hafif. Yani ikisinde de bir akçe basılıyor. İkisinde de aynı tura var. İkisinde de vergi ödemesi yapılırken işte diyorsun ki ben bana yıllık 10 akçe vergi vereceksin. Diyarbakır'daki de 10 akçe ödüyor. İzmir'deki de 10 akçe ödüyor. Ama Diyarbakır'da üretilen para daha hafif. Bunu niye yapıyorlar? Biz batıdaki para İran'a kadar çıkmasın. Basra'da, Bağdat'ta, Musul'da, Diyarbakır'daki darphanelere gitsin. Oradan geri gelsin. En azından gümüş bizim topraklarımız içinde
1: Yani
2: kalsın diyor.
1: Safevi'de olmasın da
2: Safevi'ye
1: Osmanlı için.
2: akmasın da Osmanlı'nın içinde aksın
1: Bu da
2: diyor.
1: bir metalik, çift metalli bir
2: Çift metalli
1: sistem getiriyor.
2: bir iki
1: İki parçalı.
2: parçalı bir para piyasası getiriyor. Ve bu sistem çalışıyor. Yani bunun tek dezavantajı ne? Eğer orada üretilen paralar bu tarafa akmaya başlarsa, hafif olan akçeler İstanbul'a, Avrupa'ya çıkarsa ne yapacağız? Bütün parası piyasası alt üst
1: Alt
2: olur.
1: üst olur.
2: Ama o kadar para yok. O kadar gümüş yok.
1: Gümüş yok zaten.
2: Gümüş olmadığı için bu arada pazarın nakdileşmesi demek onu bir cümleyle açıklayayım. Piyasadaki alışverişlerin tamamını karşılayacak kadar gümüş varsa o piyasa nakdileşmiş diyebiliriz. Ama bu piyasadaki bütün alışveriş transaction'lar işlemleri karşılayacak kadar para yoksa piyasada o piyasa henüz doyuma ulaşmamış. Bunun avantajı ne? Dışarıdan para gelse bile düşük ağırlıklı akçeler gelse bile piyasada bir problem yaratmıyor. Sizin elinizde geldim 10 akçe şey istiyorum ben vergi istiyorum devlet memuru olarak. 5 akçe İstanbul'dan basılmış darphanesinde ağır akçeniz var. 5 tane de Bağdat'tan gelmiş hafif akçeniz var. Ama ben sizden 10 akçe istiyorum. Sizin stok paranız yok. Cebinizdeki 10 akçeyi verdiğiniz için zaten bir dağılım olmuyor. Ne zaman ki piyasa nakdileşir, gümüş artar ve doğudan çılgınca bir hafif para akışı başlar batıya doğru ve sizin elinizde 5 tane işte 10 tane ağır akçe, 10 tane hafif akçe olur ve ben gelip sizden 10 akçe istediğimde siz hangilerini verirsiniz?
1: Hafifleri
2: Yani ağırlar ne oldu?
1: veririz.
2: Ya
1: Yastık
2: yastık
1: aldım.
2: altına
1: Yastık
2: girer ya da götürürsünüz para simsarlarına exchange eder. Arttırırsınız,
1: Evet.
2: kâr edersiniz. İşte Osmanlı İmparatorluğu bürokratları bu iki parçalı sisteme geçerken hiç akıllarına gelmiyor. Amerika diye bir yerde acayip madenler
1: Madenler.
2: bulunacak, oradan çıkan gümüş Doğu Akdeniz'e vuracak ve bizim bütün para sistemimizi alt üst
1: Alt üst
2: edecek
1: edecek.
2: diye bir öngörüleri
1: Evet.
2: olmuyor.
1: Fiyat devrimi dediğimiz mevzu bu.
2: Evet.
1: Bunların gelmesi ama aslında baktığımız zaman kısa bir süre içerisinde de yeniden bunun regüle olduğunu göreceğiz Osmanlı'da ve diğer Doğu imparatorluklarında. Onu da hızlıca bir konuşursak nasıl olduğunu.
2: Fiyat devrimi derken Avrupa'daki fiyat devrimi gümüşün hızla akmasından kaynaklanıyor ve bir süre sonra piyasalar nakdileştikçe rayına oturuyor. Osmanlı'da gene iki kademeli biz her şeyi en dibini yaşıyoruz ya böyle olabilecek en büyük felaketi. Birincisi bir para devriminin yani Avrupa'da yaşananın benzerini yaşayacağız zaten. İkinci olarak bu iki parçalı bir yapımız olduğu için İki kat yaşıyoruz bunu. Yani doğuya giden paraların hepsi batıya geliyor ve onların sirkülasyonu devam ettiği için kötü para iyi parayı kovuyor. Ve bunun tek çaresi para piyasasını bütünleştirmek.
1: Bütünleştirme.
2: Ve bunu çözebilmeleri, problemi deşifre edip, analiz edip, problemin kaynağına erişip bunu çözmeleri 15 yıl alıyor.
1: 15 yıl alıyor, evet.
2: Ve bizim işte bütün o tahşişler, bütün o isyanlar, İstanbul'da vezirlerin kellesinin uçması falan... Çünkü şöyle düşünebilirsiniz. 1491'den 1566'ya kadar hiç tahşiş olmamış 75 yıl.
1: Evet.
2: 1566'da çok küçük olmuş ve 1585'te bunu yaşıyorsunuz.
1: Evet.
2: 100 yıllık yani düşünsenize 100 yıl geriye gittiğimizde Cumhuriyet'in ilk zamanda bir kriz olmuş. O krizi yaşayan kimse kalmamış ortalıkta. Bu olağanüstü bir şey yaratıyor. Şok dalgası
1: Şok dalgası.
2: yaratıyor
1: Evet.
2: piyasalarda.
1: Yani bu döneme baktığımız zaman zaten belli bir zamanımız daha var gelmek istediğim yere geleceğim. Sonuçta dünya çapında ekonomilerin metalaştığı, paranın da bununla rabıtalı olarak metalaştığı, paranın bir şekliyle çoğaldığı, ekonomilerin parasallaştığı, nakdileştiği ve vergi sistemlerinde buna uygun olarak dönüştüğü, bundan dolayı üretimin de aslında değişim değeri için yapılmaya başlandığı, bunun için üretilen tütünün, buğdayın vesaire de cash crop dediğimiz işte para ürün, para için üretim yapılmasının ortaya çıkması tam da bu çağdan ertesinde ortaya çıkıyor ve bu dönüşümü Osmanlı İmparatorluğu'nda görüyoruz. O zaman bu bizim için neden anlamlı?
2: Şu sebepten anlamlı, yani bu krizlerin çözümü adım adım politikalarla deneme yanılmayla geliyor 1600'lerin başına kadar. Problemi çözdük, tek bir para pazarımız var. Bu Safeviler'de de böyle, Babür'de de böyle. Artık yavaş yavaş bütün para pazarları entegre olmaya başlıyor. O 1'e 11,5, 1'e 12'den 1'e 6 Çin'de dediğim 30-40 yıl içinde birbirine yakın sıyacak ve her yerde gümüş altın reşyoları, oranları, pariteleri aynı olacak. Ve aslında meta olarak gümüş bütün dünyada ilk ortak ürün, global ürün anlamına geliyor.
1: Evet, aynen.
2: Peki bundan sonra ne oluyor? Aslında sizin artık piyasada bütün işlemleri parayla yapabileceğiniz, en azından şehir merkezlerinde bir sistem kurulduğunda siz verginizi artık aynı olarak almak zorunda değilsiniz. Evet. Yani tımar sistemi, işte üretiyorsun 10 kilo buğday, 1 kilesini tımar sipahine veriyorsun, onunla geçiniyor. Artık adam diyor ki ya sen bırak tımarı, bana ver o parayı. Sen ne yapacaksın? Yeniçeri besleyeceğim. Peki bu parayı kim nasıl toplayacak? Ben mültezim diye bir adam koydum. Sizin memleketin en zenginiymiş. O aldı iltizamı. Ona ödeyeceksin, o bana gönderecek. Bütün aslında bu vergi sistemi dediğimiz, bürokratik sistem dediğimiz şey, üretimden vergiyi alıp devletin bunu tekrar dağıtması. Evet. Ve bu dağıtımda bütün aracılar değişiyor. Ve aşağıdan yukarıya doğru altyapıdaki değişim üst yapının tamamını değiştirecek çok hızlı şekilde. Vergi toplama sistemi değiştiğinde aracılar, mültezimler zenginleşecek. İkincisi, o has toprak dediğimiz merkezdeki işte saraydaki paşalar, sadrazamlar, vezirler, valideler, hatta şeydeki hadım ağaları bile, hı hı, bunların vergileri nakdi olarak ellerine gelmeye başladığı anda household dediğimiz hane halkları genişleyecek. Belki belli oranında asker beslemeye başlayacaklar. Networkleri artacak. Networkleriyle birlikte güçleri artacak.
1: Güçleri artacak.
2: Vakıfları, evet, ortaya çıkacak. Hatta bunlar bazı sanat ürünlerini komisyon etmeye başlayacaklar. O yüzden 16. yüzyılın sonuna kadar sadece sultanlar adına gazavatnameler yazılırken artık paşalar adına yazılmaya başlayacak. Minyatürler, şairler, bunların hepsi artık daha geniş ölçekte farklı aktörler tarafından beslenmeye başlayacak. Üst yapı, iktidarın dağılımı değişecek. Daha önce çünkü merkezi otorite elinde toplanan güç, bütün bu kaynakların yeniden dağılımı sürecinde iktidar paylaşımına da sebep olacak ve aslında sadece bu parasallaşmayla gelen, onun tetiklediği vergi sisteminin dönüşümü bütün üst yapıyı baştan değiştirdi.
1: Aynen, yani ortaya çıkan meta ekonomisi parasallaşmayla beraber muazzam bir dönüşme yol açacak. Bu parayı da elinde sermaye olarak biriktiren kesimler, ayanların yükselişinde olduğu gibi vesaire. Bu yeni yeni taşrada da saraylar, o sarayların o parayla birlikte daha önce sadece klasik dönemde yeniçerilerin nakdi olarak ulufu aldıkları sistemde paşaların kendi askerlerini Sekban ve Leventler olarak parayla işe almaya başlamasıyla beraber farklı bir güce erişecekler. Tabii ki de bu aslında tam kapitalizmin şafağı, kapitalizmin doğuşu, sermaye birikiminin ortaya çıkışı doğrudan belli ediyor.
2: Tüccarları ekleyelim bunun üstüne. Daha önce Venedikliler vardı ağırlıklı olarak Akdeniz'de tüccar grubu olarak. Daha sonra bakıyorsunuz Ermeniler Culfa'dan çıkıyorlar Hollanda'ya kadar. Seferatlar bakıyorsunuz aktif, Müslümanlar daha önce de belirli ölçülerde vardı elbette. Ama sizin ticaret yapabilmeniz için nakde ihtiyacınız var. Evet. Ve paranın olmadığı yahut sınırlı olduğu bir yerde o nakdi elinizde biriktirmeniz çok zor. Ne zaman ki bu nakit gümüş olarak artıyor, daha çok kullanılmaya başlıyor. Bu birikimlerle birlikte aslında ticaretin aktörleri çeşitleniyor. Ve bu bütün Akdeniz'in kültürel ekosistemini dahi dönüştüren bir şey.
1: Aynen.
2: Yani farklı yerlerde baktığınızda Livorno'da yahut Venedik'te farklı hanlar, fondekalar, farklı etnik, dilsel, dinsel grupları farklı bölgelerde, coğrafyalarda görmeye başlıyorsunuz tüccar statüsünde. Ve bu uluslararası hukuk ve diplomasiyi aynı zamanda dönüştürüyor. Çünkü her ticaret aslında belli problemleri beraberinde getiriyor ve bu bir müktesebat oluşturuyor. Ben belki çok para merkezci bakıyorum ama en önce bu değişiyor diyebilirim.
1: Evet. Ya ondan dolayı da hani Tanzimat ve 19. yüzyılla bilinen devlet merkezileşmesi de aslında bu çağda başlıyor. Çünkü nakit olduğu için, parasallaştığı için ve siz vergiyi nakdi olarak toplama becerisine sahip olduğunuz için merkezileşme politikalarınız da aslında 17. yüzyıldan itibaren yavaş yavaş inşa edilmiş oluyor. 19. yüzyıl aslında bunun adının konulduğu belki bir dönüşüm
2: 19.
1: oluyor.
2: 19. yüzyıl artık bürokratlarla doğrudan kendinizin toplamaya çalıştığı, devlet kapasitesini genişleterek doğrudan adamın cebinden kendi paranızı kendinizin almaya çalıştığı bu dönem. Bu erken modern dediğimiz şey, moderniteye giden şey, önce bu para birilerinin cebinde ortaya çıkıyor. Ben erken moderni böyle okuyorum. Evet. Modern dediğimiz şey de o ortaya çıkan paranın devlet eliyle doğrudan o cepten alınması.
1: Aynen. Yani bundan dolayı aslında demin de İzmir mevzusunda bahsettiğin gibi dinamik biraz tersten. Evet. Yani ilk önce o sermaye birikimi ve parasallaşma ortaya çıkıyor ki devlet merkezileşme ve merkezi vergi toplama şeyini, yoksa siz merkezi vergi toplayacak para bürokratınıza maaşı nasıl vereceksiniz? Ya da o maaşı buldunuz, verdiniz, gidip neyi toplayacak? Hı-hı. Merkezi hazineye alacak. Valla bu dönüşümü çok kısa bir süre içerisinde çok güzel anlattın. Ne yazık ki ama süremiz doldu.
2: Ben umuyorum çok sıkmadan, çok teknik kısmı bağlamadan anlatabilmişim.
1: Eyvallah, eyvallah. Tekrar geldiğin için teşekkür
2: ben
1: ediyoruz.
2: Ben teşekkür ediyorum.
1: Evet, bir başka Hakikatin Hikayesi programında buluşmak üzere diyoruz ve programımızı bitiriyoruz. Hoşçakalın.
0: Hakikatin Hikayesi.

0: Tarih ve toplum. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya ve Foti Benlisoy.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Şahin Alpa'ya teşekkür ederiz.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Reklamlar bitti.
10: Apaçık Radyo.
11: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gonca Açıkalın'a teşekkür ederiz.
5: Opus 94.9. Dünya klasik müzik tarihinin dahi bestecileri. Hazırlayan ve sunan Berna Uzunoğlu.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Opus 94.9 Klasik Müzik programımıza hoş geldiniz. 19. yüzyılın sonuyla 20. yüzyılın başlarında klasik müzik tarihinde Finlandiya'nın ulusal kimliğinde büyük rol oynamış Jean Sibelius, bugünkü bestecimiz. Ulusal Fin ruhu ile Alman müziği geleneğini birleştiren Sibelius, kendine özgü bir romantik müzik üslubu yaratmıştı. Finlandiya'nın en büyük bestecisi olduğu gibi postromantik döneminde başlıca bestecilerinden biri. Sibelius, Finlandiya Rus işgali altındayken dünyaya gelir. Ailesi ülkenin İsveççe konuşan azınlığındandı. Ailesi arasında Janne olarak bilinmesine karşın öğrencilik yıllarında ismini Fransızca'da söylendiği şekliyle Jean olarak kullanmaya başlar. Jean daha 2 yaşındayken babası tifodan hayatını kaybeder. Ardından bu üzüntü ekonomik sıkıntılarıyla devam eder. Sibelius'u Fince öğretim yapan bir okula gönderirler. Bu arada keman çalmaya olağanüstü bir yeteneği olduğu ortaya çıkar. İlk bestelerini 10 yaşında yazmaya başlar. İleriki yıllarda önce hukuk eğitimi almaya başladıysa da ardından müzik eğitimine döner. Helsinki'de besteciler ve yazarlar çevresindeki ulusçu akımın etkisinde kalır. İlk vatanperver yapıtları arasında Finlandiya adlı eseri yer alır. Ulusal Fin destanlarından Kalevala, besteciye esin kaynağı olmuştur. Sibelius, kişisel bir üslup geliştirmiş, yalın ve öz bir anlatım benimsemişti. Besteci olarak onu üne kavuşturan en önemli yapıtları 7 Büyük Senfonisidir. Bu senfonilerde Finlandiya topraklarının renklerini yoğun bir orkestra yapısı ve zengin bir armoni dokusu içinde duyurur. İlk iki senfonisinde Tchaikovsky'nin etkisi, sonrakilerde ise Bruckner'in geniş soluğu dikkati çeker. Ayrıca Fince ve İsveççe güfteler üstüne şarkıları ve koro parçaları var bestecinin. Sibelius, 1926'da yazdığı Tapiola senfonik şiirinden sonra etkin besteciliğe son verir ve ölümüne kadar 30 yıl süreyle bu uğraştan uzak durur. Bu sessizliği çeşitli söylentilere yol açar. Alkolizm problemi nedeniyle daha fazla beste yapamadığı ya da 7. senfonisiyle senfonik çizgide yapılabilecek her şeyi denediği, artık kendini yinelemekten korktuğu için beste yapmadığı yolunda yorumlar yapılır. 61 yaşında çekildiği bu sessizliği Helsinki yakınlarındaki evinde karısı ve kızlarıyla yaşayarak geçirir besteci. Ve 92 yaşındayken yaşama veda eder. Ölümünden sonra Sibelius, ülkesinde bir ulusal kahraman olarak yaşatılmış, doğum günleri festival biçiminde kutlanmıştır. Senfonik eserleriyle ün kazanan, Finlandiya'nın ulusal destanlarını dile getiren Jean Sibelius, 1903'te kayınbiraderinin Kuomela, Ölüm adlı sahne oyununun müziğini yazdı. Sahne müziğinin bir bölümü olan Vals Triste'yi dinleyeceğiz şimdi. Sibelius'un Vals Kralı Strauss'a olan büyük hayranlığının izlerini taşır bu vals. Girişindeki temanın yansıttığı zarif hüzün, Tchaikovsky'nin karamsar havasını andırır. Dresdner Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz şimdi.

Sibelius'un Opus 44 Vals Triste adlı eserini Dresdner Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Daha okul çağlarında Fin halkının kahramanlık destanı Kalevala'yı öğrenen ve bunun eserlerinde işleyen Sibelius, En Saga isimli bir senfonik şiir besteler. İskandinav ülkelerinde efsanelere verilen Saga adını taşıyan Opus 9 senfonik şiiri Sibelius'un ilk önemli eseri kabul edilir. Şimdi eseri Fin Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

İskandinav ülkelerinde efsanelere verilen Saga adını taşıyan Opus 9 senfonik şiirini dinledik. Şimdi Sibelius'un yine halk ozanları yoluyla ağızdan ağza aktarılan destanlardan esinlendiği Opus 22 Efsane adlı eserinin ikinci bölümünü Tuonela Kuusu adlı senfonik şiirini dinleyeceğiz. Senfonik şiirde Ölüler Diyarı adı verilen Tuonela, kapkaranlık ve güçlü nehir akıntılarıyla kuşatılmış gizemli bir yerdir. Bu, Fin mitolojisinin ölüler tanrısı Tuoni'nin emrinde dalgalar üzerinde aldatıcı şarkısıyla ölenlerin ruhunu çağırarak dolaşmaktadır. Eseri güçlü yorumuyla Academy of St. Martin in the Fields orkestrasından dinliyoruz şimdi.

Buonella Kuusu, Sibelius'un halk ozanlarının destanlarından esinlenerek yazdığı bu senfonik şiiri Academy of St. Martin in the Fields Orkestrası'ndan dinledik. Şimdi bestecinin en önemli eserlerinden birine geldik. Opus 26, Finlandiya Senfonik Şiiri. Kuzey'in Beethoven olarak adlandırılan Sibelius'un başarılı doğa atmosferlerini yansıtan eserlerine en güzel örnek Finlandiya Senfonik Şiiridir. Besteci bu eserde vatanı konusundaki düşüncelerini müzikle canlandırmıştır. Eseri eşsiz yorumuyla Herbert von Karajan yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Johann Sibelius'un Finlandiya adlı senfonik şiirini Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Doğaya ve Fin tarihine aşık olan Sibelius, genellikle bu özellikleri müziğinde değerlendirmişti. Şarkı söylemeyen çalgı olarak nitelendirdiği piyanoyu sevmediğini belirten bestecinin, yazdığı tek konçerto olan Keman Konçertosu'nda da müzik uzmanları Fin kültüründen ve efsanelerinden izler bulurlar. Eseri çalması oldukça güç olan 3. bölümünü İsveç Radyo Senfoni Orkestrası eşliğinde Amerikalı virtüöz Hilary Hahn'dan dinliyoruz şimdi.

0: Sibelius'un Opus 47 Keman Konçertosu'nun 3. bölümünü virtüöz Hilary Hahn yorumuyla İsveç Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, bugün Jean Sibelius'u eserleriyle andık ve programımızın sonuna geldik. Haftaya pazartesi 14.30'da buluşmak üzere hepinize sağlıklı ve huzur dolu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.
1: Opus 94.9. Dünya klasik müzik tarihinin dahi bestecileri. Hazırlayan ve sunan Berna Uzunoğlu.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti. Gündelik hayatın sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğ. Perşembe 16.30'da Apaçık Radyo'da.
7: I was a bum in San Francisco, but once managed to go to a symphony concert along with the well-dressed people. And the music was good, but something about the audience was not. And something about the orchestra and the conductor was not. Although the building was fine and the acoustics perfect, I preferred to listen to the music alone on my radio. And afterwards, I did go back to my room and I turned on the radio.
8: Apaçık Radyo.
9: Charles Bukowski.
10: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hülya Üngör'e teşekkür ederiz.
11: Eksik mecaz.
12: Edebiyat, sanat ve hayata dair dolaşıklıklar.

0: Merhaba, Eksik Mecaz'dayız. Açık Radyo'da ben Zeynep Uysal.
1: Ben Murat Gülsoy.
0: Bu hafta İstanbul'u yine bir konukla konuşacağız. Çok sevgili Feride Çiçekoğlu konuğumuz, akademisyen, yazar, senarist, mimar ve devamını da Murat
1: Evet, biraz
0: Örnek'tim.
1: tanıtmak istiyorum. ODTÜ mimarlıktan mezun oluyor ve yüksek lisans tezinde çevre psikolojisi üzerine yazıyor. Yani konumuzla çok ilgili olduğu için altını çizmek istiyorum. Pensilvanya Üniversitesi'ndeki doktora tezinin konusu da ütopyalar ve ideal şehirler. Biz tabii büyük bir bölümü dinleyicilerin uçurtmayı vurmasınlardan hatırlayacaklar. Çünkü ilk kitabı 1980 askeri darbesinin ardından o 4 yıllık cezaevi sürecinden ilhamla yazdığı senaryo ve tabii ki filme çekilmesiyle çok büyük kitlelere ulaştı. Ben de o zamanlar tanımıştım aslında Feride Çiçekoğlu'nu. Ve Altın Portakal ödülü alıyor 1989'da. Sonra da çok aslında çok ilginç bir ödül daha var. O da Umuda Yolculuk adlı 1991'de bir filmin ortak senaristlerinden biri ve bu film yabancı film en iyi yabancı film dalında Oscar ödülü alıyor. Aslında bildiğimiz tek tanıdığımız Türkiye'den
0: Tek
1: Oscar almış kişi ile beraberiz. Bu da çok heyecan verici. Sonrasında yazdığı Tarlabaşı, Tarlabaşı, Baharın Bittiği Yer ve Suyun Öte Yalı gibi çeşitli senaryolar peş peşe filme alınıyor. Birçok kitabı var. Bazıları Sizin Hiç Babanız Öldü mü? Suyun Öte Yanı, Yüzük Ülkeden Mektuplar. Ama biz şimdi bir yandan da tabii uzun yıllar Bilgi Üniversitesi'nde sinema televizyon bölümünde öğretim üyesi olarak
0: Halen ders vermeyi
1: çalışıyor,
0: de o
1: derste
0: biliyor.
1: veriyor. Şimdi Metis yayınlarından çıkmış olan Vesikalı Şehir 2007, Şehrin İtirazı 2015 ve 2019'da yayınlanmış olan İsyankar Şehir kitapları üçlemesi bence çok çok değerli bir katkı. Özellikle şehir çalışması, sinemaya yani tam böyle zaten işte özgeçmişinde olduğu gibi disiplinler arası bir yaklaşımın burada en güzel örneklerini
0: Veriyor.
1: görüyoruz.
0: Evet, bugün de aslında bu kitaplardan yola çıkarak biz şehri İstanbul'u konuşacağız Feride Çiçekoğlu ile birlikte. Yani nihayet Feride hoş geldin diyerek baş.
2: Hoş bulduk, merhaba.
0: Evet, şimdi biz Vesikalı Şehir'den başlayalım. Vesikalı Şehir aslında daha kitabın başlığıyla tabii hemen bizi Vesikalı Yârim'e gönderiyor. Biz de birkaç hafta önce ya da belki de
1: Birkaç
0: geçen
1: hafta.
0: hafta birkaç hafta önce Menekşeli Vadi öyküsünü Sait Faik'in Vesikalı Yârim'e kaynaklık eden öyküyü konuşmuştuk. Ama bugün herhalde biraz Vesikalı Yârim üzerinden yani neden Vesikalı Şehir? Bir de ayrıca bir şey daha belirtiyorsun orada. Vesikalı şehrimiz değil, vesikalı şehir olduğunu da söylüyorsun. Onu da ayrıca soracağım ama nasıl vesikalı şehre geliyoruz ve neden şehir tabii şimdi hemen onu da söyleyeyim sonra sana bırakayım sözü. Dişilleştirilen edebiyatta da çok yapılan bir şey hala da yapılıyor. Dişilleştirilen ama dişilleştirilirken de biraz melekleştirilen, biraz şeytanlaştırılan, cadılaştırılan bir şehir var karşımızda. Şimdi evet, neden vesikalı?
2: Bir kere çok sevindim. Bana da tekrar fırsat verdiniz. Böyle uzun zamanı yayılan bir macerayı tekrar hatırladım bugün sayenizde. Ders çalıştım, baktım neler yazmışım diye. O arada fark ettim ki 2005 senesinde bir uçak yolculuğunda çok tuhaf, çok tanıdık kitabını okumuşum. Bu Vesikalı Yârim üzerine bir film çözümlemesi. Etkilenmişim ondan ve o vesileyle de bu vesikalı olma haline bakma isteği duymuşum. Ve birden fark etmişim ki aslında bu konu benim hani hep işte Murat'ın da değindiği, senin de çok iyi bildiğin gibi Zeynep. Yani lisanstan itibaren, ODTÜ'deki lisanstan itibaren hep merak ettiğim, ilgilendiğim ama belki hiç böyle bir çerçeveye oturtarak çalışmadığım, üzerinde sistematik olarak düşünmediğim bir alanı kapsıyor. O da şehir, şehirde gezinmek, şehirde nasıl hissediyoruz ve benim öğrencilik yıllarımda çok gündemde olmayan, en azından Türkiye'de, fakat 90'larda çok daha yaygın olarak farkına vardığımız toplumsal cinsiyet ve bunun şehirle ilişkisi meselesi. Onun için bu 2000'li yılların başlarında, ilk 10 yılında ben bu işe yoğunlaştım. Sebep de birazcık yine öz yaşam öykümden çıkıyor. Yani 20 yıllık küçük bir aradan sonra ben tekrar İstanbul Bilgi Üniversitesi sayesinde akademisyenliğe geri dönünce geçmişim mimarlık olduğu halde sonra hayatta yaptığım işler, işte senaryolar, onlar sayesinde kazandığım tanınırlık, böyle görsel iletişim tasarımından başlayıp sinemaya giden yolda dersler vermeye başladım. Ama ruhum çalışkan öğrenci olduğu için böyle hani part-time dışarıdan geleyim gideyim ona gönlüm el vermedi. Yani yapıyorsam basbayağı içinde yapayım. Beni ama tabii geçmişim mimarlık olduğu için hani sinemada da o akademik yolculuğun içinde bir yol kat etmem lazım. Özetle bu Vesikalı Şehir kitabı hani bu konudaki akademik bir yolculuğun bir adımı olarak da gündeme geldi. Ve çok hakikaten yine Metis'e teşekkür ediyorum ki onu sadece akademik bir metin olmaktan çıkarıp daha ulaşılabilir, aynı zamanda hikaye gibi de okunabilir bir metin yapmak üzere Semih Sökmen'in desteğiyle böyle bir yolculuk oldu. Bütün bu karışık girişi şundan ötürü yaptım. Kitap böyle tam ne akademik, ne anı, ne hikaye, hepsinin karışımı. İşte benim o zamana kadarki yaşama biçimimi de biraz yansıtan şekilde bir anlatı halinde. Bir minibüs yolculuğuyla başlıyor. O yolculuğu bugün tekrar okuyunca çok hoşuma gitti. Açıkçası hatırladım çünkü. O işte arkadaki, yani arkada o zaman Taksim Bostancı dolmuşları, sahil dolmuşları çok yoğun kullandığımız bir araçtı. Hani Marmaray yok, her şey başka türlü. Ve orada arkadaki 4 kişilik yerde arada küçük bir boşluk var. Benden oraya geçmem istendi. Ama bekleyen birisi var, böyle çok, hatta şey diye tarif etmişim, çantasının bir sapına bir çantaya yapışmış, sınırlarını kesin belirlemiş ve oraya geçmiyor, geçmemekte ısrar eden bir kadın. Ben de niye oraya geçtiğini bilmeden içeri dahil olan bir başka kadın. Arka sırada 4 kadınız, önde 4 erkek oturuyor ve bir şoför ve benim tam anlayamadığım bir konuşma, önceden paylaşılmış bir böyle sır gibi, muhabbet gibi bir şey var. O yolculukta benim onu kurcalamamla başlayan bir anlatı. Çünkü geceleri şehirde kadınlar gezer mi, gezmez mi? Niye gezer? Yalnız gezen kadına nasıl bakılır? Bütün bu sorunları ve soruları 2000'lerin başında olmasına rağmen hala bütün canlılığıyla kucağıma bırakan bir minibüs yolculuğu oldu o. Ve Vesikalı Yarim filmiyle de birleştiğinde böyle o yolculuk boyunca şekillenen bir anlatı oldu. Çünkü yani 19 yani bu çalışma sırasında daha net gördüm ki aslında kadınların şehirdeki kimliği sadece Türkiye'de değil, çok daha yaygın bir coğrafyada, hatta belki hemen her tarafta modernleşmenin daha özgürleştirici yanı körelmeden öncesinde özellikle böyle ikiye ayrılıyor. Bir evde oturan ve mazbut olan kadın, ki o geceleri dışarı çıkmıyor, aile kadını. Bir de geceleri dışarıda gezen kadın, ki ona da iyi gözle bakılmıyor. Şimdi Vesikalı Yarim filmindeki özellik şöyle bir şey. Sait Faik'in hikayesinde o kadar belirgin değil tabii. Fakat o filmde Türkan Şoray'ın canlandırdığı kadının özelliği, İşte hem gece gezen, işte pavyonlarda da bulunabilen bir kadın, Ama bir taraftan da bir erkeğe bağlandığı zaman işte başını bağlayıp pazara gidiyor. Başka türlü bir persona sergiliyor ve o ikiye bölünmüşlükte benim filmde en çok dikkatimi çeken sonunda aşık olduğu adam eski hayatına dönünce ve şehre uzaktan bakan böyle yalnız, hüzünlü, yaralı bir karaktere dönüştükten sonra o şehrin üstüne yürüyor. Tabii bu film 68 tarihli. O zaman böyle bir bilinçle baktığımı, hatta hiçbirimizin böyle bir bilinçle baktığımızı zannetmiyorum. Aynı

0: Uf, uzattım mı?
1: Hayır, olur
0: İyi
1: çok
0: olur mu?
1: güzel.
0: Gayet güzel gidiyoruz.
1: Hayır.
0: Bir de bu şehrimiz meselesine gireyim mi, yoksa onu başka bir soruda mı hani
1: Yok
0: böyle
1: gir,
0: konuşup
1: hayır,
0: durayım?
1: ona
0: Belki
1: gir.
0: öyle yapsak daha iyi.
1: Peki o zaman şöyle, yani bu aslında Vesikalı Yarim'de bir kere kadın karakterin öne çıkması, yani Sabiha'nın öne çıkması tamamen filmi ayrı bir yere koyuyor. Yani o kadar da bilinçsiz değil gibi geliyor bana. Çünkü Öykü'de mesela hiç görmüyoruz kadını. Yani hep çok böyle uzaktan, esas merkezde olan erkek karakter Öykü'de. Oysa burada tam senin söylediğin gibi, yani o erkeklerin içerisine dalıp şehrin içerisinde yürüyen ve tamamen her şeyi böyle dört elle tutan bir kadın var karşımızda. Yani ciddi bir kırılma noktası. Acaba belki de hani 68'in etkisi mi bilmiyorum, ama o dönemin etkisi olsa gerek birazcık
0: De
1: da
0: şey de
1: sanki.
0: var tabii, bir şey boyutu da var. Baştan çıkarıcı bir figür aslında Sabiha. O
1: Evet.
0: kadar
1: Tabii
0: da
1: tabii.
0: şey değil, pasif değil.
1: Bir
0: Tam
1: femme
0: tersi,
1: fatale
0: femme
1: olarak
0: fatale ve barda
1: kuruyorsunuz.
0: şarkılar söylüyor. Bizim tabii karakterimiz de bir, yani manavlık işte, bir sebze meyve getiriyor çevreden merkeze. Şimdi oradaki erkekler topluluğunu hatırlıyorum. Aman kazıklanmayalım, aman şey olmayalım, bu kadınları fazla ısmarlamayalım, pahalıdır falan. Yani şehir onlar için dışarıdan gelip kravatlarını takıp orada işte bir şey yaşayıp mümkünse fazla başlarına bir şey gelmeden evlerine dönecekleri bir yerken, aslında bizim karakterimiz, işte İzzet Güney'in oynadığı karakter, burada kapılacak. Ben ilk seyretimde de çok şaşırmıştım hakikaten. O rolleri tersine çeviriyordu. Yani kötü kadın değil. Yani filmi bitirdiğimiz zaman artık biz ona o kötü kadın şablonunu oturmadığını, çünkü Yeşilçam'da, Hollywood'da da değil mi? Yani
1: Evet.
0: kötü kadın olarak genellikle çizilir o tür bir rol ve aileye dönmesi beklenir. Ailenin yüceltilmesi ya da saf ve temiz olan aşkın, ama burada tersine. Ama bu şehirle birleştiriyorsun, sen de biraz oradan devam edelim istiyorsan. Yani
1: Olur. Ama söylediklerim bende şöyle bir şey çağrıştırdı. Ona da değinmek istiyorum. Vaktimiz varsa.
0: çok var, çok.
1: Peki. Şimdi 68'de açıkçası hani Atıf Bey'in sonraki filmlerinde Atıf Yılmaz'ın bildiğimiz için işte bir sürü hikayesini bildiğimiz için bunun çok farkında olarak mı yapıldı? O konu artık spekülatif. Onu bir kenara bırakıyorum. Ama ikiye bölünmüş karakter çok çok belirgin. Yani diyelim ki o ilk rastlaştığında bizim erkek karakterimizle yakar mısın diye böyle sigarasını o böyle bir edayla gösteren baştan çıkarıcı Sabiha'yla ondan sonra evde yemek pişirip sakince erkeğinin gelmesini bekleyen Sabiha arasında muazzam bir fark var. Ve ikisi aslında örtüşüyor veyahut da tek bir karakterde birleşiyor da diyemeyeceğim. Sonunda hani şehrin üstüne yürüyor ama o da yani yine hani ne yapacağını çok biliyor mu? Biz onun ne yapacağını çok biliyor muyuz? Yani kırgın ve küskün olarak yürüyor. Çünkü uzaktan bakıyor işte Halil'di değil mi? Manavımızın
0: Evet,
1: adı.
0: Halil. Halil. Halil.
1: Halil'in işte karısıyla birleştiğini, onun pencereden baktığını görüyor. Yani böyle hani kendi başına yürümeye karar veren bir kadın gibi tam değil, bilmiyorum. Tekrar düşünürüz. Hani biz bugünden baktığımızda biz öyle görmek isteyebiliriz. Yani 68'in etkisi sevgili Murat, hani şimdiden bakınca öyle diyelim ama hani biraz böyle bana
0: Ama
1: tam
0: zaten
1: yani o zamanki hele sizler açısından değil ama ben hele Türkiye'deki o zaman terminolojiyi, o hani bugünden bakıp romantik bir şekilde hatırlanan mücadelenin içindeki toplumsal cinsiyet rollerini falan hatırladığımda hani keşke diyorum ama orayı kurcalamadan geçelim bence.
0: yani ben şey demeye çalıştım. Film mesela aileyi hiç göstermiyor sonuna kadar. Biz hep İzzet Gişi Halil'i
1: Öykü de
0: yapay,
1: göstermiyor.
0: Öykü de göstermiyor, ama yani onu aileyi yıkan bir kadın olarak çizmiyor. O, yani
1: Evet.
0: normalde o hikayelerde hep öyle çizdi. Zaten sen Lütfi Akad'ın bu filmografisinde 1959'daki Yalnızlar Rıhtımı'na da aslında bir başka yerde referans veriyorsun. Yani bu şehir temsillerinde kadınla şehrin birbirinin yerine geçmesi, konusunda mesela yalnızlar rıhtımı da

0: da
1: Doğru.
0: her bir damar var aslında, değil mi? Yani daha geride tabii, 1959 o. Evet.
1: Yani o dönem, yani şey de enteresan işte, mesela Şehvet Kurbanı'na falan da baktığımızda, hani o kadın rolleri daha 30'ların 20'lerin filmlerine, kadınların şehre çıkmasına baktığımızda hani Türkiye'de işte ancak 50'lerde sinemada gündeme gelen konular 20'lerde 30'larda çok gündemde dünya sinemasında. O açıdan gerçekten hani Yalnızlar Rıhtımı olsun, 60'lardaki kimi filmler olsun, hani bir şeyleri kurcalamışlar. İşte ne kadarsa, o zaman şehirleşme de çok daha yeni, yani bir sürü başka ideolojik konuyla, yani daha Cumhuriyet'in 50. yılı falan düşünebiliyor musunuz? Hani çok çok yeni her şey. Daha derinleştirmeyeyim, uzatmayayım diye kesiyorum buralarda konuşmayı.
2: Öyle yani, o zaman biraz aslında bu şehir ve sinema ilişkisini esasen kurarak başlıyorsun kitaba
1: Evet.
2: da. Yani mesela daha önce işte ezan, kilise çanı, saat kulesi, bunlar yani
1: Evet.
2: şehrin sesleriyle şehrin zamanı tanımlanırken, şimdi sonra işte önce fotoğraf oluyor derken, 19. yüzyıl sonunda derken sinema çıkınca sinema, ve orada hakikaten mekanla hareketin birleşmesinden söz ediyorsun. O çok bana da anlamlı geldi. Yani onu belki birazcık önce, hani o şehirle sinemanın ilişki, şehrin zamanını bir anlamda temsil eden bir tür olarak sinemadan belki bir parça bahsedip tekrar vesikalıya bağlanabiliriz.
1: Evet, o bana çok heyecan vermişti düşünürken açıkçası. Çünkü hani fotoğrafın şehirdeki anları kaydetmesinden sonra 19. yüzyılın ortalarından başlayarak bu ilk atfedilen, hani filmde biliyoruz ki hani trenin hareketine atfedilen film. Dolayısıyla o 20. yüzyılın ilk yarısındaki filmlerde bu tren imgesi çok güçlü. Yani şehre giriyoruz, hareketle giriyoruz ve biz de girenlerden biri olarak şehri yaşıyoruz. Hatta işte bütün bu Berlin, Paris, bu 20. yüzyılın başında kentleşmenin ve sanatın çok belirgin olduğu şehirlerde bir günlük dönemi de anlatan filmler çok. Yani sabah uyanılıyor, şehir nasıl uyanılıyor artık? Tek tek bireylerden ziyade şehrin kolektif bir kimlik olarak uyanması, işte o gün içindeki hareketler, sonra yavaş yavaş nerede yeniyor, nasıl kim kimle nasıl bir ilişkide oluyor ve gece hayatı nasıl oluyor, o döngüleri gösteren filmler de bunun merak edildiğini bize hissettiriyor. Hani bu bakış açısıyla şehir ve filme böyle bir mercekten baktığımda ben de çok şaşırmıştım. Hani adeta şehrin kimlik kazanması sinema aracılığıyla oluyor gibi. Şeye de sonra bugün tekrar baktığımda ben de onu tekrar öyle düşünmek hoşuma gitti. Yani ilk önce sesle bir araya gelen şehir, sonra tek tek görüntüler, ondan sonra hareketli görüntü. Ve tabii şunu düşünürken buldum kendimi. Peki bugün ne? Yani bugün tabii bambaşka bir şey. Oraya girmeyelim konuyu dağıtmamak için. Ama bizim şimdi artık mekan algımızda, zaman algımızda çok değişti. Hani zamanın mekanı yutmasıysa sinema, şimdi zamanın kendisi de zaten başka bir şeye dönüştü. Onun temsil biçimleri, yani hepimiz görüyoruzdur, öğrencilerimizden özellikle fark ediyoruzdur. Onların algı biçimi, yeni kuşağın algı biçimi çok farklı.
0: O şeye belki sıçramış oluyoruz ama daha sonra değiniyorsun başka, artık üç kitabı ben üst üste tekrar okuduğum için hangisinde olduğunu hatırlamıyorum ama hiç yer, artık
1: Evet.
0: hiç bir yer olan
2: Evet.
0: mekanların
2: Şehrin
0: oluşması, değil mi?
2: itirazı
0: Yani
2: o.
0: evet, yani
1: Evet.
0: havalimanları, karayolları, süpermarketler, alışveriş merkezleri, hep, yani bunlar sadece birbirine benzemiyor, dikkatimi çekiyor. Mesela alışveriş merkezlerinde saat yok hiçbir yerde.
1: Evet.
0: Yani böyle bir zaman yok, ya da havalimanında herkes kendi zamanını yaşıyor zaten. Birisi sabah kahvaltısı yapıyor, ötekisi akşam içkisini içiyor. Şimdi böyle garip mekanlar var artık herhalde, değil mi o?
1: Bence onlar bile geçen yüzyılın sonunda kaldı. Çok
0: Evet.
1: çok üzgünüm ama yani bugün gerçek içinde fiziksel olarak var olabileceğimiz mekanlardan ziyade sanal mekanlar, sanal ortamlar, onların iç içe geçmesi, daha işte yapay zeka ile olan ilişki onlar üzerinden, yani tamamen farklı. Hani benim sadece dışarıdan gözleyebildiğim, anlamaya çalıştığım ama bedenimde hissetmediğim bir zaman ve mekan duygusu var. Zaten bedeni hissetmeme üzerine belki bugünkü zaman ve mekan, yani yeni kuşak o bedenden de kopmuş olma hali. Bunu yargılayarak söylemiyorum, sadece bir fark olarak söylüyorum.
0: Tespit olarak değil mi? Peki o zaman burada bir müzik arası verelim istiyorsanız değil mi? Feride Çekoğlu'nun seçtiği parçaları çalacağız şimdi.
1: Ne güzel.
0: Daniska, yani
1: Evet.
0: ayende tanımış oldum. Mış Gibi adlı parçayı dinliyoruz şimdi.

0: Evet, Daniska'danmış gibi dinledik. Burada aslında uçurtmayı vurmasınlara da küçük bir atıf yapılıyor. O da çok hoş. Şimdi belki biraz yani yine dönelim. Vesikalı Yarim'de o kadının zaten çifte kimliği, kadına atfedilen bir taraftan femme fatale, bir taraftan işte evinin kadını, anne falan, o ikisi arasında salınan bir kimlik ki aslında dönemin toplumsal cinsiyet algısı içerisinde de hani beklenen ve korkulan arasında
1: Evet.
0: gerilim gibi düşünebiliriz onu ki hala da tamamen değişmiş olduğunu söylemek epeyce zor yani bütün mücadeleye rağmen daha doğrusu belki bugün iyice artık her rolünden kadının korkulmaya başlandı diyebiliriz. Şimdi bir aşama sonra yani orada yine de şehre dair böyle bir hani şehrin bir cazibe mekanı oluşuna dair bir şey var ama sonra sen aslında hani bir geçiş filmlerinden bahsediyorsun ve en sonunda Korkuyorum Anne ile
1: Ah,
0: Rahat
1: evet.
0: bitiriyorsun. Yani orada nasıl bir dönüşüm oluyor? Hem şehirle kadının bu örtüştürülmesinde hem de aslında şehrin algılanışında nasıl bir dönüşüm oluyor? Belki onu konuşabiliriz.
1: Şimdi o bana çok heyecan vermişti o zaman. O zamana has bir şey mi diye bugün tekrar bakarken düşündüm ki hala evet Murat'ın da ifadesinden anlıyorum ki ona katılıyor. Yani 2004 tarihli Korkuyorum Anne. Böyle tam hani bir yeni bakışa sanki kapı açan bir film gibi geliyor bana. O 1950'lerin işte hani Lütfü Akat'tan başlayan, sonra diyelim ki hani 1981'de Atıf Yılmaz'ın Ah Güzel İstanbul'uyla böyle yine bir hani farklı bakış konusunda bir çaba gösteren ama kıramayan. Sonra 80'lerde işte yine Atıf Yılmaz'ın biraz daha senaryoların desteğiyle belki farklı bakış açıları, yani kadın üstünden ilerleyen, onu merkeze alan hikayeleri, ki ben onlara girmedim kitapta, şehirle ilişkisini çok yakından kuramadığım için. Orada Korkuyorum Anne bana çok yepyeni bir kapı gibi gelmişti. Tekrar hani 20 sene sonra bakıp da öyle olduğunu görmek de çok mutluluk verdi açıkçası. Çünkü benim bilebildiğim kadarıyla ilk kez erkeklik meselesini ve oradaki işte korku meselesini ve onun kaygılarını erkeklerin anneleriyle babalarıyla olan ilişkilerinden getirdikleri zaafları, buna karşılık işte Vesikalı Şehir kitabının kapağında da yer alan o şehirde gezen kadının kendine güvenli, böyle adım atarken ki bedenini rahat taşıyan halini çok kıymetli bir şekilde, bende iz bırakan şekilde resmeden bir film, anlatan bir film. Senaryosu da zaten Nilüfer Güngörmüş'ün, yani böyle Reha Erdem'le birlikte el birliğiyle yazılmış bir senaryo. O açıdan bence hani farklı açılardan bakmayı bünyesinde zenginleştirebilmiş bir film. Hala bana çok taze geliyor. Yani onun ötesinde ne söyleyebilirim filme dair? Hani çok da uzatıp lafı dağıtmadan bana belki yardımcı olursanız.
2: Deprem meselesi bence orada bir de
1: Bir
2: depremin
1: de deprem geliyor,
2: yaşanması,
1: evet.
2: deprem korkusu ve insanların farklı bir şekilde bir araya gelmeleri yani hep zaten bu kitaplar bir süre sonra gezi öncesi geziye giden
1: Evet.
2: yol ya da bunun alametleri var mıydı? Aslında sorduğun sorulardan biri o değil mi? İkinci,
1: Evet.
2: üçüncü. İkinci kitapta
1: Evet,
2: özellikle.
1: şehrin
2: Yani
1: itirazı
2: önce
1: gibi.
2: bir itiraz, sonra bir isyanla nasıl dönüşüyor?
1: Evet.
2: Ve bunun sinemadaki, belki diğer alanlarda karşılıkları toplumsal yaşamdaki. O yüzden Reha Erdem'in tabii filmografisinde çok güzel bir yerde duruyor Korkuyorum Anne. Hemen Hayat Var da bir şekilde.
1: Evet.
2: Kadın
1: Tabii daha
2: daha
1: ilerisi.
2: sonraki, evet daha ilerisi,
1: Aslında
2: o daha sert bir
1: evet,
2: hikaye tabii.
1: gezinin hemen öncesindeki o şehrin bir hapishaneye dönüşmüşlüğünü orada vurguluyorsun. Tabii burada yani şöyle bir şey belki çıkartmak lazım. Hani bu üç kitapta da gördüğüm benim. Bir yandan o şehirdeki o mekansal dönüşüm, bir yandan kamusal alanın şehirdeki dönüşümü, bir yandan kadınlık ve erkeklik
0: rolle, toplumsal cinsiyet
1: Evet.
0: rollerinin dönüşümünü, o üç katmanı aslında sen, yani bence bu üç kitabında ortak noktası ve beni en çok etkileyen tarafı bu üç katmanı inanılmaz böyle birbirine örerek veriyorsun. O bana çok doğrusu iyi geldi. Şimdi ilk kitapta aslında hani kamusal alandan kadının dışlanma arzusu, yani erkeğin kadını kamusal alandan dışlama arzusu ve ama onu orada sadece bir işte fahişe bir seks işçisi olarak ancak kabul edebiliyor oluşu. Bu artık şeyle birlikte, korkuyorum anneyle birlikte aslında o kırılmayı görüyoruz biz.
1: Evet.
0: Şehrin itirazına geldiğimizde bu sefer o itirazı nasıl dillendirdiklerini bir anlamda, yani sinema bu itirazı nasıl gösteriyor? Belki önce oradan bir sorabiliriz. Ne yapıyor sinema? Neyi gör, nereye bakıyor şehirde de itirazı dillendiriyor? Çünkü bir taraftan deprem sonrası kentsel dönüşümler, sen onları uzun uzun anlatmışsın.
1: Evet.
0: Yani depremin nasıl araçsallaştırıldığını da aslında
1: Evet.
0: görüyoruz.
1: Evet, yani
0: Ama
1: o şimdi orada şuradan başlayayım, çok daha nasıl diyelim, toparlamaya çalışarak. Mesela Paris, tabii hani hem Paris Komünü hem 68 hareketi nedeniyle bir takım, en azından 19 ve 20. yüzyıllarda dönüşümlere sahne olmuş, ona mekan olmuş bir şehir. Ve tam 68'den önce Paris'te de, yani bir kere Paris Komünü'nden önce o meşhur Haussmann yıkımları var ve o yıkımların aslında komün ayaklanmasına arka plan teşkil ettiğini, onların, yani o yıkımların zaten o isyanı yarattığını, zaten hani o söylenmiş olan bir şey, taze bir şey değil. Fakat benim açımdan enteresan olan, 68'in öncesindeki filmlere de baktığımda, işte o Godard filmlerine özellikle orada andığım, orada da böyle bir, yine bu kimliksiz bloklar, şehri kesen yollar, şehirdeki aidiyet duygusunun kesilip biçilmesinin bir toplu isyanın altyapısını hazırladığı şeklinde. Yani filmlerden bunu görünce, acaba Türkiye'de de böyle bir şey oldu mu? Yani İstanbul filmlerinde böyle bir şey hissedebilir miyiz diye oraya böyle mercek çevirdiğimde, o da bana enteresan geldi. Hani o gözle baktığımızda gerçekten 2013'ün hemen öncesindeki kimi filmlerde bu çok bariz. Ve yani böyle bir sığamama, bir şehrin çok hızlı ve anıları deşerek geçmesi. Bununla ilgili filmler, mesela C Block diyelim ki, Zeki Demirkubuz'un hemen o dönemde, çok enteresan bir film hani bu gözle baktığımızda. Hatta Serap Aksoy'la da denk geliyoruz Antalya'da festivallerde, hep o C Block ve o döneme dair konuştuğumuz oluyor. Yani Fikret Kuşkan'ın, ki sanıyorum ilk rollerinden, hatta ilk rolüdür o, orada bir işte genç bir apartman çevresindeki bir karakteri canlandırır. Onunla Gezi'deki duran adam arasındaki duruş, performans ve görüntü benzerliği beni şaşırtmıştı o zaman. Yani
2: Herhalde film bu imajinasyonu şekillendiriyor. Muhtemelen sanatçının yani ya da oradaki insanların zihninde belki de film kalmıştır bir biçimde. Çünkü
1: bilir, ona protez hafıza da diyoruz ya, hatırladığımızı bilmeden hatırladığımız şeyler, ya da hani aklın yolu bir denen, o tabii çok tartışmalı bir kavram, gerçi aklın yolu kaç onu bilmiyoruz ama hani benzer olaylardan benzer sezgilerde çıkmak gibi. Ama o iki duruş arasındaki benzerlik beni şaşırtmıştı doğrusu kitap için çalışırken. Şimdi bugün tekrar bakınca da çok böyle hoşuma giderek hatırladım. Hani değişik zamanlarda zamanın ruhu bazen bizi daha kendi kabuğumuza çekilmeye yönlendiriyor. Ne kadar açık ve ne kadar konuşkan olduğumuzu hatırladım o dönemde. Yani hep birlikte. Onu hatırlamak da güzeldi doğrusu.
2: neyi de anıyorsun? Bu vesikalı şehirde Tabutla Röveşata'yı da anıyorsun.
1: Evet.
2: O da gerçekten çok başka bir yerde duruyor. Çünkü tam Hisar'da, Rumeli Hisarı'nda, hatta biz o zaman Ali Baba'nın kahvesi olarak bilfiil oradayız zaten. Çekim anlarını da hatırlıyorum. Derviş Zaim'in bu muhteşem bir film oldu. Yani bir kült bir film oldu. Çünkü yani İstanbul temsili olarak çok ayrı bir yerde duruyor herhalde hep. Çünkü Boğaz bambaşka nostaljiyle, yani en kötü halinde bile İşte neydi, ah güzel İstanbul'un sadri alışı bile, sefil bile olsa o bir nostalji yaratır. Ay orada olsak, yani bir kulübe bile olsa o musikiyi dinlesek, rakımızı iç. Ama burada öyle değil. Burada bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Evet, yine Boğaz'ın kenarındayız. Hatta Boğaz'ın içine de düşüyoruz. Yani ve Hisar'da da. Ya ben onu anman çok gerçekten hoşuma gitti. Dediğin gibi bir bellek oluşuyor aslında. Yani böyle bir elde olmaksızın, çünkü o zamanlar orayı bir yandan da yaşarken, aramızdan biri çıkıp bu filmi çektiğinde, evet bir açıdan öyleydi Hisar. Bir kısmı böyleydi. Tabii ki anlatılamayan başka hikayeler de vardı, ama bunun kayda geçirilmesi çok bu tür bir toplumsal belleğe müthiş bir katkı herhalde. Sinemanın belki de, ya da edebiyatın da aynı şekilde en önemli özelliği.
0: Bir de tabii yani yine kitapta öne çıkan hani bütün bu aslında mutenalaştırma işte kentsel ki bunu önceki dönemini de yani o Ermenilerin Rumların mülksüzleştirilmesinden de bahsediyorsun ki o aslında belki çok daha az konu olmuş ya da hiç konu olmamış sinemaya yani Türk sinemasına en azından bilmiyorum en azından ben bilmiyorum. Ama
2: Biraz
0: yani
2: Muhsin
0: onun
2: Bey de
0: ancak işlerini
2: hissettirdi. Sonra,
0: sonra
2: çok sonra.
0: yani zamanında görmüyoruz belki ama onun izlerini şehirde görüyoruz tabii. Yani o zamanın mutenalaştırıcı hareketleri derken bu zamanın yani 80 sonrasının hatta 90 sonrasının mutenalaştırma süreçleri ve nihayet şeyden bahsediyorsun. Yani bir hani can sıkıntısı yerine bir şehir sıkıntısı. Yani o giderek bir hapishaneye dönüşmesi meselesi o tabii bana çok etkileyici ya çünkü onu artık şu an onun herhalde boğma yani şehrin sakinlerini boğduğu bir zaman dilimindeyiz. Her ne kadar ondan bir çıkma emaresi olmuş olsa da arada öyle bir yere getiriyorsun gerçekten ama şimdi tekrar o yeni bir boğulma safhasına girdik. Biraz o şehir sıkıntısını belki konuşabiliriz. Yani nasıl gördük onu? Aslında C blokta da var değil mi şehir sıkıntısı dediğimiz?
1: Yani
0: Uluslararası var.
1: o belki çok daha öne çıktığı örneklerden bir tanesi. Ama zaten bugün şehir sıkıntısını katmeriyle yaşadığımız için sanki kalan vaktimizde biraz böyle bu isyanlardan da bahsetsek mi? İsyankar
0: Yani
1: filmlerden.
0: geziye gelip geziden oraya gidebiliriz.
1: Sanki.
0: Evet.
1: Çünkü yani bu temin söylediğin hani şehrin geçmişindeki bu bellek silme, yoksa kabul etme. Mesela Gezi Parkı'ndaki servi ağaçlarının kesilmiş olması. Bu çok bana aynı şekilde Abbas Ağa Parkı da öyle kitapta geçiyor. Çünkü bunlar eski mezarlıklar ve çok servi ağacı kalırsa mezarlık olduğu anlaşılır diye servileri de kesip başka ağaç dikiyorlar yerine. Hani park. Hep parkmış gibi altında bir şey yokmuş gibi ne bileyim işte Gezi'nin merdivenlerinin o mermerlerin zaten oradan sökülen mezar taşlarından yapılmış olduğunu zaten biliyoruz. Yani hani her şeyiyle o izi silmek, yok saymak, hafızayı sıfırlamak ve Gezi o açıdan çok hani bu hafıza bu kadar kolay yok edilebilen bir şey değil. En azından park burada kalmalı açısından bence bir dönemeç oldu ve hani birçok kuşağı birleştiren de bir kesişme noktası oldu. Ondan sonra da doğrusu böyle hani bir süre onun rüzgarı da devam etti bildiğimiz gibi belki bir 3-5 sene daha. Sonra tabii daha da çok kesintiler geldi. Hani bu ilk bakışta çok karamsar yapabiliyor insan ama tarihin bütününe baktığınızda zaten bu döngüleri hep bekliyoruz yani bunları çok şaşırmayacak kadar çok yaşadık diye sevinelim mi üzülelim mi bilemiyorum ona.
2: Yani bir yandan hani gündem çok yoğun oluyor ve her şey hemen unutuluyormuş gibi geliyor. Öyle büyük bir olay oluyor ki dünkü korkunç olayı unutmuş gibi davranıyoruz.
1: Evet.
2: Aslında biriken de bir şey olduğu, mesela bu gezi öncesinde emek sinemasının yıkılıp yok edilmesine karşı insanların yürüyüşe geçmesi, sanki o gezi ruhunun aslında nasıl başlangıçtan beri orada
1: Doğru.
2: bir şeyin mayalandığını gösteriyordu. Bu da sinema üstünden yine aslında. O da çok manidar, çünkü emek sineması sadece bir, yani şu anda gidip bilet alıp herhangi bir alışveriş merkezine girdiğimiz, bir film izlediğimiz bir yer değildi çünkü. Bizler için orası gerçekten bir şehir mekanı olarak yaşıyorduk biz orayı. Çok benzer bir süreklilik. Ben mesela çalışanların ve çalışanların o mekanı savunması, hani kitapta da atıfta bulunuyorsa ya, şehir hakkı diye bir kavram.
1: Evet.
2: Belki adını o anda bilmesek bile, öyle söylenmese bile, ki gerçi makale eski, Lefebvre onu 68'den bile önce söylemiş, ama değil mi? Ondan sonra aradan yıllar yıllar geçmesine rağmen bambaşka öğrenci kitleleri tekrar bir kahve zinciri açılacağı zaman, birkaç yıl önce daha yine Boğaziçi Üniversitesi'nde, o hafıza canlanıyor bir şekilde. Yani nasıl taşınıyor, ne oluyor bilmiyoruz ama aslında unutulmuyor da. Onu da belirteyim istedim.
1: Yani mekanın hafızası diye de bir şey var. Zaten bu mekanların yok edilmesine karşı gösterdiğimiz tepki, esas mekanla birlikte mekanın hafızası da yok edildiğinde o kuşaktan kuşağa aktarılan tecrübe, işte sadece hani kişisel anılarımızdan ibaret değil, o kolektif ruhun da yok edilmesine karşı bir tepki oluyor. O buradan şeye belki bir nebze atlayabiliriz. Yani mahrem isyan, bu son kitaptaki alt başlık. Mesela mahrem isyan lafı bana hiç cazip gelmemişti. Semih Sökmen editörüm ve Metis'in tabii çok başından beri hep var olan bir isim. Düşündük, taşındık ve en sonunda beni ikna etti. Başka bir karşılık bulamadık çünkü. Yani Intimate Revolution esas onu kullanma biçimi Chris Deva'nın. Bedeninle ilgili bir isyan, hani ona sahip çıkma. O bana çok gezi sonrası özellikle ilk filmlerini yapan genç kadın yönetmenler, orada anlatılan hikayeler, bedenlerin temsili açısından çok zihin açıcı geldi. Sonradan hani kavramın kendisine alışmakta zorluk çekmekle birlikte. Ve hani Zeynep çok çok güzel koydun, mutlu etti beni. Hani o iç içelik konusunda üç kitapta giden farklı konular. Ben de şeyi de ekleyeyim. Yani benim kişisel tarihçem ve tecrübelerim de onun içinde bir yan hikaye olarak gidiyor. Ve mesela benim de kendi bedenimle ilgili geçmişte uğradığım ve taciz olduğunu bile doğru dürüst anlamadığım konuları bilinç üstüne çıkarabilmem, onları yazabilmem, onları da hikayeye dahil etmem de bu üçleme sayesinde oldu ve gerçekten o da çok iyileşme getiren bir şey. Çünkü bunu ben şimdi ders verdiğim sınıflarda da dile getirebiliyorum ve orada yani birçok kişinin aynı şekilde belki de ilk kez orada bazı tecrübeleri paylaştığına tanık oluyorum. Hani belki de yine aşırı iyimser bir yorum yapmayacağımı ümit ederek hani böyle toplu, büyük ölçekli ve toptan değişimlerin olmadığı dönemlerde bu tür kendimizi iyileştirmeye, birbirimizle bağ kurmaya yönelik iyileşmeler de gözden kaçmamalı diye düşünüyorum. Yani her sınıfa girişte onu hissediyorum açıkçası.
0: Evet, o çok hakikaten kurtarıcı ve iyileştirici bir şey. Bu arada yani tam bu hani kişisel deneyimi desen vurgulamışken özellikle işte İsyankar Şehir'de yani son kitaptaki o metrobüs hikayesi,
1: Evet. Çok
0: metrobüste
1: iyi.
0: tacize uğrayacak küçük kıza,
1: Evet.
0: uğrayacak olan küçük kıza senin bir çok şiddetli bir tepki vererek annesini araman ve o annenin de aslında bir mağdur, bir kurban olarak karşına çıkması, yani hakikaten o kadar etkileyici ki yani bütün kitabı kuşatan ve özetleyen bir şeye dönüşüyor bir yandan da yani.
1: Ya çok, o kadar sevindim ki böyle hissetmenize. Yani o Sibel'in yüzü bende hala duruyor çünkü. O
0: Yani harika.
1: pencerede arkamdan bakışı.
0: Yani
1: O kadar merak ediyorum onu. Yani çok merak ediyorum. Çünkü o İşte kitap da var, şimdi tekrar anlatmayalım uzun, ama yanına oturan karakterin omuzuna elini attığı zamanki hal ve benim Kapalı Çarşı'da omuzuma elini atan kilim satıcısının o anda bütün canlılığıyla gözümde canlanması, o tecrübeleri konuşabildiğimiz sürece, nasıl söyleyeyim? Zeynep, galiba sen tamamlasan cümlemi daha iyi
0: Yani
1: olur.
0: onu konuşabilmek aslında işte iyileştirici olan ve tabii değiştirecek olan da o. Çünkü ne kadar çok konuşulabilir, dile getirilebilir hale gelirse. Şimdi onu
1: Evet.
0: okuyup ben de çok benzer sahneleri kendi çocukluğumdan, gençliğimden hatırlıyorum. Çok hatırlıyorum hem de. Ve evet, o zamanlar bunlar hiçbir şekilde dile getirilemeyen şeyler. Oysa işte şimdi dile getirebiliyor olmak aslında hayatı bayağı değiştiriyor. Ve mesela evet, dolmuş, hani ilk şeydeki dolmuş hikayesi de aslında yine öyle çok etkileyici. O kadınların, transların şehirde olabilme imkanı ve bunun çektiği tepki, ama bir taraftan da işte sen bir kadın olarak sesini çıkardığında oradaki herkesi şok ediyor, ama bir farkındalık da yaratıyor. Yani işte, o otobüsteki insanlar bir kendilerine çekidüzen verdiler.
2: Bir de isyan
0: Evet.
2: başlamış
0: Ve bir
2: artık.
0: isyan başlıyor. Ben bunu hakikaten, yani şu anda da şehrin içinde böyle anlarda hissediyorum. Yani küçücük bir kıvılcım olduğunda buna destek verecek birçok insan var. Yani bunu belki şöyle koymak lazım. Hani şu anda ne kadar çok çocuğun, gencin, kadının öldürüldüğünü ve her gün daha fazla bunun arttığını, bu şiddetin gördüğümüz bir ortamda hakikaten belki de ihtiyacımız olan neredeyse tek şey bu, şu sesi çıkarabilmek. Yani kalk oradan ruh.
1: Kalk orada.
0: Yani hikayede yaptık.
1: Ay.
2: Ama orada bir şey daha var. Yani bütün bir kitaba böyle önden bir gösterim de yapıyor. Oradaki
1: Evet.
2: tacizci erkeklerin öncesinde, daha taciz başlamadan önce buradaki hikayeyi anlatan Feride'nin bakışı.
0: Evet.
2: Şimdi şöyle görüyor. Aşağıdan yukarı doğru gördüğüm bu çehrelerde Weimar dönemindeki Alman ekspresyonist filmlerinin alt açıdan çekilmiş habis ve tehditkar ifadeleri var. Fritz Lang ve Thea von Harbo'nun senaryosunu birlikte yazdıkları M, Fritz Lang, filminden çıkma tiplere benziyorlar. Tarihinin en karanlık 10 yılına girmiş kasvetli Berlin'de çocukları öldüren bir seri katil aranırken, sıradan faşizmin yanakları sarkık, kaşları çatık, bakışları karanlık çehreleri, savaştan yeni çıkmış devletin iktidarsız erkekleri, askerliğe kodlu ezikliği, taciz ve tecavüzle aşmaya çalışan, ışığın oyunuyla yüze vuran kokuşmuş, pis ve iğrenç iç dünyalar. Tabii böyle bir
0: Müthiş bir,
2: potansiyel harekete geçince
0: evet.
2: müdahale ediyor. Ben
0: Ve o potansiyel de harekete geçiyor ama yani
2: yani
0: arada.
2: burada mikro bu analiz aslında bütün bir kitaplarda, üç kitapta da aslında biz hep geri dönüşlerle, yani bazen Benjamin'e, bazen değil mi, bütün Avrupa tarihine gidiş gelişler ve sinema tarihine gidiş gelişlerle irdeliyoruz.
0: Evet, ve şeyi de söyleyelim, şehrin itirazında Erkekler Şehri diye bir bölüm de var. Orada aslında bu yine buna paralel, yani bu anekdota paralel olarak okunabilecek bir kısım. Çünkü o şehre tepeden bakmak, sana bir tepeden baktım Aziz. Çok şahane bir gönderme yapıyorsun. Çünkü evet, şehre tepeden bakan erkekler. Orada o iktidarı kuran erkekler. Dolayısıyla
2: Ya da seni ele geçireceğim İstanbul
0: evet, ya da
2: ilişkisi
0: seni de
2: var.
0: geçeceğim. Şimdi orada bu tabii çok daha romantize ediliyor. O erkeklik de romantize ediliyor. Sanki orada hiçbir iktidar, hani bir muktedir erkeklik değilmiş gibi davranılıyor. Ama tam da işte bu anekdotta gördüğümüz gibi aslında o erkekliğin arkasında da bu var. Anladın mı? Bu böyle bir, bu saldırganlık, bu belki her şeyi yapabileceğine olan
2: Pervasız.
0: pervasızca inanç var.
1: Ve İşte orada çok güzel bir sözcük var. Temellük etmek, yani mülk edinmek, hepsini birden kapsamak. O hak görüyor kendinde. Hatta yine böyle küçük bir parantez açayım. Üstünden çok zaman geçtiği için artık belki söylemem de sakınca olmaz. David Harvey, ki böyle bu hani bildiğimiz şehir üzerine yazıları olan, hatta 74'te ben doktora tezimi yaparken gidip görüşmüştüm kendisiyle. Hani öyle de bir geçmişten gelen bir tanışıklık da var diyelim ki. Fakat bu kitapları yazarken üçlemeyi o Harvey'in, üstelik hani Asi Şehirler kitabında işte New York'a o tepeden bakan böyle tarzına birden böyle mesafe aldığımı hissettim ve ay o da tam çıkamamış bunun içinden gibi bir şey. Semih'e söyledim. Semih dedi ki bu çok şey geldi. Bu çok taze bir bakış açısı. Bunu henüz gündeme getirmeyelim. Burada Semih şimdi dinlerse bana çok belki kızacak, onu göze alıyorum. Bilmiyorum şimdi 10 sene sonra ne düşünürüz. Yani tekrar baktığımda evet yani o ne yani erkeklik ne kadınlık, o alışılmış roller öyle kolay kolay bizim içimizden çıkabilen şeyler değil. Hatta yani keşke vaktimiz kalsa burada onu da sizinle çok isterim konuşmak. Bu Hannah Arendt meselesi ve hani onun işte hani kendi içindeki çelişkilerle ne kadar baş edebildiği, tekrar okurken büyük bir heyecan duydum. Yani neden tip değil de karakter? Çünkü çözemiyoruz yani, mesela hangimiz içimizdeki çelişkileri çözebildik zaten? Çözsek hani tip oluruz. Tip olmak ister miyiz? Onu da bilmiyorum. Yani içim işte Hannah Arendt'e işte bir yanı bildiğimiz bütün hani faşizmin mantığını ve yani daha kimseler söyleyemezken diktatörlüklerin benzer yanını ortaya koymuş birisi. Ama bir taraftan yazdığı kitabı Heidegger'e atfediyor, hediye ediyor, yolluyor, ondan övgü almak istiyor, cevap gelmiyor, üzülüyor, Jaspers'a yazdığı mektupta bundan söz ediyor. Yani çok insani. Böyle bütün bunları hatırlattı bana, bu kitapları tekrardan merakla okudum. Çok teşekkür ediyorum size.
2: Kitaplar
1: Harika,
2: şahaneydi.
1: evet.
2: Biz de tekrar
1: Biz
2: okuduğumuz
1: çok
2: için çok
1: teşekkür
2: mutlu olduk.
1: ediyoruz.
2: Evet, teşekkür ediyoruz.
1: Şimdi
2: Süremizin
1: galiba
2: sonuna
1: ikinci
2: geldik. Evet,
1: parçamıza
2: veda edeceğiz. Yine
1: veda
2: Evde
1: edeceğiz.
2: Çiçekoğlu seçti. Bizim de çok sevdiğimiz Gaye Su Akyol'dan. Başta da çok güzel şarkı.
1: Çok.
2: İstikrarlı hayal hakikattir.
1: Bayılıyorum. Bununla bitirmek de çok bana iyi geldi. Sağ olun, var olun.
2: O halde hoşça
1: Hayal
2: kalın.
1: etmeye devam. Hoşça
2: Evet.
1: kalın.
2: Hoşça kalın.

0: eksik mecaz.
1: Edebiyat, sanat ve hayata dair dolaşıklıklar.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Asuman Boyacıgillere teşekkür ederiz.
2: Hariçten Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri.

0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
1: Merhaba, iyi haftalar. Hariçten Sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk Bafra. Bugün küratörlüğünü üstlendiğim 7. Mardin Bienali'nin kamu programlarından, yani sergiler dışında özellikle açılış haftası 15-18 Mayıs arasında Mardin'in farklı yerlerinde izleyiciyle buluşacak performans, konuşma, atölye, söyleşi gibi etkinliklerden bahsetmek istiyorum. Gök Zemin Mardin Bienali'nin başlığı, gök ve zemin gibi birbirine ters, birbirine uzak görünen iki yeri, iki kavramı bir araya getiren bir bienal. Mardin Bienali 2010 yılından beri Mardin Sinema Derneği'nin himayesinde, sivil toplum kuruluşlarının, uluslararası sanat fonlarının ve sponsorların desteğiyle düzenleniyor. Bir danışma kurulu da var Mardin Bienali'nin, özellikle küratörleri belirlemek gibi alanlarda aktif bir şekilde görev alan. Bundan bahsedebiliriz. Bu yılki tarihlerin 15 Mayıs günü açılışla birlikte başlayacak şekilde 21 Haziran, yani yaz gün dönümü yılın en uzun gününe kadar devam edecek biçimde her gün ziyarete açık olacağını söyleyebiliriz. Bunun birkaç istisnası var. Bienal mekanları 15 Mayıs 21 Haziran 2026 tarihleri arasında her gün saat 10'la akşamüstü 5 arası ücretsiz ziyaret edilebilir. Evet, ve her gün açık. Ama Bienal mekanlarından Bienal sergilerine de ev sahipliği yapacak Dara Antik Kenti, aynı zamanda bir bakanlığa bağlı bir antik kent statüsünde olduğu için pazartesi günleri kapalı. Deyrul Zafaran Manastırı ya da Süryanici adıyla Mor Hananyo Manastırı ise yine manastır cemaati ve vakfının yönetim kurallarına uygun olarak giriş saatlerini, örneğin ayin gibi etkinlikler varsa onlara saygı duyacak biçimde ve manastıra katkıda bulunacak bir giriş ücretiyle birlikte yapmak gerekiyor. Ama onun dışında Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi, hemen onun karşısında Artuklu Belediyesi'ne ait Kervansaray Galerisi, Marangozlar Kahvesi, ki burası zaten halka açık, çay kahve içip bir şeyler okuyabileceğiniz bir kafe kahve. Bu mekanlara giriş ücretsiz. Dara Antik Kenti pazartesi hariç her gün açık ve ücretsiz. Kızıltepe'de ise yıllardır atıl kalan ama Kızıltepe'nin vakti zamanında ilk ve çok yoğun bir şekilde Kızıltepe'liler tarafından kullanılan bir hamamı olan ve yine 2007 yılında geçici olarak bir bölgenin ilk güncel sanat sergilerinden birine ev sahipliği yapmak için bir sanatçı kolektifi tarafından açıldıktan sonra neredeyse 20 yıldır yeniden kapalı kalan Kızıltepe Ateşbeyler Hamamı'na ziyaret her gün ve ücretsiz olarak mümkün. Sergi mekanlarında planlar, haritalar, bütün yapıtların yanında sanatçılara ve yapıtlara dair açıklayıcı Türkçe-İngilizce bilgiler mevcut. Bunun dışında ayrıca özel rehberli turlar ya da organizasyonlar söz konusu değil. Bienal'in danışma kurulu Esra Ali Çavuşoğlu, Evin Sevgi Baran gibi iki akademisyen, Fırat Arapoğlu gibi geçmiş Mardin Bienali'nin küratörlerinden biri, Mehmet Sait Aydın keza bir akademisyen ve yine geçmiş Mardin Bienali'nin küratörlerinden Paolo Colombo tarafından yürütülürken, Bienal'in eş direktörleri Döne Otyan ve Hakan Irmak ve bütün Bienal ekibine buradan tabii ki teşekkürlerimi ileteyim. Canan Budak, Selen Erkal, Cansın Seyhan, Mehmet Çimen, Sadullah Demir, Zeki Açan, İpek Akgeyik, Nuri Yılmaz, Aykut Irmak, Mahmut Keleş, Abdullah Baltacı, Sinan Yıldız, İbrahim Ayhan, Ömer Salihoğlu, Yusuf Candan, Zeynep Yavuz ve umarım bir takım isimleri atlamıyorumdur diyelim. Tüm sanatçılara ve destekçilere tabii ki teşekkürlerle açılış programını özellikle gündeme getirmek istiyorum. 15 Mayıs Cuma itibariyle başlıyor 7. edisyonu Mardin Bienali'nin ve hemen o gün sergi mekanları ziyarete açık olacak bir gelişme olmazsa. Ama açılışı, yani resmi açılış töreni 15 Mayıs Cuma günü herkese açık bir biçimde Sabancı Müzesi ve Kervansaray'da, ki ikisi zaten karşılıklı konumlanıyorlar, onların önündeki avlu alanında saat 5.30'da başlayacak. Bu iki ana sergi mekanını böylece gezmek mümkün olacak. Açılış konuşmaları gerçekleşecek ve saat 7-7.30'a kadar sürecek. Bu iki sergi mekanında yaklaşık 25 kadar sanatçının işi yer alıyor. Biennale'de 42 sanatçı var. Bunların yarısı yurt dışından, özellikle Türkiye ile kültürel ya da coğrafi bağları olan Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Amerika gibi coğrafyalardan sanatçılar. Ona yakını bölgeden, yani Mardin, Diyarbakır, Adıyaman ve çevresinden, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan diyelim. Diğerleri ise Türkiye'nin farklı bölgelerinden, İstanbul, Ankara, İzmir, Ordu dahil olmak üzere. Biennale'in açılış programından özellikle bahsetmek istiyorum. Biennale'deki sanatçılardan biri ki Hamburg'un kent küratörü olarak adlandırabileceğim Joanna Warsha ile işbirliğiyle geliştirdiğim bir kamusal alanda sanat projesi Kozmos'tan müştereklere doğru başlığını taşıyor. Bu kapsamda New York'ta yaşayan, kendisi Amerikan yerlisi kökenli Kite ya da Dr. Susan Kite, kendisi Bard College'da aynı zamanda bir akademisyen olan isimle işbirliği yaptım. Bir doğa içinde sanat projesi için 15 Mayıs Cuma günü işte bu projenin yerleştirilmesi söz konusu olacak. Bu bakımdan önemli bir gün ve ilk etkinliği onunla yapıyoruz. Kite bir sanatçı, besteci ve akademisyen, Oglala Lakota kökenli, yani bir Amerikan yerlisi. New York'taki Bard College'da zaten Amerikan ve Yerli Çalışmaları bölümünde de öğretim üyesi. Geçmiş, bugün ve gelecekteki Lakota felsefelerini sorgulayan, yeni etik yapay zeka protokollerini de tahayyül etmek amacıyla bunu tüm vücudu dahil eden arayüzler yaratan, yazılım sistemleri kurgulayan bir isim. Ses ve video çalışmaları, performans, rüyalardan türetilen heykeller, enstrüman yapımı, giyilebilir sanat eserleri, şiir, kitap, etkileşimli yerleştirmeler gibi pek çok farklı şeyler yapıyor. Taşlar onun için çok belirleyici. O yüzden zaten Dara Antik Kenti'nde onunla bir çalışma hayata geçiriyoruz. Taşlar kayıt için zamanı kaydetmenin bir yöntemi ve yerli kültürlerin döngüsel doğasını birbirine bağlamanın bir yolu ve rüyaları geometrik olarak kaydetmenin bir biçimi. Dolayısıyla bunlarla bir partisyon yaratıyor. Bir tür mandala benzeri formlar yaratıyor. Ve Dara Antik Kenti'nde 7. Mardin Bienali kapsamında bu coğrafyası ve kadim taşlarıyla önemli ve medeniyetleriyle tabii ki belirleyici yerde hem Joanna gelecek, yani daha önce bu projenin bir versiyonunu Hamburg'da bir bahçede kurulmasına öncülük eden küratör dostum ve ortağım, hem Bir Acayiphane adlı İstanbullu, özellikle doğa ve yine yerel bilgiler üzerine odaklanan bir kolektif, Senem Sekban ve Alara Akgün, onlar da bu projenin aracılığını üstlenecekler. Mardin Bienali ekibinden de kendisi de arkeolog olan ve botaniğe de aynı zamanda ilgisi ve bilgisi olan İpek Algeyik'in kolaylaştırıcılığıyla, moderasyonuyla ve bölgeyi çok iyi bilmesiyle sabahtan 15 Mayıs sabahı Dara Antik Kenti'ne gidecekler. Katılımcılarla beraber çocukların ve yetişkinlerin katılmasına alan açan bir buluşma bu. Kaydolmak mümkün olabilir. Ve Dara ve civarında taşlar, özellikle çakıl taşları toplayacaklar. Büyük irili ufaklı taşlardan bir araya bir dizilim ortaya çıkartacaklar. Gökyüzünü okumanın hem çok kadim hem de çok güncel yollarını, insan varoluşun bu döngüsel doğasını ve insanın merkezde yer almadığı, aksine okyanus, kaya, hayvan ve dağlar gibi insan dışı varlıkların yörüngesine dönerek bir arada olduğu bir evren anlayışını yansıtmaya çalışacaklar. Dara'nın Akropol kısmında, yani pardon, Agora kısmında, hatta açık alanında, hemen o zindan denilen sarnıçlardan birinin arka taraflarında izleyiciyle Bienal boyunca buluşacak ve 15 Mayıs günü toplanacak taşlarla, tabii ki formu, biçimi, dizilimi önceden sanatçı tarafından belirlenmiş durumda ama onun adaptasyonuyla ortaya koyacak. Böylece bu heykel aynı zamanda dünyevi ve metafizik alemleri, bilinçli ve bilinçaltını, arkaik ve hesaplamalı olanı bir araya getirecek. Böyle bir atasal bilgi ve teknoloji olarak sanatçının rüyalarından da ilham alan bir çalışma olarak ortaya konacak. Önemli etkinliklerden biri bu. Oldukça uzun süren bir yanı var tabii ki bu etkinliğin. Bunu unutmamak gerekiyor. Sabah 9.30'da Darantik kentine gidilecek. Herhalde öğleden sonra 2.30-3'e kadar devam eder bu taşların toplanması. Doğa içinde ritüelistik bir atölye bu. Yapıtın adı ise Iglomiwin. Bu yerel dildeki adı. A Vision of Standing Cloud. Ayakta duran bulut görüsü.

ortaya koyan isimler var. Onların yönetiminde gerçekleşecek. Akşamüstü ise Biennale'nin açılışı yapılacak. Cumartesi günü Biennale'nin ilk hafta sonu açılış programı artık başlamaktadır. Buradaki programa bakmak o anlamda son derece belirleyici. Deir Zafaran Manastırı yani Mor Hanonyo Manastırı Biennale'nin yine ana mekanlarından biri ve ilk kez Biennale sergilerine bu kadim topluluk merkezi ve dini merkez ki sadece Süryani Ortodoksların değil onlardan da önce aslında Mezopotamya'nın güneş tanrılarına adanmış bir tapınak da oradaymış. Bütün bunların dönem dönem tarih boyunca bir araya getirdikleri o doğada, zeytin ağaçlarında, taşlara sinmişliklerde hissediliyor. Burada hem bir sergi turu yapacağız hem de kendisi de Ortodoks olan Atinalı ve Biennale özel Feriuddin Attar'ın kuşların diliyle olarak Manticut Tyre olarak ya da bilinen yapıtıyla ilişkisellik içinde yepyeni bir yerleştirme tasarlayan sanatçı Maramika Lakakos. Keza yine Bienal kapsamında iki farklı gök kubbesini Deir Zafaran Manastırı'nın revaklarının altına adapte edecek olan Viyana'da yaşayan değerli kavramsal sanatçımız Canan Dağdelen ve yine Attar'ın Yedi Vadisi'nden esinlenerek sesli caz partisyonlarına da yer veren çok güzel bir animasyon video ortaya koyan Ankaralı sanatçı Pelin Kırca ile bir arada kuşlar okumaları yapacağız. Kuşlar okumaları kavramsal pusulasını kuşları içeren, kuşlara yer veren iki ayrı edebiyat yapıtından yola çıkartması bakımından belirleyici. İki farklı coğrafyadan ve düşünce geleneğinden geldiğini söyleyebileceğim Aristofanes'in Kuşlar adlı komedyası hem bir edebi eser hem bir sahne sanatları yapıtı hem bir taşlama hem bir komedya ve Pers yani İran kökenli mesnevisiyle yani daha şiire yakın formuyla ön planda olan özellikle tasavvuf felsefesini Mevlana'yı ya da çok etkilemiş olan Manticut Tyre ile Feriuddin Attar birbirinden bambaşka dönemlerde aynı zamanda yazılmış iki yapıt ve günümüzden de çok geçmiş ikisi de geçmiş tarihli yazılmış yapıtlar. Biri gökyüzünde kurulan bir Ütopya'nın kısa sürede tanıdık bir iktidar düzenine dönüşmesini kuşları biraz insanslaştırarak ironik bir dille anlatır. Diğeri ise yani Attar'ın kuşları ise yedi farklı vadiden yani farklı sınavlardan, çetin mücadelelerden geçerek benliklerinden arınıp kolektif bir hakikate ulaşmaya çalışırlar. Bu iki yönelim sanatçılara ve kendime referans almaya çalıştığım, tabii ki Biennale'nin temalarını bunlarla sınırlı tutmadan onlardan da referans alabilir miyiz diye düşünerek baktığım iki metin. Zira Mardin'in de hem tarihi, mitolojisi, kültürü hem doğası, coğrafyası için kuşlar son derece belirleyici, önemli ekosistemin parçaları ve aynı zamanda önemli semboller. Yani dekorlarda da kullanılan semboller aynı zamanda gündelik hayatın da bir parçası olan varlıklar. Dolayısıyla kuşlar bu da metaforik olarak da bize gerçekten yön göstermeleri bakımından da varlar. Dolayısıyla kuşlar okumaları sadece kuşları bir imge olarak değil yön gösterici birer figür olarak da tahayyül etmeye çalıştığım bir perspektifte varlar. Uçabilen ama yere aitler, gökzemin bakı açısından ilginçler, yukarıdan büyük resmi görebilen ama dünyaya da gerçekte de temas edebilen kuşlar. Onlarla mesafeleri dönüştürmeyi, bakışı çoğaltmayı deneyebiliriz. Bu farklı bienal mekanlarını birbirine bağlayabiliriz diye umuyorum. Kuşlar okumaları ise bu biraz önce bahsettiğim örnekte özellikle sanatçıların Aristofanes'in ya da Attar'ın metinlerinden seçecekleri, farklı dillerde ayrıca okuyacakları, örneğin Maramika Lakakos'un Yunanca okuyabileceği, Canan Dağdel'in Almanca ya da Türkçe, Pelin Kırca'nın İngilizce ya da Türkçe okuyabileceği pasajlar biçiminde bu okumalardan bir şeyler çıkartabilir miyiz? Bunlardan esinlenerek ortaya çıkan yapıtlarda bir de bu edebiyat metinlerinden pasajlar bu kadim yerlerde okursak ne demiş oluruz? Biraz bunlara bakmaya çalışacağız. Bunun dışında aynı zamanda Kızıltepe'deki hamamda onun hamamın girişinde soyunmalık bölümleri olur. Yani hamama girmeden önce üstünüzü başınızı değiştirdiğiniz

0: eşyalarınızı bıraktığınız, giyinip soyunduğunuz yerleri, hamamın, buraları dinlenme ve okuma alanlarına dönüştürdük. Burada da her iki kitabında, yani Aristofanes'in Kuşları'nın da, Attır'ın Kuşların Diliyle olarak Türkçeleştirilebileceğimiz kitabının da birer nüshası okurken dinlenebileceğiniz ya da dinlerken karıştırabileceğiniz bir formda ulaşılabilir olacak. Burası bir okuma, dinlenme alanına dönüşüyor olacak. Ama aynı zamanda 17 Mayıs Pazar günü, örneğin ertesi gün, Marangozlar Kahvesi gibi aynı zamanda bir kıraathane olan, yani içinde de kitaplık bulunan, zaman zaman geçmişte okumalar yapılan bir yerde de kuşlar okumaları yapıyoruz. Bu kez Pakistanlı sanatçı, ki kendisinin hem Sakıp Sabancı Müzesi'nde hem Marangozlar Kahvesi'nde iki farklı yapıtı var. Bienal kapsamında izleyiciyle buluşacak. Hamra Abbas, bir acayiphane kolektifi. Ben bu kez yine kuşlar okumaları yapacağız. Farklı dillerde, farklı pasajlarda. Ve tabii ki böylece Marangozlar Kahvesi'nin o kıraathane kültürünü, onun damları, yani açık teraslarındaki bienal yapıtlarını, ki burada Mehtap Baydun'un, Mehmet Ali Bora'nın ve Alper Aydın'ın da yapıtları var Hamra Abbas dışında. Biraz onlara da birlikte bakmak için bir vesile olacak 17 Mayıs Pazar günkü bu kuşlar okumaları etkinliği. Dilerim Bienal boyunca da ara ara devam edecek. Hiç olmazsa 20-21 Haziran Mardin Bienalinin kapanış hafta sonunda mutlaka tekrar kuşlar okumalarını gündeme getireceğiz. Ama kitaba bakmak isteyenler Kızıltepe Hamam'da, mekanda da kitabı her zaman istedikleri bölümlerini, kitapların karıştırabilecekler. Başka neler var? 16 Mayıs Cumartesi günü saat 2:30'da Dar Antik Kenti'nde, bu kez Mardin Bienali'ne özel bir yapıt, Agape Bankı, yani karşılıksız sevgi bankı ile bir oturma alanı da sağlayan, Mardin'deki yerel demir ustalarıyla çalışarak bunu ortaya koyan Saraybosnalı sanatçı Şeyla Kamer için de katılımıyla, yine Joanna Varsha ve Bir Acayiphane ile birlikte Kozmos'tan Müştereklere Doğru adlı Dar Antik Kenti'nin zindan bölgesinden başlayarak Agorasına ve de Nekropoline, yani eski mezarlık bölgesine, ki orada da Zul Solar adlı Arjantinli bir sanatçının yapıtları var. Bunlara bakacağımız bir söyleşi gerçekleştiriyoruz. Yine 16 Mayıs Cumartesi saat 5'te ise Kızıltepe Ateşbeyler Hamamı'nda Mardinli, hatta Kızıltepeli sanatçı Mehmet Ali Boran, ki hem Mardin Bienali için diaspora'da yaşamaya dair yepyeni 80 farklı parçadan oluşan seramik bir yerleştirme ortaya koydu, hem Marangozlar Kahvesi'nde daha önce ortaya koyduğu bir video işi sergileniyor olacak. Onun da dahil olduğu Gazze Bienali İnisiyatifi ve Diaspora'da Yaşamak adlı bir söyleşi izleyiciyle buluşturacağız. House of Tasvir işbirliğiyle, yani Berlin merkezli bir sanat kolektifinin küratörü olan Shulamit Bruckstein'la birlikte ortaklaşa hayata geçirdiğim Gazze Bienali, yani aslında olmayan bir bienal. Gazze zaten bienal yapılabilecek konumda olan bir yerde de değil, içinde bulunduğumuz durumda. Ama onlara biz Mardin Bienali'nde iki Gazze'li sanatçıya ve bir Alfred Ajar gibi dünya çapında ünlü bir sanatçının Gazze Bienali inisiyatifine bağışladığı yeni bir işte, ve yine Mardin kökenli Larissa Aras'ın Gazze Bienali inisiyatifine Mardin ayağına bağışladığı bir yapıtla birlikte dört farklı yapıt üzerinden diasporada yaşamayı, Gazze'yi, bienal yapmayı, yersiz yurtsuz bir yerde bienal yapmayı konuştuğumuz bir söyleşiyi izleyiciyle buluşturuyoruz. Bir tartışma zemini ortaya koymaya çalışıyoruz bu şekilde. Cumartesi akşamı ise hamam da, yani Kızıltepe Hamamı'nda, hem hamamın fasatına Mardinli sanatçı Baver Doğanay ile birlikte, hem hamamın iç koridorlarına ve halbetlerine, hatta iç mekanlarına özel yepyeni yerleştirmeler, resimler ortaya koyan bir sanatçı olan Hilal Çan'ın, geçmişte Gevende grubunun kurucularından da olan Can Ömer Uygan'la işbirliğiyle Mardin Müzesi, yani Mardin'in Arkeoloji Müzesi, o hemen ilk ana meydanında yer alan, lütfen Sakıp Sabancı Müzesi ile karışmasın, Mardin Müzesi ile, yani arkeoloji odaklı müzenin avlusunda akşam saatlerinde saat 9:30'da Tepegöz ile bir canlı görselleme ve müzik performansı olacak. Hilal Can ve Can Ömer Uygan'ın herkese açık Mardin Müzesi'nin, yani Mardin Kültür Bakanlığı'na bağlı Mardin Arkeoloji Müzesi'nin avlusunda izleyiciyle buluşacak. Pazar günü başka neler var diye bakacak olursak, Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'nin avlusunda, bu kez Biyener'in ana mekanlarından olan Sakıp Sabancı Müzesi'nin avlusunda, sabah 11 sularında Michael Rakowitz'in bir sunum performansı var. Kendisi Irak kökenli, Amerika'da yaşayan son derece eleştirel ve önemli bir sanatçı. Asur medeniyetiyle, Nemrut'la ilgili önemli bir iş ortaya koydu. Onun özel bir yine nesnelere, objelere de böyle sanki kültür mirası nesneleriymişçesine, arkeolojik nesnelermiş gibi bakıp ele alacağı kendi aile hikayesi, Irak kökenli, kendi Irak Yahudisi hatta kökenli aile mirasıyla Irak'ta yapılan bunlarla ilgili müzelere dair tahribatlarla ilgili çok önemli bir sunum performans gerçekleştirecek. İzleyiciyle de söyleşiye girişecek. Akabinde yine Biennale için yepyeni bir enstalasyon ortaya koyan Brezilyalı sanatçı, Amazon ormanlarından farklı coğrafyalara yaptığı araştırmaları, Mezopotamya bölgesine, flora üzerine araştırmalarını, botanik üzerine araştırmalarını genişletmiş bir isim olan Camila Rojas'ın Israrın Bitkileri adlı yerleştirme alanında ortaya koyacağımız bir performansı ve sanatçı söyleşisi var. Yerel müzisyenlerle birlikte bunu yapıyoruz. Yani işin müzik kısmını yerel müzisyenlere, Mardinli müzisyenlere emanet ediyoruz. Agit Işık, Yaser Vesek ve Nidal Akgüz. Buradan şimdi anmak istiyorum. 17 Mayıs Pazar günü saat 12'de Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'nin alt kat galerilerinde Camila Rojas'ın Israrın Bitkileri adlı bu kapsamlı yerleştirme alanında oturarak dinleyebileceğimiz bir müzik ve sanatçı söyleşisi. 17 Mayıs Pazartesi'yi özellikle atölye çalışmalarına ve Kızıltepe Ateş Beyler Hamamı'ndaki etkinliklere ayırmış durumdayız. Saat 12'de Gözde İlkin'in düzenlediği bir atölye ve sanatçı söyleşisi var. Gözde İlkin de hamamda bir kumaş yerleştirmesi ve video performansını izleyiciye sunuyor. Ama bu atölye ve söyleşide doğumlarını hatırlayanlar başlıklı bir özellikle katılımcıların aktif çalışmasına yer ve alan açan bir proje ortaya koyuyor. 20 kişilik kapasitesi var. Ayrıntılarını Mardin Biennale web sitesinden erişmek ve kayıt olmak mümkün. Özellikle Mardinli katılımcılara çok yoğun bir şekilde bekliyoruz. Sonrasında da bu atölyenin çıktılarına da hamamda küçük bir sergileme alanında yaratacağız. Saat 3'te, yani bu atölye 2,5 saatlik bir atölye. 12 ile 2,5 arası sürer. Saat 3'te Hilal Can'ın bu kez Ateş Beyler Hamamı'nda kendi enstalasyonunu aktive edeceği bir performansı ve söyleşisi var. Ve nihayet saat 4'ten hamamın kapanacağı ve bütün Mardin Biennale mekanlarının kapanacağı saat 5'e kadar da meditatif bir atölye ve söyleşiyi bir acayip hane hamamın Kızıltepe Ateş Beyler Hamamı'nda hem kendi enstalasyonlarının yer aldığı tam o Göbektaşı mermer dev ortadaki Göbektaşı alanında hayata geçirecekler. Buradan duyurmuş olalım. 19 Mayıs'ın tatil olması nedeniyle 18-19 Mayıs'ta da civardan umarım çeşitli ziyaretçiler Biennale özellikle alan açarlar. Biennale'nin kapanış hafta sonunu özellikle vurgulamak istiyorum. 20-21 Haziran hafta sonunda Biennale'nin kapanış etkinlikleri olacak. Özellikle Darantin kentinde ve Yukarı Mardin'de bu etkinlikleri yapılmasını planlıyoruz. Şimdiden hani Mardin'e yolunu düşürecek olan ya da bölgede yaşayanlar için bilgilendirmiş olayım. Ben programcınız Çelenk Bafra. Size programın sonunda vakit kalmamış olsa da özellikle Mardinli müzisyen, bizim de Camila Rojas'ın performansında birlikte çalışacağımız Agit Işık'ı Spotify'dan ya da farklı mecralardan dinlemenizi tavsiye ediyorum. Ben de ilerleyen programlardan birinde dilerim ondan bir parça çalabilirim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Hariçten Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri.

0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Asuman Boyacıgillere teşekkür ederiz.

0: Sonsuz çilek tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.
1: Pazartesi akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Murat Terzioğlu'na teşekkür ederiz.
2: Dünyanın cazı.
3: Hazırlayan ve sunan Nazlı Toprak.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Haftanın ilk Dünyanın Cazı programında birlikteyiz. Ben Nazlı Toprak. Bugün caz tarihinin en üretken, en fazla kayıt yapan, en zarif, en belirleyici müzisyenlerden birinin doğum gününü kutluyoruz. Ron Carter, hayranları ve müzisyenler tarafından maestro olarak tanınan, anılan Ron Carter. Yaklaşık 70 yıldır o kontrabasının cazdaki sesini hiç aksatmayan, hiç kesintiye uğratmayan isimlerden biri. Miles Davis'in işte efsanevi ikinci büyük beşlisinden pek çok trio, dörtlü ve orkestraya uzanan kariyerinde Ron Carter her zaman müziğin merkezinde ama o sakin, güçlü dengesiyle hep caz sahnesinde ve biz programımızı onun ilk kayıtlarından birisiyle açtık. Bugün onun farklı dönemlerinden kayıtlarından bir seçki oluşturdum. Adına kayıtlı tabii 2000'den fazla albüm var ve dolayısıyla böyle geniş bir diskografiden böyle en iyiler listesi oluşturmak istemedim ama dinlemesini sevdiğim albümlerden, süreyi de göz önüne alarak sevdiğim kayıtlardan bazılarını bugün birlikte dinlemek istedim. Ve kronolojik sırayı da takip etmek istedim. Dolayısıyla ona ilk rastladığımız dönemler 1961 New York'ta Village Vanguard kulübünde canlı olarak kaydedilen bir albüm In Person. Ron Carter'ın kayıtlı en erken performanslarından biri. Burada 24 yaşındaydı. Açılışı dinlediğimiz parçada piyanist Bobby Timmons ve davulcu Albert Tutti Heath ile birlikte çalmıştı Ron Carter burada. Ve evet, Stadler ile başladık. Ve 60'larda tabii o caz sahnesi hep triyolarla dolup taşmıştı. Bu da öyle bir örnek idi. Şimdi de tabii Ron Carter'ın Miles Davis ile birlikte sergilediği o unutulmaz, çarpıcı diyelim performansları çok fazladır. Şimdi bir Miles Davis'in o ünlü ikinci büyük beşlisinin sivil haklar için düzenlenen bir yardım konserinde 1964 tarihli Philharmonic Hall'daki canlı kayıta kulak verelim. All Blues baladını seslendirsin Miles Davis ve ikinci büyük beşlisi.

Evet, Miles Davis'i tenor saksafonda George Coleman, piyanoda Herbie Hancock, basta Ron Carter ve davullarda Tony Williams eşlik etmişti. 4 Mayıs 1937 doğumlu Ron Carter, onun 89. doğum gününü kutluyoruz. Hala aktif sanatçı ve bugün kronolojik olarak onun yer aldığı albümlere yer vermeye devam ediyoruz. Şimdi 1967 yılında yayınlanan yine bir Miles Davis'in dönüm noktası albümlerinden Miles'a kulak vereceğiz. Bir post-pop albümü ve burada Ron Carter'ın davullarda Tony Williams'la o ritim diyalogları caz tarihine geçmiştir. Ve Wayne Shorter tenor saksafonda, Herbie Hancock piyano, Ron Carter bas ve Tony Williams davulda dinliyoruz. Circle.

Evet, Circle, Miles Davis'in ikinci büyük beşlisinden dinledik. Geçiyoruz yine aynı dönemler, 1967. Bu sefer Bossa Nova'ya uzanıyoruz. Antonio Carlos Jobim'in Wave albümünde de çalmıştı Ron Carter. Ve biz bu albümden şimdi Triste parçasını dinleyelim.

Evet, Triste, Wave albümüydü. Antonio Carlos Jobim'in ve bugünlere kadar gelen hala iyi bir albüm. Ve değişiklik oldu bizde bugün. Dünyanın cazında Brezilya, Bossa Nova, böyle zengin caz orkestrasıyla birlikte Ron Carter'ı dinledik. Ve şimdi 72 yılındayız. Playboy kulübünde canlı olarak kaydedilen Alone Together albümünü dinleyeceğiz. Bir düet albüm. Jim Hall gitarda ve Ron Carter basta. Ve işte Sonny Rollins'in o ünlü St. Thomas eserini yorumlayacaklar. Bakalım nasıl bulacaksınız?

Evet, adına kayıtlı 2000'den fazla albümle caz tarihinin en geniş diskografilerden birine sahip Ron Carter. Bugün onun 89. doğum günü nedeniyle özel bir program yaptık. Tabii sadece onu özel yapan tabii ki sayı değil. Her kayıttaki o zarif disiplinli çalışı. Ve şimdi 1975 yılındayız. McCoy Tyner'ın Trio albümü Trident'le beraber olacağız. Ron Carter ve burada davullarda Elvin Jones'u duyacağız ve işte John Coltrane'in o eski müzisyenlerinin bir araya geldiği bir albüm ve John Coltrane'in o muhteşem Impressions eserini yorumlayacak üçlü dinliyoruz.

Evet, McCoy Tyner piyano, Ron Carter bass, davullarda Alvin Jones Two Impressions, John Coltrane'e de bir selam göndermiş olduk. Ve şimdi 1985 yılındayız. Yine Village Vanguard'da bir canlı kayıt daha var. Ron Carter, Joe Henderson ve Al Foster'ı dinleyeceğiz. Burada işte piyano, gitar yok. Tamamen ritmik, melodik bir albüm. Ve biz buradan bir Sam Rivers bestesi dinliyoruz. Joe Henderson'ın The State of the Tenor albümünden Beatrice.

Evet, bugün Dünya'nın Cazı'nda 1960'lardan beri sahnede olan 89 yaşındaki Ron Carter'ın albümlerinden parçalar dinliyoruz. Ve şimdi sonlarına doğru yaklaşırken programımızın süresinin 2014 yılında Almanya'da VDR Big Band ile yaptığı My Personal Songbook albümüne bakalım. Burada Ron Carter'ın bestelerini büyük topluluk seslendirecek. Ve işte Received Please ile devam edelim.

Evet, bugün Dünya'nın Cazı'nda Ron Carter'a kulak verdik. Onun hala dinlenen, hala güncelliğini koruyan çalışmalarına kulak verdik. Sizlere teşekkür ediyorum. Son parçamıza gelmeden önce Apaçık Radyo teknik ekibine teşekkür ediyorum. Çok daha iyi haberler alacağımız bir hafta dilemeye devam ediyorum. Ve 2021 tarihli Skyline albümüyle bitirelim. Gonzalo Rubalcaba, Kübalı piyanist, Ron Carter ve davullarda Jack DeJohnette ile bitirelim. Gonzalo Rubalcaba'nın o gençlik idolleriyle yıllar sonra yaptığı albümle ve bu albümden de unutulmaz duygusal bir parçayla bitirelim. Lagrimas Negras. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Reklamlar.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
1: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
10: Şimdi ve burada.
11: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Başar Muluğa teşekkür ederiz.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 11 Mayıs 2026 Pazartesi. Gezegenin Geleceği programına hoş geldiniz. Bu akşam gündemimizi yine önce uluslararası haberlerle açıyoruz. Amazon yağmur ormanlarından gelen kısmen umut verici haber var ve iklim krizinin on binlerce bitki türünü yok etme tehlikesi taşıdığını ortaya koyan çarpıcı bir yeni araştırma var. Ardından Türkiye gündemine geçiyoruz ve Afşin Elbistan'daki kömür davasında önemli bir mahkeme kararı, Karadeniz Havzası'na ilişkin kaygı verici iklim projeksiyonları, Perşembe Yaylası'ndaki maden karşıtı hukuki direniş ve 1 Temmuz'da başlayacak yeni depozito sistemi. Hazırsanız hemen birlikte başlayalım. İlk durağımız Amazon yağmur ormanları. Yeni uydu verileri Brezilya'nın hükümet eliyle uyguladığı ormansızlaşmayı durdurma politikalarının sonuç vermeye başladığına işaret ediyor. Araştırmacılara göre 2025 yılında dünya genelinde yaklaşık 43 bin kilometre karelik yaşlı tropikal orman yok oldu. Bu büyük ve kaygı verici bir miktar. Kabaca Danimarka'nın tüm yüz ölçümüne denk geliyor. 2024'teki rekor kayba kıyasla 3'te 1 oranında daha düşük olması umut verici bir sinyal, ancak bilim insanları temkinli olmayı hatırlatıyor. Dünyanın en kritik ekosistemleri olan bu ormanlar 10 yıl öncesine kıyasla hala çok daha hızlı yok oluyor. Üstelik yılın ilerleyen aylarında El Niño ile iklim değişikliğinin iki koldan saldırısı orman yangınlarının hem sıklığını hem de şiddetini ciddi bir biçimde arttırabilir. Uluslararası haberlere devam edelim. Bu kez son derece kaygı verici bir bulgu var. Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta yürütülen araştırmalar 2100 yılına kadar iklim değişikliğine bağlı olarak on binlerce bitki türünün yok olabileceğini ortaya koyuyor. Bilim insanları bilgisayar modelleri aracılığıyla dünyadaki bitki türlerinin yaklaşık %18'ini inceledi. Sonuçlar ciddi. Türlerin %7'si ile %16'sının yaşam alanlarının en az %90'ını kaybedebileceği tahmin ediliyor. Bu tablonun en ağır biçimde yaşandığı coğrafyalarda Arktik bölgesi tabii ki çok hassas. Akdeniz Havzası da var ve Avustralya var. Araştırmacılar iklim değişikliğinin etkilerini çoğunlukla hayvanlar üzerinden değerlendirme alışkanlığını sahipler. Bitki örtüsünün de en az o kadar büyük ve acil ve görünmez bir tehdit altında olduğunu da böylece vurgulamış oldular. Oysa bitkiler olmadan ekosistemler çöker, tohumlar, böcekler, kuşlar ve insanlar zincirleme bir şekilde etkilenir. Nitekim böcekler de inanılmaz bir biçimde azalmış durumda hali hazırda. Türkiye gündemine geçelim. Afşin Elbistan'da kömürlü termik santrallerin çevresinde yaşayan yurttaşlar yıllardır hava kirliliğinin sağlıklarını nasıl tahrip ettiğini anlatıyor. Greenpeace Türkiye ve 11 yöre sakini Sağlık Bakanlığı'na bilgi edinme başvurusu yaptı. Bölgeye ait halk sağlığı verilerini talep etti. Ancak başvuru reddedildi. Bunun üzerine dava açıldı ve Ankara 10. İdare Mahkemesi bu verilerin kamuoyuyla paylaşılmamasının hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Raporlar bölgedeki santrallerin partikül madde 2,5 mikron ve azot oksit maruziyetiyle 17 bin erken ölüme yol açtığını ortaya koyuyor. Üstelik iki yeni ünite planlanmaya da devam ediyor. Mahkeme bu kararıyla önemli bir emsal oluşturdu. Bilgiye erişim hakkı doğrudan bir sağlık ve yaşam hakkıdır. Üstelik mahkeme bakanlığın söz konusu verilere fiilen sahip olduğunu ve başka bir dosyada bu belgeleri kullandığını da tespit etti. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yani İTÜ'den Profesör Doktor Barış Önol liderliğinde uluslararası bir ekip Karadeniz Havzası'na yönelik çarpıcı iklim projeksiyonlarını kamuoyuyla paylaştı. Bulgulara göre 2040 sonrasında bölgede sıcaklıklar mevsime bağlı olarak 1,5 ila 4 derece arasında artacak. Sıcak hava dalgaları yılda 5 ila 10 günden 50 ila 55 güne çıkabilecek. Marmara ve Batı Karadeniz'de yaz yağışları %50'nin üzerinde azalırken kış yağışları artacak. Bu durum hem kuraklık hem de sel riskini aynı anda yükseltecek. İstanbul'da aşırı yağışların 210 milimetreden 437 milimetreye ulaşması öngörülüyor. Rakamlar soyut görünse de her biri gerçek. Kentleri, kırsal alanları, tarlaları, su havzalarını ve hayatları doğrudan etkiliyor. Yine Karadeniz'den bir haberimiz var. Perşembe Yaylası'na geçiyoruz. Maden ruhsatlarına karşı sürdürülen hukuki mücadelede Ordu Barosu da davaya müdahil oldu. Baro Başkanı Birsen Uçar, binlerce yıldır biçimlenmiş bu eşsiz ekosistemin vahşi madenciliğe aşılamayacağını ve bölge halkının bunu açıkça istemediğini vurguladı. Hem hukuki hem de toplumsal mücadelenin en geniş katılımla ve kararlılıkla süreceğini belirtti Uçar. Sonunda mutlaka başarılı olacaklarını inanıyoruz, dedi kendisi. Son olarak gündelik yaşamı doğrudan etkileyen bir başka somut haber. Türkiye Çevre Ajansı'nın yürüttüğü depozitosu olan ambalajlar sistemi 1 Temmuz'da ülke genelinde devreye giriyor. Plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajları artık iade edilecek. Depozito bedeli mobil uygulama üzerinden banka hesabına aktarılacak ya da alışverişte kullanılabilecek. Büyük marketlerde iade makineleri zorunlu hale geliyor. Geri dönüşüm kültürünü günlük alışkanlıklara taşımak için küçük ama gerçek ve somut bir adım. Market, kafe, restoran ve büfeler iade noktasına dönüşecek. Tüketici alışkanlıkları kalıcı olarak değişmeye başlayabilir bu sayede diye umut ederim. Bugünkü haberler bize yine bir kez daha şunu hatırlattı. Amazon'daki olumlu kıpırdanıştan mahkeme kararlarına, bilimsel uyarılardan yeni çevre politikalarına kadar her alanda insanlar direniyor, örgütleniyor ve hesap soruyor. Yeterli mi? Henüz değil tabii ama her adım, her dava, her paylaşılan veri birikip dönüşümü mümkün kılacak diye umudumuz tükenmiyor. Esen kalın.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Başar Muluğa teşekkür ederiz.
2: İnsanlığın bu gidişatı değiştirmek ve dünya üzerindeki yaşamı yok olmaktan kurtarmak için 10 yıldan daha az bir süresi var.
3: Söz uçar.
4: Apaçık Radyo.
3: Akşam Eki. Açık Gazete ekibinden akşam haberleri.

0: Akşam ikinden herkese merhaba. Ben Özdeş Özbay. Teknik Masa'da bulunan Dila Yılmaz'la birlikte Açık Gazete ekibinin hazırladığı Akşam Ekin'de karşınızdayız. Bugünkü Akşam Ekin'e Türkiye haberleriyle başlıyoruz. Hatta belki de tamamen Türkiye haberleriyle biteceğiz. Çünkü çok sayıda gelişme yaşandı gün içerisinde. Çok sayıda duruşma vardı. Çok sayıda karar vardı. Ara karar vardı ya da öyle söyleyelim. Dolayısıyla bunları kapsamaya çalışacağız. Ara ara başka tabii duruşma dışı duruşmalardan farklı olarak gün içerisinde başka gelişmeler de olmuştu. Onlara da yer vermeye çalışacağız. İlk olarak olumlu bir haberle, güzel bir haberle başlıyoruz. Yaşam savunucusu Esra Işık'a tahliye kararı verildi. Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi Esra Işık hakkında Akbelen'de bildiğiniz üzere ormanlarını ve zeytinliklerini savunan aktivistlerden birisi Esra Işık. Esra Işık hakkında yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrolle birlikte tahliye kararı verdi diye yer alıyor Biyanet'te. Tutukluluk incelemesinin öncesinde barolar, avukatlar ve Milas halkı Esra Işık için de eylemdeydi diye vermiş. Esra Işık'ın tutuk bu şekilde geçiyor hukuki açıdan. Tutuk incelemesinin öncesinde Milas Adliyesi önünde bir eylem gerçekleştiriliyor ve Esra Işık'ın serbest bırakılması isteniyor. Hukukçular Danıştay 6. Dairesi'nin İkizköy ve çevresindeki köyleri kapsayan acele kamulaştırma kararının yürütmesini durdurduğunu hatırlatarak Işık'ın tutukluluğunu gerektirecek bir durum kalmadığını söylüyorlar. Türkiye Barolar Birliği adına konuşma yapan avukat Kemal Aytaç, Esra Işık haklı, çok haklı, hukuku savundu. Ama Esra Işık cezalandırıldı. Bu nedenle bugün dosyanın incelenmesi yapılacak. Bugün burada bizler de onun için buradayız şeklinde konuşmuş. Daha sonrasında Muğla Barosu Başkan Yardımcısı Ergin Çelik de Danıştay kararının acele kamulaştırma işleminin açıkça hukuka aykırılığına dair açıklamalarda bulunuyor. Çelik, Işık'ın tutuklanma gerekçelerinin temelinde söz konusu kamulaştırma kararının bulunduğunu belirterek, bugün Esra Işık'ın tutukluluk halinin yeniden değerlendirilme günü, mahkeme heyetinden adil ve doğru bir değerlendirme bekliyoruz şeklinde konuşuyor. Eylemden sonra Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi tutuk incelemesini gerçekleştirmiş ve Esra Işık hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulayarak tahliyesine hükmetti diye yer alıyor. Esra Işık böylece 41 günden sonra serbest kalacak. Biz yayına girdiğimiz sıralarda henüz serbest bırakılmış değildi. Dolayısıyla önümüzdeki zaman içerisinde serbest kalması da beklenmekte. Buradan Agos'ta yer alan bir habere geçiyoruz. Önemli bir haber. Fener Rum Patriği Bartolomeos, resmi ziyarette bulunduğu Atina'da Heybeliada Rum Okulu'nun Eylül ayında görkemli bir açılışla yeniden faaliyete geçeceğini açıkladı. Hürriyet'ten almış Agos'ta bu haberi. Hürriyet'in haberine göre diye veriyor. Fener Rum Patriği Bartolomeos resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Atina'da yıllardır tartışma konusu olan Heybeliada Ruhban Okulu'nun Eylül ayında görkemli bir açılışla faaliyete geçeceğini söylüyor. Açılış için artık geri sayımın başladığını belirten Bartolomeos, önümüzdeki aylarda okul kompleksindeki kapsamlı yenileme çalışmaları tamamlanacak. Eylül ayında da açılışı kutlayacağız ifadelerini kullanmış. Bu Heybeliada Ruhban Okulu'nun durumuna dair de bir özet vermiş Agos gazetesi. 1844 yılında Fener Rum Patrikhanesi tarafından açılmıştı deniyor Ruhban Okulu. O zamanki adı Yüksek Ortodoks Teoloji Yüksek Ortodoks Teolojisi idi. Amacı din görevlisi yetiştirmekti denmiş. Fener Rum Patriği Bartolomeos da bu okuldan mezun olmuştu diye hatırlatılıyor ve bu zamana kadar 12 patrik bu okuldan mezun olmuş. Okul 1971 yılında Anayasa Mahkemesi'nin 1965 yılında çıkarılmış Özel Öğretim Kurumları Yasası'nın özel yüksek öğretime izin veren maddelerinin yüksek öğretimin sadece devlet eliyle verilebileceği hükmü gerekçesiyle iptali sonucunda kapatılmıştı diye bir hatırlatma var 1971 yılında kapatılıyor. Oysa ruhban okulu bu yasa çıkmadan önce de faaliyet gösteriyordu. Dolayısıyla bu yasanın iptal edilen maddeleriyle ilişkilendirilmesi en başından beri tartışmalıydı deniyor. Yani yüksek öğretim yasasıyla ilişkilendirilmesi problemliydi denmiş. Hatta o eskiden bu tartışmaların başladığı dönemde başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuda bir açıklaması olduğuna yer verilmiş. Atina'da cami açılsın biz de bakarız demiş. O cami de açıldı diye veriyor Agos gazetesi haberi bu gelişmelerin öncesinde. Son gelinen noktada ruhban okulunun çeşitli tartışmalar var hangi statüyle açılacağına dair. Fakat son gelinen noktada ruhban okulunun yeniden açılması için butik üniversite formülü değerlendiriliyor diye de bir not düşülmüş durumda. İlerleyen haftalarda herhalde bu da kesinleşecek. Biz de yer verme fırsatı buluruz. Zaten Radyo Agos'ta da ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır bu konu. Buradan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'la dair haberlere geçiyoruz. Köksal'ın Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi. Karar Gazetesi'nde Dilan Kaya'nın haberinden okuyoruz bunu. Oradan takip ediyoruz. Köksal'ın istifasını elektronik devlet üzerinden, e-devlet üzerinden yaptığı belirtildi. Köksal 31 Mart 2024 mahalli idareler genel seçimlerinde yani yerel seçimlerde CHP adayı olarak Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı'na seçilmişti. Bugün itibariyle de istifa etmiş durumda. Burcu Köksal'ın CHP'den istifası AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaların ardından geldi diye altını çizmiş Karar Gazetesi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de daha önce konuya ilişkin yaptığı açıklamada iddiaları doğrudan yalanlamamıştı deniyor. Çelik şöyle söylemişti. Partimize geçecek belediye başkanlarını zaten il başkanları toplantımızda, grup toplantılarımızda görüyorsunuz. Dolayısıyla o toplantıları zaten hepiniz takip ediyorsunuz. Oralarda gelişmeleri de görürsünüz önümüzdeki günlerde ifadelerini kullanmış. Dolayısıyla yalanlanmamıştı AKP'ye geçeceği şu zamana kadar. Salı gününden söz ediliyordu. Yarın herhalde daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz AK Parti'ye geçip geçmeyeceğini. Bu arada CHP Merkez Yönetim Kurulu da AKP'ye katılması beklenen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın kesin ihracı talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmesine karar vermiş. Bu da T24'te yer alıyor. Kararı duyuran CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Zeynel Emre, şimdi güle güle nereye giderse gitsin diye bir açıklamada bulunmuş. Kararı CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Zeynel Emre duyurdu diye veriyor T24. Açıklamanın bir kısmı şöyle: Sayın Genel Başkanımızın telefonuna dahi cevap vermiyor, aramaları yanıtsız bırakıyor. Orada yaşananlar normal bir süreç değil demiş. Biz yönetim olarak Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk ettiğimizi buradan duyurmak isterim. Şimdi güle güle nereye giderse gitsin demiş. Ayrıca ne demişti Sabah gazetesi diye de hatırlatıyor Zeynel Emre. Bakalım ne yapacak? Ne demiş? 700 milyonluk rüşvet çarkı. Sabah gazetesi bu manşeti atmış Afyonkarahisar Belediyesi için. Şimdi seninle ilgili bunları söyleyenlerle aynı yere gidiyorsun. Biz bu kirli siyaseti ve kirli siyaset dilini de kabul etmiyoruz. Biz Bandırma vapurundayız. Bizim yönümüz de yolumuz da bellidir şeklinde bir açıklamada bulunmuş parti sözcüsü CHP'nin Zeynel Emre. Buradan bir başka habere, İlkay Akkaya'nın konseri sırasında ODTÜ'de gerçekleşen provokasyona geçiyoruz. Sanatçı İlkay Akkaya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bahar Şenliği'ndeki konseri sırasında bir grubun Türk bayrağı açması sonucu çıkan olaylar ve sonrasında sosyal medyada kendisi aleyhine yürütülen linç kampanyasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu denmekte. T24'ten Mehmet Duran Boztepe ayrıntılı bir şekilde anlatıyor bu süreci. Olayın basına ve sosyal medyaya bayrak açan öğrencilere saldırıldı şeklinde yansıması üzerine harekete geçen Akkaya'nın avukatı Bişar Abdi Alınak savcılığa bir dilekçe sunuyor ve dilekçede bayrağın ideolojik bir saldırının kalkanı yapıldığı ve sanatçıya yönelik organize bir nefret kampanyası yürütüldüğünü vurgulamış bu dilekçede. Avukat Alınak metinde bu dilekçede yaşananların spontane bir öğrenci refleksi olmadığı, organize biçimde hareket eden bir topluluğun ODTÜ Bahar Şenliklerini ve müvekkilinin ideolojik düşüncelerini hedef aldığını savunmuş. Olayın basına yansıdığı gibi bayrak açan öğrencilere bir saldırı olmadığı özellikle vurgulanmış. Olayın Türk bayrağı açan gençler saldırıya uğradı ve öğrencilerin yalnızca bayrak taşıdıkları için darp edildiği şeklinde kurgulanarak servis edildiğini söylüyor İlk Ayakkaya'nın avukatı. Halkı yanıltma ve toplumsal hassasiyetleri provoke etme amacı taşıyan sistematik bir manipülasyon olduğunu ifade etmiş. Dilekçede müvekkilinin toplum nezdinde terörist ve bayrak düşmanı olarak yaftalanarak açık hedef haline getirildiği, toplumun bir kesiminin ise vatan savunucusu kimliği altında konumlandırılarak yapay bir cepheleşme yaratılmaya çalışıldığı vurgulanmış. Avukat Bişar Abdi Alınak, etkin ve kapsamlı bir soruşturma yürütülmesini talep ederek şüphelilerin hakaret, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma ve Türk bayrağını aşağılama suçlarından cezalandırılmasını talep ediyormuş. Dilekçede ayrıca suç teşkil eden içeriklere erişimin engellenmesi ve dezenformasyon yayan sosyal medya hesaplarının IP adreslerinin temin edilmesi de talep edilmekte. Dilekçede bu grubun bayrağı ideolojik bir kalkan haline getirerek farkında olmadan kanunda yazılı olan Türk bayrağını hakaret suçunu alenen işledikleri savunulmuş. Bu grup, bayrak açan grubun sosyal medya hesapları üzerine de şu anda çeşitli sol grupların paylaşımları var. Bu grubun Zafer Partisi ile olan ilişkilerine dair sosyal medyada da iddialar arka arkaya paylaşılmış durumda. Buradan Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık yasasından faydalanmak üzere yaptıkları başvuru haberi var. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp hakkında dava açılan ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'le oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında savcılık ifadeleri alındı. Soruşturma kapsamında bugün ilk olarak Mustafa Gökhan Göcek'in ifadesi alınıyor. Ardından Muhittin Böcek savcılık makamına gitmiş. 8,5 saat kadar sürdüğü yazılıyor gazete Oksijen'de. Onlar da İhlas Haber Ajansı'ndan almış. Dün akşam saat 18.35'te başlayan ifade işlemleri sabaha karşı 03'e kadar sürdü deniyor. Yaklaşık 8,5 saat sürmüş ikisinin ifadeleri ya da itirafları. Kararda yer alan haberde ise bazı ayrıntılara yer veriliyor. Gökhan Böcek ifadesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba'nın kendisini aradığını, babası Muhittin Böcek'in yeniden aday gösterilmesi için 1 milyon euro istediğini öne sürüyor. Durumu babasına bildirdiğini aktaran Gökhan Böcek, Muhittin Böcek'in de gereğini yap dediğini kaydetmiş. Gökhan Böcek parayı bir aracı üzerinden, bir aracı kişi üzerinden Ağbaba'ya teslim ettiğini ifade etmiş. Ayrıca Kılıçdaroğlu döneminde genel merkezden bize destek parası gelirdi. Bu son dönemde ise biz genel merkeze verdik diye ifadede bu sözlerinin yer aldığı gazetede, Karar Gazetesi'nde yer alıyor. Muhittin Böcek ise ifadesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in toplantı sırasında söylediği sözler sonrasında parti genel merkezinin adaylık ve kampanya çalışmaları için maddi ve manevi yardım talepleri konusunda gereği yapması için Gökhan'a, yani oğluna söylemde bulunduğunu, yani bu cümleyi kurduğunu söylemiş Muhittin Böcek de. Adaylık sürecinden bir süre önce oğlunun yanına gelerek Özgür Özel'in talebi üzerine Veli Ağbaba tarafından arandığını ve 1 milyon avro istendiğini söylediğini belirtiyor. Sen gereğini yap dediğini de doğrulamış Muhittin Böcek. Oğlum Gökhan'ın 1 milyon avro istendiğine yönelik beyanı doğrudur diye bir ifade var. Bu şekilde itiraf ettiğini yazıyor Karar Gazetesi. Bu arada bu gelişmelerin ardından, bu ifadelerin ortaya çıkmasının ardından CHP Malatya Milletvekili olan Veli Ağbaba da Muhittin Böcek hakkında bir suç duyurusunda bulunmuş. Kendisi hakkında 1 milyon avro istediği iddia edilen tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böcek hakkında suç duyurusunda bulunmuş Veli Ağbaba. CHP'li vekil iddialarla ilgili Böceği tanımadığını, telefonu ya da başka bir telefonla kendisiyle iletişim kurmadığını, kendisini sadece 16 Eylül 2025'te babası Muhittin Böceği cezaevinde ziyaret ettiğinde gördüğünü söylemiş ve bunların asılsız, iftira ve kamu görevlisine hakaret gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğunu Gökhan Böcek hakkında söylüyor milletvekili Veli Ağbaba. Buradan bir diğer duruşmaya geçiyoruz. Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'ün 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın casusluk davasının ilk duruşması Marmara Cezaevi'nde görüldü. Duruşmada ilk savunmayı yapan Hüseyin Gün suçlamaları reddederek "Ben casus değilim." demiş. Hüseyin Gün ve Seher Alaçam 2019'da Ekrem İmamoğlu'na 5 dakikalık tebrik ziyaretinde bulunmuştu diye Biyanet hatırlatıyor. Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun 414 kişiyle birlikte yargılandığı diğer davada da yine cezaevindeki İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediliyor denmiş. İddianamede savcılık İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün için 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istiyor deniyor. Duruşma öncesi kolluk mahkeme salonunun bulunduğu binada koridora barikat kurmuş ve gazetecilerin basın odasına geçişini engellemiş. Yalnızca 5 gazetecinin salona girmesine haber yapmak üzere takip etmesine izin vermiş. Bunun üzerine saat 10'da başlaması gereken duruşma saat 11'de başladı. Arbede çıktı diye yer alıyor Biyanet'teki bu haberde. Kimlik tespitinin ardından Hüseyin Gün ilk olarak savunmasını yapıyor. "Ben 313 gündür bugünü bekliyorum." diye başlamış savunmasına. Muhbir denilen Ümit Deniz Alaçam'ın suç duyurusu sonrası hakkında yakalama kararı çıkarıldığını, Amerika'dan Türkiye'ye döndüğünde İstanbul Havalimanı'nda da gözaltına alındığını söylüyor. Alaçam'ı uyuşturucu kullanmak ve bahis oynamakla suçlamış Hüseyin Gün. Telefon ve bilgisayar şifrelerini kendi isteğiyle emniyete verdiğini de söylüyor. "Kendimden eminim. Ben casus değilim. Somut hiçbir delilinde bulunmadığını belirtmek isterim." diye bir savunma yapmış. Duruşmaya verilen aralığın ardından Ekrem İmamoğlu savunma yapıyor. İmamoğlu iddianamenin devlet ve millet adına utanç verici olduğunu söylemiş. Hüseyin Gün'ün ifadelerinin ardından söyleyeceklerinin daha da zorlaştığını belirten İmamoğlu, "Benim muhatabım Hüseyin Gün değil, tümüyle boş bir iddianame olduğunu bilmeyen yok," demiş. Hakkındaki davaları siyasi müdahale olarak değerlendiren İmamoğlu, "Suç yok, delil yok, buna rağmen masumiyetini ispat et deniyor. Böyle bir şey olabilir mi?" ifadelerini kullanmış. İmamoğlu, diploma iptali, ahmak davası, bilirkişi davası ve diğer soruşturmaları da hatırlatarak bugünkü casusluk suçlamasını asrın iftirası olarak tanımlamış mahkemedeki bu duruşma sırasında. Evet, bugünkü akşam ekine sadece Türkiye haberlerine yer verebildik. Oldukça yoğun bir gündem vardı. Sabah Açık Gazete'de hem İran hem dünyadaki diğer gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde yer verme fırsatı bulacağız. Akşam ekinden bugünlük bu kadar. Bizden hemen sonra İlksen Mavi Turan'ın sunduğu Açık Dergi'yi kaçırmayın. Bir sonraki akşam ekinde görüşmek üzere.
1: Kurbağa sesi gibi
2: karşı yamaçta yankılanan
1: ve susmayan
3: Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
5: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
5: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
7: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Wings'liler biriken mil puanlarıyla yalnızca uçak bileti almakla kalmıyor, dönem içi harcamalarını da Akbank Mobil veya cüzdandan silebiliyor. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
8: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
9: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
10: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
11: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
12: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
13: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
14: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
15: Reklamlar bitti.
16: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
17: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Birgül Asena Güven ve Yaşar Güven'e teşekkür ederiz.

Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk Zaman Öğütü'nü ben Teknik Masa'da Efe Yakabil ile birlikte haftanın ilk dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Broken Social Scene yaptı. Açılışımızı 9 yıl sonra yayınladıkları ilk stüdyo albümleri Remember the Humans dinledik açılışta ve birkaç günde dinleyeceğiz herhalde. David Newfield tarafından prodüktörlüğü gerçekleştirilen bu albüm Brandon Canning ve Kevin Juve'un başına çektiği Justin Perov, Charles Ciprain ve Andrew Whiteman gibi 2000'li yılların başından bu yana gruba aktif katkıda bulunmuş üyeleriyle bir orkestra olarak kulaklarımızda olacak Kanadalı ekip. Evet, Broken Social Scene çok uzun zaman olmuştu Açık Dergi'de kulak vermeyelim. Bir müzik kolektifi olduğunu söyleyebiliriz. Indie Rock'ın en parlak zamanında sıkça Açık Dergi'de ve Açık Radyo'nun çeşitli kayıtlarında çalmıştık. Metric, Vice, Apostle of Stars, Do Make Say Think gibi grup ya da müzisyenlerle yıllar boyunca pek çok ortaklığı olan grup geçen Cuma günü yayınladı Remember the Humans albümünü bu hafta. Süremize verdiğince dinleyeceğiz. Albümün açılış parçası Not Around Anymore bu akşam açılışımızı yapan kayıt oldu. Evet, haftanın ilk yayını kültür ve sanat çevresinden notlarla devam edecek şimdi. Broken Social Scene'in ardından onlardan bir parça daha dinleyene kadar kültür ve sanat çevresinde olup bitenlere bakacağız. DNN Akademi'nin pazartesi buluşması Aras Yayıncılık ve Hrant Dink Vakfı'nda bu hafta gerçekleşecekler. Yanı sıra 40. Genç Günler Söyleşileri ve daha başka pek çok da detay Vendik Bienali'de dahil olmak üzere bu akşam önümüzde bültenimizde durmakta. Saat 7.30'a kadar geçecek sürede dilim döndüğünce ben sizlere bunları aktarmaya çalışacağım. 7.30'da da Kültürel Miras ve Koruma sevgili Açık Dergi dinleyicilerini bekliyor. Bu akşam konuğumuz İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi olacak. Bütçem İstanbul projesini konuşacağız Tülin Hanım'dan. İstanbul Kent Konseyi'nin süreçteki rolünü ve halk oylamasıyla seçilen projeleri detaylandıracağız. Ayrıca tabii ki konumuz ve parantezimiz temamız itibariyle kültürel mirasa ilişkin projelerin neden sınırlı kaldığı problemi de değerlendirilecek Asu Aksoy ve Burçin Altınsay'ın hazırlayıp sunduğu kültürel miras ve koruma kim için ne için kuşağında saat 7.30'da bu akşam radyonuzda bu söyleşiyi de kaçırmamanızı tavsiye ederek bültenden notlarımıza geçiyoruz. Evet, kültür ve sanat çevresinde neler var? Hem etkinlik önerileri aktaracağız hem de ara ara haberler, güncellemeler iletmeye çalışacağım sizlere. Çok yoğun tabii İstanbul'da. Hızlıca bahara geçtik, hatta yaz neredeyse hissettiriyor kendini. Afrika'dan gelen toz fırtınasının da etkisiyle. Ama bununla birlikte tüm şehirde biraz yaza hazırlanıyor gibi gözüküyor. Bir yandan sezonun kapanış etkinliklerini de yavaş yavaş duyuyoruz. Tiyatro sahneleri için mesela Mayıs ayı çok çok önemli. Son sezon ayı içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Konserlerin sayısı azalıyor. Tüm bunları hep birlikte görmeye çalışacağımız kent takvimimize hemen başlayalım. DNN Akademi diyeceğiz tabii ki. Sezon boyunca etkinlikler gerçekleşirken DNN Akademi'de kent takviminde hep en başa alıyoruz. Üniversitelerin Özgür Akademi'yi boğan ortamı nedeniyle yaklaşık 3 sezondur gerçekleşen DNN Akademi halka açık dersler formatında devam ediyor. Bu akşam sağlamcılığa karşı engellilik kavramını ve hak mücadelesini sol siyaset içerisinde değerlendirecek bir ders var. Muzaffer Kaya Hocam konuşmacı olarak yer alacak burada. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünde ders veriyor Doktor Kaya. Engellilik sol siyasetin ne yanına düşer? Sosyolojik bir perspektif başlıklı bir ders sunacak bizlere. Evet, kendisi Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı Atatürk Enstitüsü. Ben doktoralım. Boğaziçi Özyeğin Işık ve Berlin'deki Ali Salomon Üniversitelerinde modern Türkiye'de tarihi dersleri vermiş. Halen de yarı zamanlı olarak Eskişehir'de çalışmalarını sürdüren bir hocamız. Evet, bu akşam Muzaffer Kayam Sevgi Soysal Kütüphanesi'nde halka açık derslerde kıymetli bir katkı sunacak. Engellilik ve sağlamcılığa ilişkin bir seminer verecekken Aras Yayıncılık'ta da bugün saat 7.30'da İstanbullu Ermeni Kadın Yazarlar dizisi etkinliklerinden bir parça görüyorum. Evet, Büyük Parmak Kapı Sokak No 7'de gerçekleşiyor bu etkinlik. Parma Beyoğlu'nda düzenliyor zira Aras Yayıncılık bu etkinliği. Betül Bakırcı ile İstanbullu Ermeni Kadın Yazarlar dizisinin iki kitabı Mayda ve Marukyanlar ele alınacak.
Bu eserler üzerinden kadınların edebiyattaki sesi ve üretim biçimlerini değerlendireceğiz diyor Aras ekibi. Saat 7.30'da Parma'da başlıyor bu akşam etkinlik, herkesin katılımına açık tabii ki. Evet, Aras okurları için ayrıca bu hafta sonu Panayır arasında olduğunu söylemek lazım. Mayıs'ın en güzel günlerinde baharın coşkusunu kitaplarımızla karşılamak için sizi Panayır Aras'a davet ediyoruz diyor yayın evi. 15-17 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek bu etkinlik. Başka yayın evlerinin katılımıyla da şenlenecek, onu da belirtelim. Aras Yayıncılığın Beyoğlu'ndaki mekanında, yani Hıdivyal Palas'ta, Lemis'ten TTS'e, Umami Kitap'tan İstos'a, Liz, Telemak, Otonom, Habitus, Flanör, Ranting Vakfı, Siren, Yazın, Nota Bene ve Yeseyan Derneği gibi paydaşların da katılımıyla Panayır tam bir panayır olacak diye düşünüyorum. 3 gün boyunca Cuma, Cumartesi, Pazar günleri Beyoğlu'nda, yani Aras Yayıncılığın bulunduğu Hıdivyal Palas'ta etkinliğe okurları da yönlendirmiş olalım. Haftanın ilk yayınında bu akşamki İstanbul Ermeni Kadın Yazarlar dizisi etkinliğini almışken hafta sonuna bir sıçradık ama daha pazartesi akşamını notlandırıyoruz. Geçtiğimiz hafta Açık Dergi'de tezahür kuşağında konuğumuz olan Tiyatro Araştırmaları Laboratuvarı Arşiv Projesi'nin bugün bir etkinliği var. Kadir Has Üniversitesi'nin tiyatro bölümü yürütüyor bu projeyi TÜBİTAK'la ortaklaşa. 6. buluşma şu dakikalarda gerçekleşiyor. Emre Koyuncuoğlu, Leman Yılmaz, Naz Eray'da ve Zeynep Günsur'un katılımıyla 90'larda çağdaş sanat, tiyatro ve performans sanatları ilişkisi üzerine bir panel tasarlanmış. Kadir Has Üniversitesi'nden Doktor Özlem Hemiş'in moderasyonuyla gerçekleşiyor etkinlik ve Tiyatro Araştırmaları Laboratuvarı'nın çok kıymetli arşiv projesinin detaylarını çok yakın zamanda, geçen çarşamba günü dediğim gibi Açık Dergi'de konuşmuştuk. Şayet kaçırdıysanız tezahür kuşağımızın podcast kanalına sevgili dinleyicilerimizi yönlendirmiş olalım. Tiyatro çevresinde biraz daha kalırsak Türkiye Tiyatro Vakfı'nın tiyatromuzda tarih konuşmaları etkinliklerini sürdürüyor. 15 Mayıs günü, yani önümüzdeki Cuma akşamı Yapı Kredi Kültür Sanat'ın Loca alanında Arif Tapan bir konuşmaya imza atacak. Hayli ilginç bir başlığı var. Diş ağrısının düşündürdükleri, Hagop Baronya'nın Şark Dişçisi'ne bugünden bakmak. 15 Mayıs tarihli konuşmanın konusu.

Şimdi tiyatrodan biraz uzaklaşalım ve edebiyat alanına bakalım. Özgen Berkol Doğan Bilim Kurgu Kütüphanesi'nde geçtiğimiz günlerde Doğan Kitap etiketiyle yayınlanan bir öykü antolojisinin buluşması var Perşembe akşamı. Son gün ismini taşıyor bu antoloji. Dünyanın sonundan bir ilişkinin sonuna tiyatro sahnesinden seyircileri son kez selamlayan bir tiyatrocudan altın günlerinin sonuncusuna gelmiş bir grup ev hanımına kadar hayli ilginç öykülere olan bir derleme bu. Evet, katılımcıları, daha doğrusu yazarları söyleşide bulunacaklar Özgen Berkol Doğan Bilim Kurgu Kütüphanesi'nde. Bir okur yazar buluşması haftanın en başından itibaren öneriyoruz sizlere, sevgili dinleyicilerimize. Evet, kitap demişken bu arada Borderless'da bu hafta sonu gerçekleşiyor. Sanat kitapları buluşması. 2019 yılından bu yana sanat yayımcılığı ve sanat kitabı yapımını geliştirmek amacıyla faaliyetini sürdüren bir platform Borderless. Her yıl etkinlikler düzenliyorlar. Sanatçıların öncülük ettiği yayınlara vitrin sunmanın yanı sıra sanatçılar, sanat profesyonelleri, matbaalar ve izleyici için önemli bir buluşma alanı olarak da konumlandırıyor kendini Borderless. Evet, bu yılki etkinlikte yaklaşmakta 2026 buluşması bu cumartesi ve pazar günü. Salt Galata'da gerçekleşecek bu etkinlik, herkesin katılımına açık olacak tabii ki. 15-17 Mayıs tarihleri yayıncılık pratiklerine odaklı bir söyleşi serisi de eşlik ediyor. Burada sadece yani üreticileri bulmayacağız. 16 Mayıs günü mesela Ronda Halife ile Zehra Begüm Kış'ta geçen yaz Suriye'de başlıklı bir etkinlik gerçekleştirirken Sezin Rumi ve Ezgi Yurten'in araştırmadan yayına bilgi üretimin ekolojisi üzerine konuşacaklarını görmekteyiz. Çok fazla da konuşma var aslında. Sözü çok da detaya boğmak istemiyorum ama Borderless Book Days uzantısıyla sosyal medyada detaylı bilgi bulunabilir. 8. edisyonu gerçekleşiyor Borderless etkinliğinin ve sadece birkaç gün kaldı, şimdiden ajandanıza not etmenizi tavsiye edelim. 40. Genç Günleri hatırlatmak isterim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şehir tiyatroları 40. kez gençler için Mayıs ayı etkinlikleri düzenliyor. Bir gençlik ve sanat buluşması olarak konumlanan Genç Günler 9-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşiyor. Geçen hafta da duyurmuştuk. Söyleşiler başladı. İlker Kaleli ile dün akşam, bu önümüzdeki günlerde de pek çok tabii ki temsil ve oyun gerçekleşiyor ve esas esprisi de Türkiye'den tiyatro bölümlerinin oyun çıkarması bu Genç Günler kapsamında şüphesiz. Bunu da geçen hafta aktarmıştık sizlere ama bu temsillere ek olarak Genç Günler'in sesini daha da gür bir şekilde çıkaran söyleşi serisi de yoğun ilgi görmekte. Hazır mıyız sorusunu başlığına alan bu serinin söyleşileri kapsamında bu hafta, yani Genç Günler'in ikinci haftasında Şayka Tekant ve Verdi Habif, Emin Çapa ve Murat Harun Öngüren'in söyleşilerde gençleri ve tüm ilgilileri şehir tiyatroları mekanlarına beklediğini hatırlatalım. şehirtiyatroları.ibb.istanbul adresinde detaylı bilgiye dileyenler ulaşabilirler. Şimdi buradan tiyatro gündemine geçelim madem. Şehir tiyatronun etkinliklerini almışken sahnede başka neler oluyor, bir ona göz atmak iyi olur diye düşünüyorum. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin İletişim Fakültesi'ne bağlı Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetim Programı'nın ve Sahne Sanatları Alanı öğrencilerinin Festivali Fest 408'i Açık Dergi'de daha önce geçtiğimiz yıllarda konuk etmiştik. Bu sene 15. kez gerçekleşecek Fest 408 yarın kapılarını açıyor ve 15 Mayıs tarihine kadar Santral İstanbul'da öğrenci performansları ve söyleşilerden oluşan bir özel program var. Bu yıl Rağmen temasıyla yola çıkmış festival, karşılaşılan tüm toplumsal ve kişisel zorluklara rağmen üretmeye ve sahnede varlık göstermeye devam etme kararlılığını merkeze alıyormuş. Sahne sanatları alanı öğrencilerinin yazıp sahnelediği özgün performanslar var festivalde, Fest 408'de. Ki pandemide bile durmamıştı bu etkinlik, hatırlayanlarınız vardır belki. Çeşitli zorluklara rağmen üretimlerini sürdüren konukların da konuşmacı olarak bu yıl festivale Rağmen başlığı altında konuk olacağını görüyorum. Farklı alanlardan konuklarla bağımsız üretim süreçleri ve yaratıcı yolculuklar konuşulacakmış bu süreçler kapsamında. Evet, Bilgi Üniversitesi'nin Santral İstanbul kampüsünde yarın kapılarını açacak etkinlik Bilgi öğrencileri tarafından yürütülüyor halen.

0: 15 Mayıs tarihine kadar da ilginizi beklemekte. Şimdi geçelim biraz daha profesyonel sahnelere tabii ki. Moda sahnesi her akşam bir oyuna ev sahipliği yapıyor önümüzdeki günler boyunca. Bu akşam Kvahule'nin meşhur metni Big Shoot, Onur Ünsal'ın tek kişilik performansıyla izleyici karşısına çıkarken yarın moda sahnesinin Macbeth yorumunu sahnede görmek mümkün. 13 Mayıs akşamı, yani çarşamba akşamı sahnenin son prodüksiyonu Gonzago'nun Öldürülüşü izleyiciyle buluşurken perşembe, cuma ve cumartesi günleri yani 3 akşam ardı ardı sahnenin Edouard Louis uyarlaması Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri yine Onur Ünsal'ın tek kişilik performansıyla izleyiciyle buluşacak. Pazar günü de sahne iki ayrı tiyatro grubuna bırakıyor yerini. Matine seansında temsili sahnenin Herkes Kocama Benziyor oyunuyla Suare'de mekan sahnenin 9-8'lik kıyamet gösterisini tiyatro severler moda sahnesinde bulabilirler. Evet, yoğun bir şekilde faaliyet burada devam ediyor. Bunun yanı sıra Eskişehir'e bir kısaca uğramak isterim. Burada Haldun Dorman sahnesinin açılışını sizlere geçtiğimiz aylarda duyurmuştuk. Eski Haller Gençlik Merkezi'nin Tepebaşı sahnesi Haldun Bey'in aramızdan ayrılmasının ardından onun ismiyle faaliyetini sürdürüyor. Bu hafta 12, 13, 14 Mayıs tarihlerinde bizleri Eskişehir'den dinleyenlere bir önerimiz var. Ödenmeyecek ödemiyoruz sahneleniyor burada. Haldun Dorman sahnesinde Eskişehir'de İtalyan işçi sınıfının yoksulluğu, açlığı ve yaşam mücadelesi üzerinden sistem eleştirisi yapan çok kuvvetli bir Dario Fo metniydi bu. Füsun Demirel'in Türkçesiyle Burcu Tutkan Turan'ın rejisiyle sahneleniyor. Oyun 3 akşam ardı arda. Salı, çarşamba ve perşembe akşamları burada takip edilebilecek. Hafta sonunda bu arada Eskişehir'den bir başka habere bakacaksak, Eskişehir Şehir Tiyatroları'nın 17 yıldır aralıksız sürdürdüğü uluslararası bir etkinlik kapılarını açıyor. 16-20 Mayıs tarihleri arasında Çocuk, Gençlik ve Kukla Tiyatroları Festivali'nin Eskişehir'de yer alacağını görüyoruz. Türkiye'den katılan toplulukların yanı sıra İtalya, Slovenya, Bulgaristan, Hollanda, Romanya, Fransa ve İsveç'ten gelen ekiplerin de Eskişehirlerle buluşacağını görüyorum. 5 gün sürecek etkinlikler boyunca 32 farklı program hayata geçirilecek. Eskişehir Şehir Tiyatroları'nın web sitesinde dileyenler detaylı bilgiye ulaşabilirler. Evet, Ankara menşeli tatbikat sahnesi bu hafta İstanbul'da bir premier yapıyor. Dastas'a geçelim şimdi. 14 Mayıs Perşembe akşamı Erdal Beşikçioğlu'nun rejisiyle sahnelenen Serin Bir Sabah izleyiciyle buluşacak. Beşikçioğlu'yla Fatih Sönmez'in birbirine tamamen zıt iki karakterin hayat verdiği bir oyunmuş bu. Serin Bir Sabah, acının, aşkın ve kahkahanın iç içe geçtiği bir yüzleşmeyi tiyatro sahnesine taşıdığı notunu önümüze gelen davette buluyoruz. Seyircili bir gala gerçekleşecek. 14 Mayıs akşamı Dastas'ta tatbikat sahnesi Serin Bir Sabah diyecek. Alkışlarım bol olsun demek isteriz. Takip etmeye, sizlere de aktarmaya çalışacağız tabii ki burada olup bitenleri. Evet, Ankara demişken Don Kişot müzikali Ankara'ya geçiyor. Ankara'da Ato Kongrezyum'da sahnelenecek. Aslında Türkiye turnesinin başlangıcı olacak bu. Tarih 15 Mayıs, yani önümüzdeki cuma günü. Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt'un başrollerini paylaştığım Işıl Kasapoğlu'nun da yönetmen koltuğunda olduğu gösteride Volkan Akkuç'un da ismini anmak lazım. Müzik direktörlüğünde de çok mahir bir şekilde o gerçekleştiriyor çünkü. Bu sezonun başında premierini yapmıştım Don Quixote, Don Quixote müzikali, bir Broadway uyarlaması ünlü romanın bu izleyiciyle buluşan 15 Mayıs'ta Ato Kongrezyum'da sahnelendikten sonra İzmir, Gaziantep, Adana ve Antalya'daki seyircisiyle buluşmak üzere Türkiye turnesinin çıkacaklarını görüyoruz. Bizleri o illerden dinleyenlere de Açık Dergi'den tabii ki tavsiyemiz bu oyunu görmeleri. Şimdi İstanbul'a dönelim. Tansağ Türk Sanat Yönetmenliği'ndeki Genç Bale Tansağ Türk Akademisi'nin yaklaşık birkaç hafta kadar önce Paris Boğaz'da sahneledikleri, Dünya Dans Günü'nde sahneledikleri Swans gösterisi. Hatırlarsınız belki, hatta bir kısmınız da izlemiş olabilir. Yoğun ilgi gördü çünkü Swans. Klasik baleyi hip-hop'la buluşturan bir Kuğu Gölü Balesi yorumum. Duende Global yapımcılığında hazırlanmış ve oldukça yoğun ilgi görmüştü 28-29 Nisan tarihlerinde. Oyunun bir tekraren temsili olduğunu görüyoruz. Bu daha önceden duyurulmamıştı, sürpriz oldu. Dans, müzik ve teknoloji bir araya getiriyordu Swans gösterisi. Klasik kalıpların ötesine geçen genç ve güçlü bir sahne diliyle öne çıkıyor. 57 öğrenci sahne alıyor direkt olay. Swans gösterisinde Volkan Ersoy tarafından modern ve neoklasik bale estetiğinin dinamik bir kurgu içerisinde sahneye taşındığını görüyoruz. Bu 75 dakikalık gösteri iki perdeden oluşuyor ve 16 Mayıs Cumartesi günü yine Paris Boulevard sahnesinde oyunu görmek ve de izlemek mümkün olacakmış. Arter'de de bir performans var. Ekin Berna imzalı Human Buzz. Bunu da değinmeden bırakmayacağım. 12 performansçı ve canlı ses tasarımıyla şekillenen ilginç bir gösteri bu. Canlı sanat alanında konumlanan, izleyici yalnızca izleyen değil tanıklık eden bir noktaya taşıyan çok katmanlı bir etkinlik olarak da tarif ediliyor. 5 bölümden oluşuyormuş etkinlik. Human Buzz gösterisi tek düze sistemler içinde aynılaşan insan figüründen yola çıkarak küresel yıkımların izlerine, zamanın beden üzerindeki etkilerine ve nihayetinde bir arınma ihtimaline doğru evriliyor. Her an yeniden kurulan bu dünyada doğaçlamaya yer veriliyor. Her temsil kendine özgü bir dönüşüme yol açıyor denmekte. Hafta sonuna 3 temsil konmuş. Ekin Berna'nın Human Buzz'ı. Cuma akşamı 8.30'da, cumartesi ise matine soirée'de yani 4.30 ve 8.30 seanslarında Arthur'ın performans salonu Karbon'da göstereyim görmek mümkün olacak. Performans, multidisipliner performansla ilgilerine özellikle tavsiye etmiş olalım Açık Dergi'de. Tiyatro sahnesi bundan ibaret değil, çok yoğun dediğim gibi neredeyse sezonun son haftasındayız. Yani açık hava tabii ki gösterileri başlayana kadar bunun son hafta olduğunu söylemek lazım. Baba sahnede 14 Mayıs'ta Gaybubet Şehrim, Dekolaj Art Space'de Bol Ödüllü Lucy, Baba sahnede Aşk ve Para, bu haftanın mesela anmam gereken diğer gösterileri ama detaylarına yarın öbür gün bakarız. Şimdi kısa bir araya gidelim Açık Dergi'de. Bu kısa aranın ardından Kent Takvimi'nin kalan kısmıyla radyonuzda olacağız. Daha epey etkinlik var sizlere aktaracağımız, radyonuz açık kalsın.
1: Açık Dergi.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
8: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
9: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
10: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma, aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti. The car is on fire and there's no driver at the wheel. And the sewers are all muddied with 1,000 lonely suicides. And a dark wind blows.
12: Altmışlardan günümüze, punk'tan post-rock'a, new wave'den elektronikaya alternatif sesler.
1: Hazırlayan ve sunanlar Hilmi Tezgör ve Osman Öztürk.
13: Pazartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.

0: Only the Good I Keep, Remember the Humans albümünden dinlediğimiz ikinci parça oldum. Apaçık Radyo'da, Açık Dergi programında Broken Social Scene'den parçalar var bu akşam kulaklarımızda. Evet, Toronto, Ontario'dan indie grubu. 9 yıl sonra ilk albümlerini çıkardılar. Kevin Ju ve Brandon Canning'in 90'ların sonundan bu yana sürdürdüğü dünya çapında ünlü bir indie ekibi. Indie rock'ın parlak günlerinden bu yana sesleniyorlar. Bence çok kuvvetli bir albüm yayınlamışlar. Hemen çalmak istedik sizlere. Geçen cuma 8 Mayıs tarihinde yayınlanmış. Daha tam da aslında kulaklarımızda sık sık dönmedi ama hep birlikte dinleyeceğiz bu hafta. İlk izlenim, ilk dinleme izlenimi oldukça kuvvetli olunca Broken Social Scene'i özleyenler de çok olmuştur diye hep birlikte kulak verelim istedik. Evet, Açık Dergi'de fırsatımız oldukça haftanın albümü olarak ekibin Remember the Humans isimli bu taptaze albümüne kulak vermeyi sürdüreceğiz. Şimdi kent hakimine dönelim. Evet, saat 7.30'a kadar geçecek sürede çok şey var sizlere aktarmak istediğim. Salı günden itibaren haftanın sonuna kadar, cuma akşamına kadar tavsiye edeceğimiz klasik müzik etkinlikleri var. Hafta sonu açık hava buluşmaları da başlıyor. Yavaş yavaş yaz kendini hissettirirken. Ama tüm bunlara geçmeden bir sürpriz konserin haberini vermek isterim. Yarın akşam Durak X Tarç'tan Kadıköy'de Azerbaycan'ın en önemli rock gruplarından biri sahne alıyor. İlk Türkiye konserini veriyor. Bu bir sürpriz oldu. Belki çok geniş duyurulmadı. Belki de biz yeni duyduk. Evet, Yuhu grubu İstanbul'a geliyor. Bir müddet aslında burada da çalışmış, İstanbul'da da faaliyetlerini sürdürmüş grup. Bugüne kadar 3 albüm yayınlamıştı. Hazar Sahili'nde Sumgayıt ve Ölüme Çare Yok albümleri. Evet, bunların ardından müziğe ara veren grubun kurucusu Cengiz Eyvazov işe elini attı ve 2 adet single yayınladı grup. Nisan ayında Bakü'de bir geri dönüş konseri gerçekleşti. Şimdi de ikinci evimiz dedikleri İstanbul'a geliyorlar. Evet, yani rock demek de çok tabii ki basit de indirgemek oluyor. Yuhu'nun grubu pek çok şeye göz kırpıyor. Hem rock'ın farklı alt türlerinde geziniyor grup, hem de Azerbaycan'dan Türkiye'ye haydi ilginç, gönül teli titreten melodileri de eksik etmiyorlar müziklerinden. Uzun bir aranın ardından toplanmışken İstanbul'a gelmeleri de heyecan verici bence. Yarın akşam Durak X Tarçı sahnesindeki bu aile önemli konseri rock ve metal severdire özellikle duyurmak istiyorum. Ve geçiyorum şimdi. Salı günü itibariyle gerçekleşecek klasik müzik buluşmalarına. Önce bir Pera Müzesi'ne uğrayalım. Burada Sesli Mısralar isimli bir etkinlik var. İspanyol Altın Çağı'nın şiir ve tiyatro geleneğini müzikle yeniden yorumlayan bir performans. Compañía Nacional de Teatro Clásico tarafından hazırlanmış ve İstanbul Cervantes Enstitüsü tarafından Pera Müzesi'ne taşınıyor. Evet, İspanyol Altın Çağı'nın önde gelen yazarların eserlerinden seçilen dizeler canlı müzik eşliğinde sahneye taşınacakmış bu proje kapsamında. Lope de Vegas, Pedro Calderón de la Barca, Francisco de Rojas Soria gibi isimlerin de zikretmek lazım. İspanyol soprano Mario Isabel Rodes de yönetmen ve oyuncu Jaime Soler'in sahnede yer alacağı etkinlik. Ana Marla Antonio Garcia de Quero'nun canlı müziğiyle birleşecekmiş. İlginç bir proje bu şüphesiz. Niş bir etkinlik diyebilirim. Sesli Mısralar buluşması 12 Mayıs günü Pera Müzesi'nin auditoriumunda gerçekleşiyor. Klasik edebiyat ve müzik severlere aynı anda bu etkinliği öneriyoruz rahatlıkla. Aynı akşam, yani yarın, Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde de Cerere Senfoni Orkestrası'nı görüyoruz. Evet, konser salonlarının yenilenme sürecinde İstanbul'un farklı mekanlarında müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası. Beşiktaş'ta bulunan Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'ne geçiyorlar işte bu salı gününde. Daimi şefleri Nil Venditti'nin yöneteceği konserde orkestra genç piyanist Can Çakmur'a eşlik edecekmiş. Birlikte Schumann'ın piyano konçertosunu çalacaklar. Ardından da orkestranın Rahmaninov'dan ikinci senfoni icrası olacak. Saat 8'de başlıyor bu etkinlik. Klasik müzik severler için tavsiyedir. Bursa'nın İstanbul Filarmoni Orkestrası da sezona veda ediyor. 14 Mayıs Perşembe akşamı Carlo Tenan yönetimindeki orkestra Ludwig van Beethoven'ın barışın ve müziğin evrenselliğinin sembolü olarak da sıkça tartif edilen 9. senfonisini seslendirecek. Evet, soprano Enkirada Kamani ve mezzo soprano Deniz Uzun'la tenor İlker Arcayürek ve bas solist Li Huanhong'un da bu başyapıtta sahnede bulunacağını görüyorum. Transilvanya Devlet Flamoni Korosu da üstelik Kornel Groza yönetiminde bu sezon finalinde Borussia İstanbul Flamoni Orkestrası'na Lütfi Kırdar'da eşlik ediyor. 14 Mayıs akşamı için bunu da bir kenara not düşelim. İç sanatta sezonu kapıyor. Geçen hafta gerçekleşen bu Buzsuzluk Özlemi performansının ardından bu haftada ünlü caz vokalisti Lisa Ekdal'i ağırlayacaklar ve sezonu bu şekilde kapayacaklar. 13 Mayıs çarşamba akşamı. Evet, İsveç ve Avrupa'da sadık bir dinleyici kitlesi var. Türkiye'de de caz severlerin çok yakından takip ettiği ve sevdiği bir müzisyen ve ses Lisa Ekdal. İç sanatta çarşamba akşamı gerçekleşecek konserler için biletlerin halen mevcut olduğunu görmekteyiz. Zorlu PSM'de de genç konserler devam ediyor. Evet, Silvana Estrada'nın performansını görüyoruz burada. Latin Grammy ödüllü bir müzisyen kendisi. Vendran Sueves Luvias albümüyle bir dünya turnesindeymiş ve Zorlu'daki genç konserler kapsamında 15 Mayıs'ta bir sahnesi var onun. Ön grup olarak da Gülinler ekibini görüyoruz. Çok kıymetli dostlarımız sahneyi Silvana Estrada'ya ısıtacak olan grup stüdyo sahnesinde cuma akşamı saat 9.30'da kapıların açıldığını görmekteyiz. Cuma günü Küçük Çiftlik Park'ta da yerli alternatif müzik sahnesinin en sevilen gruplarından Dolu Kadehi Ters Tut performansı gerçekleşecek ve pazar gününe uzanacak olursak da bu haftanın belki de en heyecan verici organizasyonunu bulacağız orada. Evet, Patti Smith uzun bir aradan sonra yeniden İstanbullu seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Patti Smith kuartetiyle birlikte Bonus Park Orman'da sahne alacak. Büyük bir heyecanla tabii ki bunu bekleyenler de var şüphesiz. Horses yayınladığı ilk albüm 1975 tarihli, 50 yıl aşkın müzik kariyeri boyunca edebiyat ve görsel sanatlar alanında da bağları kuvvetli bir şekilde sürdürmüş. Büyük bir isim hakikaten, bence de öyle. Bas ve klavyede Tony Shanahan, davulda Seb Rockford ve gitarda Patti Smith'in ailesinden Jackson Smith'in olacağını görüyoruz. Pazar akşamı Bonus Park Orman'da büyük bir buluşma var. Burada ön grup da hayli önemli. İngiltere'nin alternatif rock ve post-punk sahnesinin önde gelen ekiplerinden New Model Army açıyor pazar akşamı grubu. Grubun kurucu vokalisti Justin Sullivan'ın da burada sahnede olacağını görüyorum. 2024 yılında Unbroken'ı yayınlamıştım grup. New Model Army'ciler zaten çoktan biletleri almışlardır diye düşünüyorum. Bir Patti Smith akşamında da onlarla buluşacak olmak hayli kıymetli. Evet, pek çok açıdan ilginç bir akşam. 17 Mayıs akşamı Bonus Park Orman'da önce New Model Army, ardından da Patti Smith konserleri bu haftanın en heyecan verici buluşmasını teşkil ediyor şüphesiz.
1: Açık Dergi.
0: Uluslararası etkinliklerden bahsetmişken geçelim 7. Mardin Bienali'ne. Açık Dergi'de bu haftanın güncel sanat gündemine bir göz atma zamanı şimdi. 15 Mayıs-21 Haziran tarihlerinde gerçekleşiyor Mardin Bienali 7. edisyonu. Çelenk Bafra Küratörlüğü'nde gerçekleşecek. Göksem'in başlığı altında izleyici hem hakikatin zeminine hem de hayal gücünün ufkuna davet ederek Mardin'in çok katmanlı kültürel mirasıyla çağdaş sanat arasında bir diyalog kurmayı amaçladığı etkinliğin daha geçen yıl ilk tema açıklandığında siz sevgili Açık Dergi dinleyicilerine iletmiştik. Bu yıl Dara Antik Kenti, Deir-i Zafaran Manastırı da dahil olunca tabii ki rotaya iyice heyecanlı bir hal aldı. Yanı sıra Kızıltepe'deki Ateş Beyler Hamamı'nda analım tabii ki. Evet, yukarı Mardin'de yer alan Kervansaray ve Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi ile Marangozlar Kahvesi gibi alanlara bunlar da eklenince bu edisyon, 7. edisyonu Mardin Bienali'nin iyice heyecana yol açtı. Türkiye'den ve dünyadan 42 sanatçı ve sanatçı grubunun işleri Mardin ve çevresine yayılacak. Bölge ve Türkiye'de kültürel ve tarihi bağları olan coğrafyalardan sanatçıların yoğunluğunun hissedildiği bir özel program. 20 farklı ülkeden sanatçı davet edilmiş. House of Tasvir'le Gazze Bienali İnisiyatifi ve Stad Kuratorium Hamburg'la From the Cosmos to the Commons isimli kamusal alanda sanat projesi bağlamında da önemli işbirliklerini kenara not etmek lazım. Cuma akşamı Yukarı Mardin'de planlanıyor açılış. Bienal mekanları da aynı gün sabahtan itibaren ön izlemeye ve genel ziyarete açık olacak. 21 Haziran'a kadar sürecek etkinlik sabah 10'la akşam 5 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebiliyor. Dara Antik Kenti ören yeri olduğu için pazartesi günleri ziyarete kapalı olurken Deryüzzafaran Manastırı için manastır yönetimine belirlediği koşul ve ücretlere uymak gerekecekmiş. Bienal'in performans atölye ve konuşmaları da 15-18 Mayıs tarihlerinde bu açılış günlerini iyice hareketlendiriyor denebilir. Çelenk Bafra Küratörlüğü'ndeki etkinlik. Evet, 7. Mardin Bienal'i izlemeye, biz de takip etmeye, oradan haberler aktarmaya çalışacağız sizlere. Evet, bunun yanı sıra tabii ki bir Venedik Bienali gündemi de var. Geçtiğimiz haftada yoğun bir şekilde Açık Dergi'de takip etmiştik. Önce Rusya sergisinin pavyonunun, ardından da İsrail pavyonunun önünde gerçekleşen protestoları izledik. Tabii ondan da önce Bienal jürisinin istifası gelişmesi vardı. Tüm bunlara geçtiğimiz hafta sonuna doğru da bir büyük kültür işçileri grevi eklenince aslında açılış haftası sıra dışı bir şekilde gerçekleşti. Özlenen bir sıra dışılık bu. Şüphesiz sergiler açılamadı işçiler eylemde olduğu için ve bu çok temel bir biçimde jüri üyelerinin işaret ettiği gibi savaş suçlusu sayılan ülkelerin Venedik Bienali'nde temsil bulmasından duyulan rahatsızlıktan dolayı oldu. Rusya ve de İsrail'in isimleri en başta anılmakta tabii ki. Hatırlayacaksınız belki, Venedik Bienali'nin jürisi bu ülkelerden katılacak sanatçıların ödül sistemine dahil edilmeyeceğini açıkladıktan çok kısa bir süre sonra istifa ettiğinde Venedik Bienali kurumsal bir etkinlik yapıp o zaman ödülü seyirciler seçsin demişlerdi. Burada ortaya çıkan büyük bir tabii ki politik akamet ve inisiyatifsizliğe de işaret eden pek çok eleştiriden sonra sıra sıra sergiler ve sergilerin sanatçıları bu yarışmadan, yani Venedik Bienali kurumunun seyircilere bıraktığı ödüllendirme sürecinden çıktıklarını, hiçbir şekilde yarışmaya katılmayacaklarını peyderpey açıkladılar. Sessiz kalan pavyonlarda yok değil ama sayıları çok az. Yani oy çokluğu gibi bir şey hayal edilebilir belki. Türkiye'den bu sene Venedik'e katılan Nilbar Güreş de çok kuvvetli bir açıklama yaptı ve sergisinin Venedik Bienali'nin değerlendirme ödül değerlendirme koşullarına tabi olmadığını açıklarken Filistin'le dayanışma mesajını da çok kuvvetli bir şekilde ilettim. Instagram hesabında detaylı bir şekilde görülebilir. Filistinli yaşamlarını yıkımın, tüm dünyanın yıkımıdır posterini asmış. İran ve Lübnan'da şiddet daha da genişlerken Venedik Bienali'ne İsrail'in dahil olması buradaki döngüyü, şiddet döngüsünü sadece perçinlemektedir. Bizim duruşumuzsa net olmalı. İsrail Venedik Bienali'ne dahil edilmemelidir ve işbirliği kabul edilemez. Kültür bir soykırımı meşrulaştırmak ya da kapatmak için kullanılamaz. Sanat aracılığıyla soykırımın normalize edilmesine de asla müsaade etmeyeceğiz. Soykırım için bir sergimiz yok. Soykırım açacağımız bir pavyon yok ve bizim adımıza da sanatı kullanamazsınız, art washing yapamazsınız demiş. Evet, Nilbar Güreş'in sosyal medya hesabında Palestine is the future of the world ismiyle, daha doğrusu posteriyle kendi sergisini bir Filistin alanına dönüştürdüğü videolarında dilerseniz bulabilirsiniz. Görmeye, izlemeye çalışacağız. Venedik'te hakikaten 60'lı 70'li yıllardan beri belki özlemi duyulan büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Via Garibaldi'den Arsenali'ye uzanan büyük işçi yürüyüşüyle beraber de oralarda epey hareketlenmişti. Şimdi ana gündemler böyle aslında. Mardin Bienali ve Venedik Bienali arasında bakıyoruz. Yarın öbür gün detaylandıracağımız sergi açılışları da olacak tabii ki. Özge Kahraman'ın solo sergisi Arke geçtiğimiz haftalarda açılacaktı. Bu hafta ertelendi sergi. Merkür'de 12 Mayıs'ta kapılarını açıyor. Bir onun ismini anmış olayım. Bunun yanı sıra Global Design Forum etkinliğinin İstanbul'da olduğunu, Avrupa Günü etkinlikleri kapsamında Cel Modern'de açılan serginin Galata Kulesi'nde gerçekleştirilen özel bir yansıtmayla İstanbullulara da aktarıldığını, yarın öbür gün artık kent takvimine ayırdığımız kuşaklarda detaylandırırız diye düşünüyorum. Şimdi Kino 2026'ya sıçrayalım. Sinematek'te bir yandan sezonun son dönemi içerisindeyken gelenekselleşen son dönem Almanya filmlerin seçkisinin 2026 edisyonu izleyiciyle yarın buluşmakta. Ernst Reuter inisiyatifi ve German Films işbirliğiyle son bir yıl içerisinde festivallerde dikkat çeken ve ödüller kazanan başarılı yapımların bir araya geldiği bir program sunuyor. Ayrıca Rosa von Fraunheim ve Alexander Kluge'nin, Alman sinemasının iki öncü yönetmeninin birer filminin de anma mahiyetinde bu sene Kino 2026 programına dahil edildiğini görmekteyiz. Alman filmleri Türkiye'de başlayalım. Salı gününden itibaren katılınabilecek bu etkinliklere söyleşilerde eşlik edecek kısa bir program bu. Haftanın sonuna kadar ilgilisini Sinematek Sinema Evi'nde bekliyor. İstanbul Modern Sinema'da da Toronto Uluslararası Film Festivali'ndeki Top 10 Canadian Films listesinden ilham alan Kanada Filmleri Buluşması Top 10 etkinliği, Kanada Top 10 etkinliği bu haftada sürecek. Perşembe, cumartesi ve pazar günleri Kanada sinema kültürünü şekillendiren etkileyici yapımlar bir araya geliyor. Burada bir son dönem kriteri yok aslında. 70'lerden bu yana bir seçkinin izleyiciye sunulduğunu görüyorum. Atome Goyan, David Cronenberg gibi isimler de var. Ama Kanada sinemasından yeni bir ses olarak addedebileceğimiz Tracy Devrin Beans filminin de Kanada filmine seçkisi kapsamında İstanbul Modern'de yer alacağını görüyorum. Perşembe, cumartesi ve pazar günleri söylediğim gibi etkinliğe burada katılınabilecek. Bunun yanı sıra İstanbul Uluslararası Deneysel Film Festivali başlıyor bu hafta. 12'sinde bugün yani İmeçe'deki İmalathane'de ilk gösterimler başladı. Hafta sonunda Saltbeyoğlu'nun Açık Sineması'nda bir dizi etkinlik düzenlenecek. Geçtiğimiz yıllarda Stan Brakhage, Vivian Ostrowski ve John Jost gibi sinemacıların pratiğine odaklanan retrospektif programının bu sene Experimental Festival'ın Harun Faroçki'ye olduğu gibi ayırdığını görüyorum. Harun Faroçki'yi anımsamak, emek, savaş, sermaye başlıklı bir program çok kıymetli. Faroçki'nin emek, üretim, savaş teknolojileri ve imgeler arasındaki ilişkileri araştıran filmlerini ve düşünsel hattını farklı gösterim ve sergi biçimleri üzerinden yeniden ele alacağız diyor etkinlik. Saltbeyoğlu'nda film gösterimleri var dediğim gibi 15-16 Mayıs tarihlerinde. Faroçki sinemasının farklı dönemler ve temalar etrafında bir yere geldiğini görüyoruz. 12-23 Mayıs tarihleri arasında ise yönetmenin imgeler, emek ve teknolojik görme biçimleri üzerine geliştirdiği araştırması mekansal bir kurgu içerisinde yeniden düşünülecek deniyor. İmalathane'de Away Comparison Via a Third Eye Machine serileri alanı kaplayacak. Sonra da hafta sonuna doğru Faroçki retrospektifi Saltbeyoğlu'nda yer alacak. Başka pek çok etkinlik var. Mesela 13 Mayıs günü yine Saltbeyoğlu'nda İlhan Mimaroğlu için bir buluşma olduğunu görüyorum. Grup Ses Sunar Mimaroğlu Tapes etkinliği beni de çok heyecanlandırıyor. Bir retrospektif olarak değil, daha içten ve temas edilebilir bir karşılaşma olarak kurguluyoruz demişler bu etkinliği. Evet, İlhan'ı tanıyanların, onunla birlikte çalışanların ve üretiminden etkilenenlerin ya da bir şekilde onun dünyasının yörüngesine değmiş olanların bir araya geldiği ortak bir alan olarak tasarlanmış. Evet, İlhan Mimaroğlu üzerine bir belgesel çalışması olmuştu biliyorsunuz. Serdar Kökçeoğlu'nun yönettiği, Mimaroğlu ailesi hakkında daha doğrusu Güngör Hanım'la birlikte. Bu ikisinin ortak kaset arşivi Experimental Festival, deneysel filmler festivali kapsamında kulaklarımıza ulaşacak aslında. Bu da çok kıymetli. Dijitale aktarılmış çünkü grup ses ekibi tarafından Mimar Oğlu'nun hazırladığı radyo programlarından kayıtları ve Güngör ve İhan Mimaroğlu'nun kişisel koleksiyonlarında yer alan kimi kendilerine hediye edilmiş kasetlerden seçilmiş kesitleri bir araya getirecekmiş ekip. Linda Sherrock'tan Meral Güneyman'a uzanan bir seçki arşivin katman yapısını açığa çıkarırken Mimaroğlu'nun işitsel evrenine hem kişisel hem de tarihsel bir kapı aralanıyor denmiş. Evet, 7. İstanbul Uluslararası Deneysel Film Festivali kapsamında 13 Mayıs akşamı, yani çarşamba akşamı İstanbul Experimental'da bu etkinliğe de katılmak mümkün olacak. Yanı sıra proje geliştirme atölyeleri, konuşmalar, özel gösterimler epey katmanlı bu yılda olduğu gibi. Geçen sene Yavuz Gözel'leri konuk alıp 6. edisyonunda İstanbul Experimental'ı detaylı bir şekilde Açık Dergi'de konuşmuştuk. Bu sene de böyle kent takvimini de takip etmeye çalışacağız. Ama programa muhakkak siz de göz atın. istanbuleksperimental.com adresi üzerinde ya da bu şekildeki uzantıyla Instagram hesabında istanbuleksperimental olarak ekibin dijital iletişimine siz de dahil olabilirsiniz. Evet, bu yıl 7. kez düzenleniyor etkinlik. Çok da kıymetli. 13-17 Mayıs tarihlerinde olduğunu görüyoruz bunun. Son bir haber, Aşk, Mark ve Ölüm'den gelecek. Evet, Almancıların Türkiye'den Almanya'ya göçünün 65. yıl dönümünde Maxim Gorki Tiyatrosu'nun Aşk, Mark ve Ölüm sergisiyle Almancıları yeniden İstanbul'a taşıdığını söylüyor bu sergi. Maxim Gorki Tiyatrosu'nda 2 yılda bir düzenlenen Berliner Herbstsalon isimli Çağdaş Sanat Festivali'nin 7. ve son edisyonunun küçük ama önemli bir seçkisi depoya taşındı. Geçen hafta açılışı oldu Aşk, Mark ve Ölüm'ün. Bu cuma ve cumartesi günlerinde sergi kapsamında etkinlikler var. Cuma akşamı bir konuşma, bir sunum olacak. Ayfer Bartu Hoca yapacak bu sunumu. Hülya Karcı moderasyonuyla göç, emek ve toplumsal cinsiyet, Almanya'ya giden ilk kuşak kadın işçiler üzerine olan bu etkinliği cumartesi günü bir film gösterimi programı takip edecek. Sema Poyraz filmleri gösteriliyor burada. 1988 ve 2007 yıllarından yapıtlar bunlar. Ayrıca Mevhi ve Çetin, Nurhan Dirikli, Aysel Göksu ve Sabahat Tezyer'in de katılımıyla Strejeman Strasse Kadın İşçi Yurdu sakinleri üzerine bir konuşma yılının da yine cumartesi akşam saat 7 sularında olacağını görüyorum. Almanca telaffuzum için de özür dilerim, biraz kötüdür. Ama olsun, Aşk, Mark ve Ölüm sergisi çok iyi. Depo İstanbul'da geçen hafta kapılarını açtı ve etkinliklerde dahil pek çok kıymetli üretimle siz sevgili dinleyicilerimizi ücretsiz olarak bekliyor. Evet, böyle kentten notlarımız Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında sonlandırıyoruz bu kuşağı. Kısa bir aramız var. Bu kısa aranın ardından Kültürel Miras ve Koruma Kuşağı'yla yayınımız devam edecek. Radyonuz açık kalsın.
1: Açık Dergi.
2: Apaçık Radyo.
3: Apaçık Radyo. Radyo.
2: Radyo.
3: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Apaçık.
4: Reklamlar.
5: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
5: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
5: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: Ben QNB'ye geçiyorum.
8: Güven Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
10: Aynen. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.
11: Reklamlar bitti.
12: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
3: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
4: İyi akşamlar, ben Asu Aksoy.
5: İyi akşamlar, ben Burçin Altınsay. Bu akşam İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Bütçem İstanbul uygulamasını konuşacağız. Konuğumuz İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi. Hemen hoş geldin diyelim Tülin'e.
4: Evet, sonra... hoş geldin.
6: Merhabalar, iyi akşamlar herkese.
5: İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2021 yılından beri Bütçem İstanbul uygulamasını yürütmekte. Bu projenin ya da uygulamanın amacı da İstanbul Kent Yönetimi'ne kentlilerin doğrudan katılımı için bir araç oluşturmak. Bu uygulama, proje diyelim, bütçe senin şiarıyla yola çıkıyor. Bu bir katılımcı bütçe uygulaması. Halkın yerel ölçekte doğrudan bütçe harcamaları ve öncelikleriyle ilgili kararlara aktif katılımı anlamına geliyor. Bunu hedefliyor. İstanbul'da yaşayanlar, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve ilgili tüm paydaşlar kent yaşamına dair fikirlerini karar süreçlerine taşıyabiliyorlar. Bu aracı kullanarak, Bütçem İstanbul'a katılarak böyle bir olanak sağlıyor bu. Amacı da ortak aklı büyütmeyi, İstanbulluların gördükleri, kendi gördükleri ihtiyaç alanlarındaki projelerle kamusal kaynakların buluşmasını sağlamak ve tabii katılım kültürünü de güçlendirmeyi amaçlıyor bu uygulama. Öte yandan İstanbul Kent Konseyi biliyorsunuz, İstanbul Kent Konseyi de yine bir katılım aracı aslında kendisi. Kentlilerin ihtiyaçlarını, taleplerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine aktarmak ve arada bir köprü oluşturmak için var. Kent Konseyi de bu Bütçem İstanbul çalışmalarına kendi içinde bulunan çalışma gruplarının da katkılarıyla destekliyor bu çalışmaları. Bunda genellikle altyapı hazırlığı, bu projeyi tanıtmak ve buraya katılacak projeleri üretmek üzere İstanbulluları harekete geçirmek, cesaretlendirmek gibi faaliyetlerle Bütçem İstanbul'u destekliyor. İşte biz de bu nedenle bu akşam Tülin Hadi'yi konuk ettik. Kendisine bu Bütçem İstanbul projesi nedir, nasıl işliyor, bunun içinde İstanbul Kent Konseyi'nin rolü nedir? Bunları soracağız, bunları konuşacağız ve bu kapsamda üretilen projeleri ele alacağız. Ve tabii elbette bizim programımızın da ana konusu itibariyle kültürel mirasa dair konular bunların içinde ne kadar yer alıyor, bunu da soracağız. Şimdi Tülin Hadi'yi tanıtalım. Kendisi mimar. 1993 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu ve mesleki faaliyetlerini Cemilhan ile birlikte kendi ofisi olan TC Mimarlık çatısı altında sürdürüyor. Pek çok ulusal ve uluslararası mimari proje yarışmalarında ödüller aldı. Yarışma jürilerinde görev yaptı ve pek çok İstanbul Üniversitesi'nde ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde, en son Bilgi Üniversitesi'nde de Mimarlık Fakültesi stüdyolarında proje yürütücülüğü de yaptı. 2019 yılından beri de İstanbul Kent Konseyi Başkanlığı'nı yürütmekte, halen de yürütüyor. Evet, tekrar hoş geldin Tülin.
4: Evet, hemen sorularımıza geçelim Tülin. Evet, yani bu Bütçem İstanbul uygulaması çok ilginç bir uygulama açıkçası. Yani bir yerel yönetimin vatandaşları, yurttaşları aslında gerçekten kendi talepleri üzerinden karar süreçlerine katmak, kentin yönetimine bir anlamda katmak için çok ilginç bir şey, uygulama. Sen şimdi bize biraz anlatır mısın, bu Bütçem İstanbul aslında nasıl uygulanıyor? Yani bunun bütçesi nereden geliyor? Kim karar veriyor filan?
5: Nedir yani Bütçem İstanbul?
6: Evet. Anlatayım. İlk uygulandığı zaman bu işte nasıl olacak, nasıl yapılacak falan herkes merak içerisindeydi. Ben açıkçası yılların ne kadar çabuk geçtiğini, ne kadar hızlı aktığını Bütçem İstanbul üzerinden takip ediyorum. Çünkü o ilk uygulamada beklerken, bir beklenti varken bir baktık böyle 6. defa yapılıyor oluyor bu sene. Katılımcı bütçe bu artık çok meşhur. 1989 yılında ilk defa Brezilya'nın Porto Alegre şehrinde uygulanıyor. Ve katılım araçlarının en güçlü uygulamalarından bir tanesi olarak biliniyor katılımcı bütçe. Genellikle siyasi baskıların olduğu ve kaynakların kısıtlı olduğu durumlarda devreye sokuluyor. Elimizde az bir kaynak var. Bunu nasıl yönetelim ve siyasiler genellikle kendi üzerlerinde yükleri biraz azaltmak ve bir takım rasyonel çözümlere gidebilmek için bu yola başvuruyorlar. Klasik yöntemlerde yüz yüze görüşmelerle mahalle mahalle dolaşarak ihtiyaçları en acil olanlarını ön plana çıkartarak işte yatırım programını ona göre uygulamaya çalışıyorlar. İlk uygulandığı günden bugüne bulunduğu coğrafya ve siyasi ortamın etkisiyle biraz şekil değiştirmiş bulunuyor. İşte önce Brezilya'dan Avrupa'ya geçiyor. Oradan Amerika'ya, Uzak Doğu'ya giden oralardaki denemeler oluyor. Sonra tekrar Avrupa'da bugün Paris'in, Barcelona'nın, Helsinki'nin yaptığı uygulamalar var. Onlar web siteleri üzerinden takip edilebiliyor. Tabii ilk uygulandığı günden bugüne artık dijital araçlar, yardımcılar da işin içine katılmış vaziyette. İstanbul'da da 2020 yılında ilk defa konuşulmaya başlanmıştı. Katılımcı bütçe uygulasak nasıl yapabiliriz diye. Kent Konseyi'ne de bu fikirden bahsedildi İBB tarafından. Ve aslında bir kent konseyinin amacına da tam uygun bir süreç ilerledi. Yani varlık amacına uygun bir süreç ilerledi. Ben kent konseyini daima bir taraf değil de bir çatı olarak görüyorum. Yani sadece ben değil, beraber olduğumuz tüm yürütme kurulundaki arkadaşlar. Bu çatıdan kastım nedir? İlgili bütün taraflar, İBB'nin temsilcileri, planlama ajansının temsilcileri ve sivil toplumdan katılanlar İstanbul Kent Konseyi'nde bir araya gelerek bu şeyi, İstanbul'un katılımcı bütçe meselesini tartıştılar. Neden yapmalı böyle bir şey? Neleri kendisine hedef koymalı? Nasıl bir model uygulamalı? Kent Konseyi'nin rolü burada ne olmalı? Bütün bunların hepsi konuşuldu. Ve İstanbul'un yüz ölçümünün büyüklüğü ve nüfusunun kalabalıklığı dikkate alındığında bir dijital araç üzerinden ilerlemesi gerektiğinde mutabık kalındı. Ama bizim buna eşlik eden araçlarımız var, fikir maratonları gibi. O 100-150'lik meselesini hala devam ettirmek gerektiğini de düşünüyoruz. Onu sağlayabilmek için varlığını sürdürüyor. İlk defa 2021 yılında uygulandı. Yani 2021 yılında uygulanarak 2022 yılının yatırım bütçesine dahil edilecek olan fikirler, İstanbulluların ihtiyaç olarak bildirdiği ya da yeni bir fikir olarak bildirdiği ve oylama sonucunda kabul görerek bütçeye dahil edilen fikirler 2021 yılında belirlendi. Ardından 2022, 23, 24, 25 yıllarında da tekrarlandı. Şimdi 2026 geldi. 2027'nin bütçesine dahil edilecek olan projeler üzerinde konuşacağız.
4: Evet, onun da duyurusunu yaptınız. Onu ayrıca birazdan daha detaylı konuşuruz.
5: Peki nasıl oluyor? Düz bir
4: Evet yani.
5: vatandaşsın mesela, buraya nasıl katılıyorsun?
4: Yani böyle.
5: Kent Konseyi gerçekten ne
6: Evet.
5: yapıyor bu süreçte? Bir de onu.
6: Evet. Şimdi model üzerinde konuşulduğundan bahsetmiştim. Özetle şöyle bir cümleyi vurgulamıştık biz. İstanbulluların ihtiyaçlarını bildirerek, birlikte fikir üreterek, birbirlerinin durumlarından haberdar olarak halini, ahvalini anlayarak anlamalarını sağlayacak ve daha sonra oylamaya katılarak çeşitli şekillerde içinde var olabilecekleri bir katılımcı araç olmalı bu diye konuşmuştuk ve bu şekilde kabul gördü. Böyle uygulanmasına karar verildi. Şimdi nasıl katılabiliyoruz biz buraya? Her yıl bir takvim ilan ediliyor. Deniliyor ki bu yılın katılımcı bütçe dönemi başlatıldı. Belli bir süre tanınıyor. O süre içerisinde İstanbul'da yaşayan herkes bireysel olarak ya da bir kurum olarak da katılabilirler. Gerçi başvurular hep TC kimlik numarası üzerinden oluyor ama bir grup olarak katılınabilir oraya. İhtiyaçlarını, fikirlerini böyle bir anlaşılabilir bir şekilde tarif ediyorlar. Sonra bu bir siteye yükleniyor.
4: Proje olarak mı? Yani bu şöyle
6: Evet, proje
4: yapılsın
6: olarak
4: falan
6: yükleniyor
4: gibi.
6: ama bunu mesela şey gibi düşünmemek lazım. Mesela bir Avrupa Birliği'ne sunulan bir proje gibi düşünmemek lazım. İhtiyacımız nedir? Neden böyle bir ihtiyaç bildiriyoruz? Neden böyle bir proje öneriyoruz? Bundan faydalanılacak olanlar kimler?
5: Hmm.
6: Katılımcıları kimler olabilirler? Nasıl uygulanabilir? Bununla ilgili ufak bir yol haritası da sunuyor. Yani burada böyle profesyonel bir şey aranmıyor. Ama amacı kullanıcısı ve belediye hizmeti olarak faydası tarif edilmiş olan bir fikir bekleniyor.
5: Ama yani
6: Somut ve
5: şey değil bu.
6: uygulamaya yönelik bir fikir
4: Uygulama
6: bekleniyor.
4: kısmı var. Yani şey, keşke işte herkese eşit olsa falan gibi şeyler değil. Yani uygulanabilir, zamanı belli, bütçesi belli işler, değil mi? Ya da
6: Evet.
4: projeler.
6: Evet, önemli kriterlerden bir tanesi bu değerlendirmeden geçiyor bu fikirler. Bunun aslında sadece belli bir odak grubu ya da belli bir küçük yereli etkilemesi değil, İstanbul'un geneline yayılabilir olması ve belediyenin uygulama repertuarı içerisinde süreklilik kazanabilecek bir uygulama olması aslında tercih ediliyor her zaman. Yani bir defa bütçeye kattım, uyguladım, bitti gibi değil de ya bu iyi bir uygulama, biz bunu uzun yıllar yapabiliriz, faydalanabiliriz, geliştirebiliriz gibi bir niteliğinin olması.
5: Değerlendirme sürecinden de biraz söz edebilir misin? Nasıl
6: Tabii
5: bunlar
6: ki.
5: eleniyor?
6: Tabii ki. Şimdi bir arayüze yüklendikten sonra bunlar daire başkanlıklarında yasal ve teknik incelemeden geçiyorlar. Bir fikrin belediyenin stratejik planına, kendi politikalarına uygun olması gerekiyor. Ve ayrıca bütçe açısından bir inceleme yapılıyor. Bir yaklaşık maliyet tahmininde bulunuluyor. Uygulanabilir olması, teknik olarak uygulanabilir olup olmadığına bakılıyor. Bir de ayrıca kent konseyi açısından da bir değerlendirme yapılıyor. Bir fikrin yeterince kapsayıcı olup olmadığına, İstanbul geneline yayılıp yayılamadığına, eşitlik ilkelerine uygun olup olmadığına, bunların hepsine bakıyoruz.
5: Bunu kent konseyi yapıyor, öyle mi?
6: Evet, kent konseyinin şimdi bir puanlama yüzdemiz var. Kent konseyinin değerlendirmesi %20 oranında bir ağırlığa sahip oluyor bütün değerlendirme içerisinde. Yani şeylerin de var mesela yasal değerlendirmede aldığı bir oran, teknik değerlendirmede aldığı bir oran, kent konseyinden aldığı oran gibi değerlendirmeler var. Ve bunun sonunda belli bir miktar fikir elimizde kalıyor. Bunlar tekrar şeye yükleniyor, dijital arayüze yükleniyor. Herkes tarafından görülebilir hale geliyor. Belli bir süre içerisinde başvurular tamamlandıktan sonra teknik değerlendirme için de verilen bir süre var. Daha sonra belli bir süre bu ekranda görülebiliyor fikirler. O süre içerisinde de herkes, bütün
4: Herkes de
6: İstanbullular
4: değil
6: açık,
4: ki. Ha, bütün vatandaş,
6: bütün İstanbullular,
4: yurttaş.
6: evet,
4: Ha.
6: 12 yaşından itibaren
4: Vav. Wow.
6: bütün İstanbullular oylamaya katılabiliyorlar. Bunun sonucunda yine belli miktarda

0: bu. Ama belediye bu işin sahibi ve önerilen fikirler ihale usulüyle gerçekleştiriliyor. Belediye bunların bir kısmını kendisi de yapabilir ama bir kısmını ihale etmek durumunda oluyor. İhaleye çıkarken o tahmini maliyeti doğrudan açıklamış hale geliyor eğer rakam söylerse. Bundan kaçınılıyor. O yüzden oyunlaştırılmış bir yönteme gidildi şimdiye kadar. 1.000 puanımız oluyordu ve her önerinin bir puan değeri oluyordu. Bazısı 800, bazısı işte 500, 450, 200, 100, 20 falan gibi. Şöyle bir şeyi tespit ettik biz. Her zaman insanların elinde böyle küçük bir takım kullanılmamış puanlar kalıyordu. Onları küçüklere dağıtıyorlardı. Ve küçükler aslında belki de o kadar önemli olmadıkları halde en önemli şeymiş gibi ortaya çıkıyorlardı. Biz kent konseyi olarak her sene bir izleme değerlendirme raporu oluşturuyoruz katılımcı bütçenin uygulaması ile ilgili. Ve üzerinde çok durduğumuz iki konu vardı. Bir tanesi süre, bir tanesi de bu puanlama yönteminin değişmesi gerektiği. En sonunda şöyle bir şeye karar verildi. Bu sene artık bu puan yönteminden vazgeçelim de herkes en fazla 3 proje seçebilsin. İşte benim için en önemli 3 proje, senin için en önemli 3, öteki için en önemli 3. Yani o elimizdeki puanı harcama yönteminden vazgeçersek gene en önemlileri yukarı doğru çekebiliriz diye düşündük. Bu sene
1: Bu
0: böyle bir uygulamaya
1: kriterler
0: gittik.
1: koymuşsunuzdur. Yani bunu
0: Evet.
1: düşünürken şu kriterlere göre olacak.
2: Arkadaşlar bu konuda detaya
1: Evet.
2: girmeden
1: Evet,
2: diğer
1: tamam.
2: sorularımıza geçelim. Şimdi çok geniş bir şey var aslında. Proje alanları çok çeşitli. Bu soruya cevap vermeden önce bir bütün bütçeden ne kadar yüzde olarak ayrılıyor bir onu da soralım. Ve bu çevre ve iklim değişikliği, gençlik, sosyal politikalar, ulaşım, afet ve risk yönetimi, katılımcı ve yenilikçi yönetim, yeşil alan yönetimi, imar ve
1: Kültür.
2: şehircilik gibi proje alanı başlıkları var başvuruları yaparken bunları görüyor insanlar. Bunların içinde tabii kültürel yaşam ve eşsiz miras başlığı da var. Şimdi biraz da eskiden beri sen de bunların hepsine bakıyorsun. Bunların bu projeler ne kadar dahil edilebildi bütçeye, ne kadar uygulamaya geçebildi bir böyle genel bir manzara verip bir de bizim esas sorumuz bu kültürel yaşam ve eşsiz miras başlığının altında pek uygulanmış ya da seçilmiş proje göremiyoruz gibi web sitesinde duyurulanlara bakınca bu neden acaba? Yani bunun nedenleri ne olabilir? Niye ağırlık bulamıyor bizim
0: Evet.
2: alanımız?
0: Şimdi her yıl yatırım bütçesinin %1 ila 1,5 katılımcı bütçeye ayrılıyor. Belediyenin bütçesi yatırım bütçesinden çok daha büyük. Onun ayrımında olmak gerekiyor. Uygulamaya baktığımız zaman bugüne kadar envantere alınmış yani yatırım bütçesine katılması öngörülmüş olan katılımcı bütçe aracılığıyla dahil edilmesi öngörülmüş olan 115 tane fikir proje var. Bunlardan 56 tanesi uygulamaya alınmış. 11 tanesi süreç içerisinde çeşitli sebeplerle uygulanamayacağı bildirilmiş. Ve bugüne kadar ayrılmış olan tutar 1 milyar 919 milyon 170 bin lira. Şimdi bu tabii çok büyük bir oran gibi görünmeyebilir. Uygulamada bütün bütçe içerisinde şeyi birazcık daha düşüyor. Belediye zaten yapmakta olduğu şeyleri katılımcı bütçe içerisine almak istemiyor. Burada aslında dürüst bir tutum sergiliyorlar. Popülist bir tutuma da gidebilirlerdi. Yani katılımcılıkla yaptık diyerek zaten yapmakta oldukları bir şeyi dahil de edebilirlerdi ama onu yapmıyorlar. Mirasla ilgili proje aslında geliyor. Mesela ben bu programa katılmadan önce geçmiş yılların projelerine şöyle bir göz attım. Kültürel yaşam ve eşsiz miras konusunda bir 87 tane projeye göz
1: Kaç tane?
0: gezdirdim.
1: 87.
0: 87. Aslında o daha da fazladır çünkü ilk yılın başvuruları içerisinde de var bir miktar. Bunlar 4 yıla ait olanlar. Beşinciyi de eklersek bundan daha fazlası çıkar. 87 tanesi 4 yıla ait. Genellikle aslında miras alanına düşen öneriler bütçesi biraz büyük olabiliyor.
2: Evet, değil mi?
0: Bütçenin yüksek çıkması en önemli sebeplerden bir tanesi. Bazılarının uygulama zorluklarının olması sebeplerden bir tanesi. Bir kısmı da zaten yapılıyor olması. Şimdi bir tane fikir var. Uygulaması henüz tamamlanmamış. Dijital rekonstrüksiyon fikri. Yani bazen böyle bir restorasyonu yapılmamış, kenarda duran bir bina görüyoruz. Bunun önüne bir şey yerleştirilmesi, bir yüzeyde yerleştirmesi ya da bir mercekten bakarak onun dijital olarak tamamlanması gibi bir fikir var. Bu bütçeye alınmış ama henüz tamamlanmamış durumda.

0: durumda.
1: Bu bir kültürel
0: Ama
1: mirasın sunuşu meselesi değil mi? Sunuluşu.
0: evet.
1: Yani gidip de
0: Genel
1: yapıyı
0: olarak
1: yeniden yapmak yerine görsel
0: evet.
1: olarak onu
0: Evet,
1: göster.
0: en azından onun nasıl bir şey olduğunu bilelim, gözümüzde canlandırabilelim gibi bir şeysi var. Şimdi genel olarak o 87 projeye baktığım zaman ben bir 4 tane kategori gördüm orada. İsterseniz söyleyebilirim onları. Birincisi kültür sanata erişim ve kamusal alanda sanat aktivitelerinin gerçekleştirilmesi. İkincisi kültürel mekan, müze, kütüphane, arşiv önerileri gibi şeyler. Üçüncüsü kültürel mirasın korunması ve kent belleğine dair öneriler ve turizm tanıtımı ve rota geliştirmeleri var. Şimdi önerilen fikirlerin bazıları da şöyle olabiliyor. İBB'nin sorumluluk alanına düşmeyebiliyor. İlçe belediyelerinin sorumluluk alanına düşebiliyor. Onlar da aslında bazen çok sevilen fikirler olmakla birlikte reddedilmek durumunda kalabiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katılımcı bütçesiyle ilgili bir sorun bence ilçe belediyelerinin katılımcı bütçe uygulamıyor olması. Şişli Belediyesi İstanbul'la birlikte başladı. Onlar yapıyorlardı. Hakikaten hoş uygulamalar da vardı. Ama şimdi Şişli Belediyesi buna devam etmiyor içinde bulunduğu koşullar sebebiyle. Ama Şişli'den de başka katılımcı bütçe uygulayan bir belediye yoktu. Biz ilk sene mesela birçok fikrin aslında ilçe belediyelerinin sorumluluk alanına düştüğünü görmüştük.
1: Dolayısıyla
0: Sadece miras alanında değil ama birçok alanda. Ve
1: onlarla da
0: siz de
1: paylaşmak önemli tabii ki bu
0: tam
1: fikirleri.
0: burada şunu
1: Yani.
0: yapıyorsunuz değil mi kent konseyi olarak? Bu anlamda işte belki hani bilinçlendirme diyelim, bilgi dağıtmak, insanları bu projeleri oluştururken ne yapmaları gerektiği konusunda belki biraz daha açılım sağlıyorsunuz. Bunun için neler yapıyorsunuz?
1: Fikir maratonları en başlıcası söyleyebileceğim. Hatta cumartesi günü 9 Mayıs'ta ilk fikir maratonları yapıldı odak grubu olarak kadın, genç ve çocuk odağında gerçekleştirildi. 20 Mayıs'ta muhtarlarla fikir maratonu yapılacak. Bir de İstanbul'da yaygınlaştırmak için seçim bölgelerine göre birinci, ikinci, üçüncü bölgelerde fikir maratonları, tematik fikir maratonları yapacağız. Tematikten
0: Tematik.
1: kastım şöyle bir şey.
0: Evet.
1: Miras alanında oluyor, çevreyle ilgili oluyor, iklimle ilgili oluyor, işte kent yoksulluğu ile ilgili olabiliyor. Ve biz bu tartışma masalarını aslında İBB'nin daire başkanlıklarından da yetkilileri muhakkak davet ediyoruz. Çünkü orada bu yasal alana düşer mi düşmez mi, bütçesi acaba çok mu yüksek çıkar, uygulanabilirliği var mı gibi bir takım tartışmalar önden yapılabilmiş oluyor. Çok güzel.
0: Daha gerçekçi, ayakları yerine basan fikirler ortaya
1: Bir de
0: çıkartılmaya
1: insanlar
0: çalışılıyor.
1: birbirlerinin ne düşündüğünü de duyuyorlar. Yani bu da güzel bir
0: Evet.
1: karşılıklı oluyor. Yani kendi odasında
0: Evet.
1: oturup düşünmüyor projesini. Buna
0: Evet.
1: herkes katılabilir değil mi? Yani duyurusu yapıp.
0: Herkes katılabilir.
1: Açar mısın? Yani şimdi bir yeni bir takvim var.
0: Evet, şimdi bu senenin takvimi şöyle. 31 Mayıs'a kadar fikirler oluşturulup sisteme yüklenmek zorunda. Bunu ister fikir maratonlarına katılarak, ister kendiniz bir hazırlık yaparak, grup olarak, üniversite olarak, bir STK olarak, gerçi başvuru daima bir TC kimlik numarası ile yapılıyor ama böyle gruplarda, böyle ortamlarda tartışılıp geliştirilebilir. 31 Mayıs'a kadar sisteme yüklenmek zorunda. 1-21 Haziran arasında değerlendirmeler yapılacak. Teknik değerlendirmelerden bahsediyorum. 25 Haziran 12 Temmuz arasında bu arayüzden halk oylamasına sunulacak. Bu oylamaya aslında olabildiğince fazla kişinin katılması önemli. Çünkü fikirleri öneriyoruz ama yani burada ne kadar çok İstanbullu olarak kararlaştırabilirsek o kadar aslında katılımcı bir biçimde ve rasyonel bir biçimde buna karar vermiş olabiliriz.
1: Bunu da aslında duyurmuş ol. Bunlar hepsi İstanbul Büyükşehir
0: Sitesinde.
1: Belediyesi web sitesinde Bütçem
0: Bütçem senin.
1: İstanbul.
0: Bütçesenin nokta İstanbul web
1: Bütçesenin.İstanbul web
0: sayfası.
1: sayfasından kolaylıkla girilebiliyor. Evet, oldukça önemli bir uygulama bu.
0: Evet.
1: Hakikaten ne kadar çok insanın katılırsa o kadar iyi olacak bir
0: Ben
1: şey.
0: şimdiye kadar katılmamıştım. Şimdi katılacağım
1: Evet, oylamaya. Merak ediyorum artık. Web
0: en azından oylamaya katılmalısınız.
1: ilginç projeler var, değil mi?
0: Evet. Evet.
1: Hepsi var. Onlara da bakmak lazım tabii. Oylamaya katılırken hani eskiden neler yapılmış, tekrarlar olmasın falan diye de belki.
2: Projeyle de başvurabilirsin, değil mi? Sen
1: Evet,
2: direkt oylamaya geçtin.
1: geçmiş yılların projelerini de görebilirsiniz web sayfasında. Biz şöyle bir şey de yapıyoruz. Geçmiş yıllarda başvurmuş ama çeşitli sebeplerle şeyi geçememiş fikirler oluyor. Onlara tekrar gidip diyoruz ki işte şöyle bir değişiklik yaparak yeniden başvurmayı düşünür müsünüz acaba?
2: Çok da.
1: Onları da
2: Evet.
1: yeniden
2: Bu bir
1: öne
2: öğrenme
1: çıkartmaya
2: süreci
1: çalışıyoruz.
2: çünkü. Değil mi? Öğrenme süreci bir taraftan da. Tabii.
1: Evet.
2: Evet. Kent
1: Bir
2: Konseyi de bu
1: şey,
2: yolda yardımcı oluyor insan.
1: evet. Bir şey daha var bu sene yapacağımız. İlçe kent konseylerinin de biz burada olabildiğince sürecin içinde olmasını çok istiyoruz. Ve bu sene şöyle bir fikir ortaya attık. Dedik ki ilçe kent konseyleri için ayrı bir takvim belirleyelim ve fikir geliştirmek isteyen ilçe kent konseylerine böyle randevu usulüyle bir fikir geliştirme şeyleri, saatleri düzenleyelim. İBB'lerini de davet ederek. Bunun için de böyle bir vaktimiz olacak. Böyle bir
2: Yani
1: programımız
2: ilçe kent
1: var.
2: konseyleri de mi başvurabiliyor projeleriyle? Tam anlamadım onu.
1: Evet. Şimdi ilçelerden de gelmesi çok önemli. İlçe kent konseylerinin katılımı da önemli. Çünkü herkes kendi bulunduğu yerelin sorununu, koşulunu çok iyi biliyor. Onlar da yani gene kurum olarak değil, TC nüfus kimlik numarası üzerinden başvurabilecekler. Ama ilçe kent konseyinin ortamında, ilçe kent konseyinin nasıl diyelim, onun önerdiği alanlarda, konularda fikir üretmek önemli.
2: Evet.
1: İlçelerde yaygınlaştırabilmek önemli.
2: Evet.
1: O yüzden bunu çok önemsiyoruz. İlçe kent
2: Evet.
1: konseyleriyle birlikte yapacağımız fikir geliştirmeleri çok önemsiyoruz.
2: Peki çok
1: Tamam.
2: teşekkür
1: Çok
2: ederiz.
1: çok
2: Tülin
1: heyecan
2: Hadi
1: verici.
2: ile konuştuk bütçem İstanbul projesini. Tekrar da ileride konuşuruz umarım güzel
1: Sonuçlarını
2: projelerle.
1: değerlendiririz, değil mi?
2: Evet.
1: Yani
2: Evet.
1: çıksın şu sonuçlar bir tekrar dönüp bakarız ne olmuş bu sene. Tekrar
2: Evet.
1: üzerinden konuşuruz. Ben de teşekkür ediyorum davetiniz için. Hem buradan bir ilan yapmış olduk, yeni dönemi ilan etmiş olduk. Hem de bütçe senin nedir onu konuşabildik, katılımcı bütçe nedir onu konuşabildik. Miras alanında tabii önümüzdeki zamanlarda daha çok projelerin katılabilmiş olduğunu görmeyi hepimiz istiyoruz. Evet.
2: Evet, hepimiz istiyoruz. Çok teşekkürler. İyi
1: Elinize sağlık.
2: akşamlar. Hoşça kalın.
1: Görüşmek üzere.
3: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
4: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
5: Açık Dergi.
6: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Kültürel Miras ve Koruma Kuşağı ile bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Asu ve Burçin Hoca ile Tülin Hanım'a çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6.30 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk sen Mahir ben Teknik Masa'da Feryal Kabil ile birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşça kalın.
5: Günün sözü.
6: Bunu bir noktada elde edeceğiz. Onu gözetim altında tutuyoruz. Biliyorsunuz, uzay kuvvetleri diye bir şey kurdum ben ve orada her şeyi izliyorlar. Orayı çok iyi gözetim altında tutuyoruz. Herhangi biri o yere yaklaşırsa bunu bileceğiz ve onu havaya uçuracağız. ABD Başkanı Donald Trump, medyaya yaptığı açıklamada İran Savaşı'na yönelik değerlendirmelerde ABD'nin Hürmüz Boğazı'na ihtiyacı olmadığını söylüyor. Trump, İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu neden hala ele geçiremediğine ilişkin soruya da 1970'lerin kült bilim kurgu dizisi Uzay 1999'da geçen Ay'ın Plato kriterinde kurulu Alfa uzay üssünden bomba fırlatma gibi kesin bir çözüm getirdiğini belirtiyor. T24

0: Açık Dergi.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Birgül Asena Güven ve Yaşar Güven'e teşekkür ederiz.
2: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.

0: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.
1: Pazartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine. Ay, ay, ay. Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ozan Çağlayan, Başak Deniz Özdoğan ve Galip Doğdu Aslan'a teşekkür ederiz.
2: Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.

0: Apaçık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba. Ben Tuğçe Yapıcı. Bu akşam Yangın'la beraberiz. Bora Yavrucuk, Sarp Gürkan, Efe Sanlav ve Teo Kaya şu anda stüdyodalar. Grupları ilk önce tebrik etmek istiyorum toplanıp gelebildikleri için. Çünkü her grup başaramıyor. Kolay değil. Yoğun bir döneminizdesiniz. Yeni albümünüz çıkmak üzere. Şans Limited 15 Mayıs'ta bu cuma yayında olacak ve albüm çıkmadan buluşmuş olduk. Nasılsınız? Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Heyecanlı mıyız minik?
2: Ben çok heyecanlıyım.
0: Herkesin ilk radyo yayını gibi.
3: Evet.
0: Efe'ye mikrofon veremedik. Arada mikrofon uzatacağız. Kulaklık da veremedik fakirlikten. Ve Efe aramızdaki tek radyo televizyon mezunu.
3: Mezun demeyelim.
0: Mezun olamadım.
2: Anne dinliyorsan mezun olamadım.
0: Yaklaştıralım mikrofonu konuşmaya.
1: Anne dinliyorsan mezun oldum bu arada.
0: Ha, aile öyle biliyorsa tamam, bozmayalım. Evet, yayın kurallarını biliyorsun en azından, o yüzden içim rahat. Ne söylenebiliyor ne söylenemiyor. Evet, nasılsınız? Birazcık seslerinizi duyalım.
3: İyi gibiyiz. Stresliyiz birazcık. Artık albüm çıksın istiyoruz. Evet. Rahatlayalım istiyoruz.
4: Çok az kaldı. Artık 3 güne mi çıkıyor? 2 güne mi? 3
3: güne.
4: Öyle bir şey. Yani 3 güne çıkıyor. Bugün de işte albüm için çekmemiz gereken videolar vardı, onları çekip geldik. Böyle çok uzun süredir içinde olduğumuz bir süreç gibi ve hani 3 güne yani artık herkes dinleyebilecek. Ondan bir hafta sonra da aşağı yukarı bir de lansman konseri var. Bakalım, en böyle heyecanlı tarafına geldik herhalde işin galiba.
0: Çok uzun bir süreç oldu sanki. Kasım ayında ilk single'ınız yayınlanmıştı, Benden Kaçtın. Sonra Ocak, Şubat, Mart ve Nisan'da birer single daha, toplamda 5 single yayınlandı. 6 parça var albümde daha duyacağımız, biri intro ve uzun bir albüm bizi bekliyor bu cuma. Ve bol bol da video yaptınız, içerik hazırladınız, çok özene bezene üzerinde çalıştığınız bir albüm oldu ikinci albümünüz.
3: Evet.
0: Sadece kafa sallayarak radyo yayınında sizinle başa çıkan söylediklerim ben.
2: Kamera yok mu burada?
0: Daha mı rahat olursun kamerayla? Açalım mı kamera?
2: Hayır, hiç olmam. Daha da gergin kamera olabilirim. Kamera karşısında çok iyi değiliz.
0: Kamera karşısı evet, gergin bir şey bence de. Mikrofon da mı şöyle gergin biraz değil mi? Siz birbirinize sarılıp.
2: Göremiyorsunuz ama çok iyi.
0: Tam bir bro modunda böyle. Şans Limited. Neden Şans Limited bu albümün adı?
4: Sarp, sendeyiz.
0: Şirket kurmuşsunuz. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim.
2: Buradan albümün ilk adını açıklayalım mı? İhtimallerden biri olan. Bora, açıklamak
3: ki
2: ister misin?
3: Aferin.
2: Aferin. Benim çok karşı çıktım.
0: Evet. M ile mi?
4: M ile. Aynen.
2: M ile miydi?
3: M ile miydi?
2: M. Aferin.
3: Miydi?
0: Kime aferimdi?
3: Hepimize.
0: Kendinize. Bu albümü yapabildiğimiz için.
3: Ya galiba süreç evet boyunca o kadar çok yorulduk ki hepimiz. Böyle bir tebrik ihtiyacı hissettik. Ama çabuk da vazgeçtik sonrasında.
0: Neden evet şansla karar kıldınız?
3: Çok şans da gerekti yaparken.
4: Evet. Bir de yani konsept, albümün konsepti, ana konsepti şans. Bundan sonrasından Sarp'a devrediyorum çünkü çok güzel anlatıyor bunu.
5: Ezber edeyim, kalıp bir cümle var.
2: Ondan çıkıyorum. Evden çıkmıyorum.
5: Aa tamam, ondan çıkıyorum.
2: Yaptık.
4: Evet. Yani hangi kelimeleri kullanacak?
2: Çok yavaş konuşuyor. Şans Limited aslında bir dolandırıcı şirket.
5: Aa, çok sıkıcıymış. Şimdi ben başka bir versiyonunu anlatacağım. Biz aslında böyle içinde albüm yaptıktan sonra kendi kendimize eğlenebileceğimiz bir dünya da yaratmak istedik. O yüzden aslında bu bir şirket olsa ve içinde biz de birer çalışan olsak diye bir şirket uyduralım dedik. Ve albümün adı o şirket oldu. Ve biz aslında o şirketin içinde birer çalışanız. Kendi departmanlarımız var. Bora mesela Arge departmanı çalışanı. Teo finans departmanı çalışanı. Ben neydim?
3: Operasyon mu?
5: Halkla ilişkiler. Efe operasyon, ben halkla ilişkiler. Aslında böyle içinde eğleniyoruz. Yani albümün adı Aferin olsaydı hani birkaç kere güler geçerdik ama şansiyete de daha uzun süre eğlenebileceğimiz bir konsept oldu.
3: Ya bir de şey de hoş bir fikir gibi geldi böyle. Hani şans gibi aslında çok ne olduğuna karar veremediğimiz, tam bir yerinden tutamadığımız bir konsepti ürünleştirip satan bir şirket ve size şansın sözünü veren bir şirket olması falan böyle hoşumuza gitti.
0: Olsa tutar sanki.
3: Tutarsa da yapmak zor olur. gibi.
4: Hemen bir teminat vermek çok zor olur.
0: Bütün spiritüel işler zaten böyle değil mi?
4: Biraz tabii.
3: Gerçi evet.
0: Haklısın. Hiçbir güvencesi yok ama bir şeyler satıyorsun insanlara.
3: Evet.
0: Şans da satılabilir.
5: Evet, evet. Burada astrologları karşımıza almak istemeyiz ama.
0: Ben isterim açıkçası.
5: Sizin burcunuz nedir Tuğçe Hanım?
0: Yani hiçbir şey ifade etmiyor ama.
5: Aa, ben de
0: söyleyeyim mi? Aa, albüm çıktığı gün doğum günüm, onu söyleyeyim. Aa, evet, zaman güzel dost. Bir hediye bana.
4: Koç oldum.
3: Boğa burcu.
0: Boğa.
4: Boğa. Tam bir boğasınız.
0: Tam bir boğa. En hoşlanmadığım şey şu mesela, bir şey konuşuyorum ve bir anda birisi şey diyor. Sen boğasın değil mi? Boğa tabii olduğun boğa için boğa böyle hocam düşünüyorsun falan.
4: Buluyorsa ama, yani tahmin ediyorsa kaç 11'de 12'de bir şansı var. O yüzden demek ki bir...
0: Eden de var, edemeyen de var.
2: Sizden yani ne yapabilir miyim? 12 şansı yok galiba ya.
3: Ne yok?
2: 12 tane burç
4: yok, 12
2: var
4: 12 burç yoktur 12. Herhalde.
3: 12, 12, 12 burç yok.
0: 12, var, 12 var burç var yoktur herhalde diye bir cümle duydum.
4: Ne geldi? Yoktur ya. Ayda bir
5: mezun günü demiştik ya.
3: İşte okul bırak.
0: İşte her ay bir tane gibi düşün.
3: Aynen.
4: Doğru.
0: 12 tane var.
2: Resmi olduk ya. Mikrofonu da yok ya. Boş.
5: Ayın ortasına başlıyor. Tamam, diğer ortasını bitiyor. 21'den 21. Çıkışta kavga edeceğiz gibi.
0: Evet, şansın satılabileceğine karar verdiniz yani, bu şirketi kurdunuz.
5: Hı. Aynen öyle. Evet.
0: Albümün konseptiyle bir alakası var mı?
2: Var aslında var, yani. Tabii. Teo bahsetsin, sözlerle ilişkili.
4: Yani bütün yani şarkılar, her şarkı Şans LTD konseptine hizmet ediyor değil ama her şarkı Şans LTD konseptinin içinde bir rol oynuyor gibi. İşte bazı şarkıların çok daha işte atıyorum Aşk Olsun'un ve Yarış Atı'nın derdi farklı ama Şans konsepti direkt bütün albümde aslında olan bir şey. Yani yapımından sözlerine, sözlerinden işte sahnelenmesine kadar vesaire. O yüzden çok daha genel bir yerden aslında ele aldığımız bir konu.
3: Bir de konsept olarak da şansa hepimizin ihtiyacı oldu.
4: Tabii canım. Tabii.
2: Özellikle yapım sürecinde çok ihtiyacımız vardı
4: tabii,
2: yani.
4: Tabii.
2: Çok kavga ettik. Aynı evde kalıyorduk albüm yaparken. Yani kavga ettik yani.
4: Görseller de işte az önce dediniz ya, işte görsel çok çalışma yaptınız falan filan diye. O konsept de aslında işte bizi birazcık işimizi kolaylaştırdı. Çünkü bizi bir piste sokmuş oldu ve ondan sonra zaten işte içerik kelimesini ben çok sevmiyorum ama bir şey çıkarmak gerektiğinde de hani beraber çok eğlenen dört adam olduğumuz için ondan sonrası çok kolay geldi.
2: Yok, bir şey. Şaka yaptım.
0: Ama öyle ağzının içinden konuşmak yok.
5: Onlar adam değil diyordu ya mecliste. Adamlarınıza söyleyin diyor. O da diyordu ki onlar adam değil.
0: Evet, kendi aranızda konuşsanız daha iyi. Şans LTD diyorsunuz siz. Ben direkt limited diye okudum.
4: Herkes limited diyor. Yani limited. Geçen sefer de bir limited dedi. Biz LTD diyoruz ya.
0: Kısaca.
4: Hmm.
0: Sözleri sen yazıyorsun. Besteleri sen yapıyorsun Bora. Şimdi sen deyince tabii yayına gitmiyor. Teo sözleri yazıyor, Bora besteleri yapıyor. Aranjeler gruba ait gibi. Değil mi?
2: Sarp da bizle çok yakın arkadaşız.
0: Ne ara? Hep, hala beraber mi yaşıyorsunuz?
2: Hayır.
0: O bir ara, bir dönem miydi?
5: Ya, evet.
2: Albüm yapım süreçlerinde beraber yaşıyoruz.
4: Evet. Gibi. Kapanıyoruz yani.
0: Evet. Ne zaman girdiniz bu albüm yani için?
3: Haziran mı?
2: Haziran değil. Ya, Temmuz.
3: Haziran, Temmuz civarı. Temmuz. Haziran sonu, Temmuz başı. Falan.
5: Hayır ya. Ağustos. Daha erken değil mi? Mayıs?
3: Ya arada toplanıyorduk da en son böyle büyük kalışımızı. Doğru,
2: Fontaine's evet, konserinden doğru sonra 8 Temmuz'dan sonra falan.
3: O civarlarda. Hmm. Yani
0: 20. Fontaine's DC'den önce çaldınız geçen sene. Ve etkiledi mi bu? Hadi bir albüm yapalım. Etkiledi. Tekrar zamanı geldi.
2: Bir anda Fontaine's bir ikisini ortaya attım. Hiç yapmamıştım aslında. Tarih.
0: Ama böyle şeyleri söylemeniz gerekiyor bir grup olarak. Bu övünmek değil. Her şeyi ben söyleyemem burada yani.
3: Ya sevdiğimiz bir grubun konserini izlemek bayağı etkiledi bence. Tabii. Yani hani bir şeylerin sevdiğimiz şekilde ve güzel bir şekilde yapıldığında da nasıl olabileceğini görmek hoşumuza gitti. Ama albüm yapmayı bayağıdır yani istiyorduk, ikinci albüm artık başlayalım yapalım falan diye. O yüzden aslında tek tük şarkılar böyle bir sene içinde falan çıktı.
2: Tabii.
3: Ama asıl işte o kayıda girmeden 2 hafta önce falan böyle bir bayağı kapanıp albümün çoğunu o zaman...
4: Fontaine's'den önce de yanılmıyorsam bir iki şarkı zaten vardı, vardı Taslak'ta vardı, falan. Yani hani Fontaine's izleyip hadi abi biz de albüm yapalım değil de hani hadi niyetine abi şu albümü bitirelim ve yani devam edelim tabii.
3: Motivasyon oldu.
4: Değil mi?
0: Siz zaten çok fazla grupla birlikte çaldınız.
3: Çaldık
4: evet,
3: bolca.
4: Tabii.
0: Evet, 2021'de mi başlamıştınız kayıtlarınızı yayınlamaya?
2: Galiba ya.
5: Hiç 20 de olabilir ya.
3: 24 Haziran 21.
0: Şarkı böyle pandeminin başları, tabii, sahnelerin yani kapalı olduğu dönemler, çok da fazla çalma imkanı olmadığı zamanlar evet, ve buna rağmen yine de bence iyi seviyede çalmayı başardınız.
3: Teşekkür
0: ederim. İyi sayıda değil.
5: Biz bayağı çaldık ya. O dönemlerde çok çaldık gerçekten.
2: Mesela ikinci konserimiz Küçük Çiftlik'teydi. Ben o zaman 20-21 yaşındaydım. Tabii. Ünlü olduk zannettim. Öyle olmuyormuş ama.
0: Küçük Çiftlik sahnesine çıkınca evet, çok büyük bir sahne.
2: Çünkü ondan bir önce Buda'da falan çalmıştık Sarp'la yani işte şeyde.
3: O Küçük Çiftlik konseriyle alakalı bize ek sözlükte bir şey yazmışlardı. Evet, şey GDO'lu ergenlere benziyor. Ama haklı
2: yani. O zaman çok kiloluydum ama gerçekten.
3: Hepimiz GDO'lu ergenlere evet, benziyorduk ya.
5: Ben daha zayıftım ya.
2: Ergendik bu arada yani 20 yaşında.
4: Tabii canım.
0: Yani. Ama şimdi büyüdünüz ve ikinci şu albümünüzde.
2: Hala GDO'lu ergen.
0: Peki albüm geri kalanına dair heyecanınızı merak ediyorum.
3: Ben
0: en çok hangi
3: şarkıları...
0: şarkıya heyecanlısınız? Hmm.
3: Daha çok seviyorum galiba.
4: Çıkmayan tarafını.
3: Diyeceğim hepsinde değil. Vallahi... Şimdi böyle büyük bir şey değil.
4: Yani evet, hepsine bayağı emek sarf ettiğimiz için hani ya hepimizin favorileri var bu arada. Hani hepimizin böyle albümde ben şunu daha çok seviyorum dediği şarkılar var da hani çıkmayanlar hani en iyiler önce çıktı ve geri kalanını
0: değil,
4: kaldı değil.
0: Ben
4: yok,
0: dinlediğim
4: değil,
0: için
4: değil yani,
0: söyleyebilirim.
4: Değil. Tabii.
2: İyi şey demediniz. Hepsi bizim bebeklerimiz.
5: Şu sıralar lansmanın provalarını yapıyoruz. Aslında bazı şarkıları biraz daha üstüne giderek çalıyoruz provalarda. Bu daha yeni çıkmamış şarkıları ve ne zaman yaptık en son provayı? İki gün önce mi?
4: İki gün evvel aynen.
5: Ya dün ya da ondan önceki gündü. Bayağı etkilendik bence hepimiz.
4: Evet ya. Evet, evet.
5: O şarkılar da bir an önce çıksın istiyoruz ya.
3: Evet.
0: Bazı şarkılar daha öne çıkıyor mu sizin için?
5: Bence hepimiz için çıkıyor.
3: Evet.
5: Ya tabii, benim için mesela intro ve introdan sonra Zenginleri Ye var.
4: Hı hı.
5: İkisi çok beni benden alıyorlar yani. Ya radyoda büyük cümleler kurmayacağımı söz vermiştim.
0: Ve böyle başlıyor.
4: Şunu da açalım.
0: Bora sen var mı favorin?
3: Ben de kendimi tutamazsamla Faili Meçhul'ü seviyorum.
4: Biz
3: en çok sevdiklerim onlar.
4: Sonuna bayıldık. Dolandırmadı mıydı?
3: Yoksa? Yok.
2: Pax Romana.
4: Pax Romana. Aynen.
3: Hep onu, duygulandık of, çaldık.
4: Evet. Sonra. Gerçekten duygulandık ya.
2: Biraz bir de shoegaze gibi oldu sonu. O da hoşumuza gitti açıkçası. Dive gibi.
5: Pax Romana değil galiba bu arada o şarkının ismi.
2: Pax Romana.
3: Öyle öyle.
2: Pax
3: öyle
2: Romana değil. Pax Romana yanlış.
5: Hayır ben bir şey olur diye çıkıyor zannettim.
3: Bir şey olmazdı zaten.
2: Bir şey olmazdı. Sarp basçı bu arada grubu.
0: Pax Romana. Bana daha doğru geliyor sanki. Okunuşta. Ben de öyle uzun uzun okumayı tercih ediyorum.
3: Ben hiç sesli söylememiş olabilirim.
2: Söyle burada canlı yayın.
3: Burada.
0: Senin için de bir ilk olsun.
3: Vakti gelince söyleyeceğim. Şimdi utandım birazcık.
0: Neden bu şarkının ismi Pax Romana oldu?
4: Pax Romana Roma'nın o zamanlar en böyle savaş olmayan ve en barışçıl dönemi ve böyle işte ayrılıktan vesaire bahsederken ya bir ayrılık temelli ayrılık olmak zorunda değil ya, bazen o iki tarafında bir nefes alma ihtiyacı vardır ve tekrar birleşilir veya birleşilmez, onu
0: ara verme
4: süreç gösterir. Aynen, ara vermek aslında. Ve onu en iyi şekilde anlatacak ve en böyle barışçıl anlamda anlatacak terimi arıyordum. Çünkü işte o ara vermek dediğimiz şeyde bile iki tarafın birbirine karşı kin besliyor olduğu anlamına gelmiyor bu. Ondan sonra denk geldim bu terime. Biraz araştırdım ettim falan derken dedim ki okey, çok tatlıymış, gayet yer yani.
0: Kendi aranızda komik o tarafta.
3: Şey
0: komik bir şey
3: araştırdım
0: varsa bilir.
3: Araştırdım demesine girdim.
2: Ama çok güldük de hiç inandırıcı gelmedi.
4: Oturdum ansiklopediyi açtım. Günlerce
2: oturdum.
0: Nasıl araştırdın evet Teo?
4: Bayağı.
0: Arkadaşların inanmadı araştırdığına.
4: Roma'ya gittim.
0: Hayır belki işte.
5: Nesince öğrendi.
2: 4 sene Roma'da yaşadı.
4: Tabii.
0: Ya karşına çıkmıştır o dönemde ya da ChatGPT'ye sormuşsundur diye düşünüyorum.
4: ChatGPT'ye sormadım biz ya. ChatGPT kullanmıyoruz. Aynen biz çok kullanmıyoruz onu.
0: Ben de Google'ı tercih ediyorum.
4: Şimdi Claude diye bir şey çıkmış. Herkes onu kullanıyor. Ama Claude diye okuyor. Onun gerçek okunuşu Claude. Öyle.
0: Fransızca mı?
4: Aynen Fransızca.
0: Öğret bize. Fransızca şarkı yazmıyor musun hiç?
4: Bir tane yazdım ama onu kullanmadık. Öyle kaldı. Öyle tek tük arada bir şeyler deniyorum ama.
0: Belki bir gün duyarız yangından.
4: Evet evet öyle bir
0: senin ana dilin var. Türkçe de ana dilin ama.
4: Literal olarak annem Fransız olduğu için ana dilim Fransızca. Baba dilim Türkçe öyle bir şey varsa ama işte ikisi de benimle.
0: Bilingual oluyorsun.
4: Aynen.
0: Hı hı. Peki belki Fransızca bir şeyler de duyarız ileride sizden.
4: Tabii.
0: Bir ilişkinin break aşamasından bahsettin. Albümde genel olarak bir ilişkinin aşamaları durumu var mı?
4: Var. Yani şimdiye kadar bu albüm bazında da değil aslında. Plastikte de var o. Yani o benim birazcık kurcalamayı sevdiğim bir konu. Ha?
3: Plastikte bir önceki albümümüz
0: Evet ilk albümümüz.
4: İlk albümümüzde de vardı aynı temalar. Benim sevdiğim bir tema açıkçası o ya. Çünkü herkes çok farklı şekillerde yaşıyor. Hatta şarkılardan birini kendi üzerimden değil de sağımda oturan arkadaşım hakkında, Efe hakkında yazdım. Hepimiz yani belirli bir olayı buradaki 4 kişi hatta işte siz de dahil 5 kişi yaşasak muhtemelen hepimiz farklı dersler alırız. O yüzden ben birazcık seviyorum ona. Biraz taktığım bir konu o olay benim.
0: Kurcalayıp üzerine düşünmeyi.
4: Aynen.
0: İlle kendin de yaşaman gerekmiyor her şeyi. Başka birinin yaşadığı bir şey üzerine de düşünebiliyorsun.
4: İlk defa yaptım bunu ama.
0: Efe çok mu anlattın? Sabahlara kadar anlattın mı? Dertlendin
4: mi? Anlattı gel. Beraber yaşadık.
2: Anlatmak beraber yaşadık yani.
0: Ben de yaşamış kadar oldum diyorsun o ilişkinin aşamasını.
2: Ya şey gibi oldu artık anlatma da ben bu şarkısını
4: yaptım. Evet yeter artık. Şarkı yeter artık.
0: Şarkıyı yaparak bu konuyu kapattın.
4: Tabii.
0: Peki şimdi bir söz verdik bu akşam için. Albümde henüz yayınlanmamış şarkılardan birini dinleyelim mi diye sordum. Ve kendimi tutamazsamı istedim. Siz de okey demişsiniz. Öyle haber geldi. Belki sizin tercih ettiğiniz başka bir şey vardır diye düşünmüştüm ama.
3: Ben çok seviyorum.
0: Onay vermişsiniz. Sağ olun.
4: Hepsini seviyoruz.
0: Evet hepsi bebekleriniz.
3: Hepsi bebekleriniz.
0: Benim hepsi bebeklerim değil. O yüzden ben bir tane seçtim. Biraz da gürültülü bir şey olsun istedim. Güzel. Dinleyelim mi?
3: Dinleyelim.
4: Dinleyelim.
0: İlk defa şimdi Yangın'ın Cuma günü yayınlanacak Şans LTD albümünden Kendimi Tutamazsam şimdi Apaçık Radyo'da.

0: Yangından Kendimi Tutamazsam dinledik. Apaçık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlalarındasınız ve bu akşam yangınla beraberiz. Cuma akşamı, Perşembe gecesi değil mi yayınlanacak? Şanslı ET'de albümlerinden henüz yayınlanmamış bir şarkıyı ilk defa beraber dinledik. Nasıl hissediyorsunuz? İlk defa şarkınız dinleyiciyle buluştu. Hiçbir şey hissetmiyorsunuz gibi bakıyorsunuz.
1: Bayağı, bayağı güzel geliyordu bence.
2: Evet,
0: ben mix'i bayağı dinliyorsunuz değil mi burada? Evet. Hep böyle oldu.
1: Çok güzelmiş.
0: Bir de bu kulaklıkta dinleyelim. Aa, iyiymiş, iyiymiş.
1: Senin için nasıldı bu kulaklıkta?
0: Ben dinlemedim.
1: Evet.
0: Bu kulaklıkta dinlemedim. Evde benzer bir kulaklığım var ama onu da tekrar dinlerim. Üç tane klip çektiniz.
1: Evet.
2: Evet.
0: İlk 5 single'dan 3'üne klip çektiniz. Öncelikle tebrik ederim gerçekten ve izlenmiş de klipleriniz. Hepsi birbirinden çok farklı. Üzerine çok düşünülmüş görünen klipler. İlk Benden Kaçtın yayınlanmıştı. Onun klibi tam olarak bir müzik grubu nasıl yaşarın. Gerçekten old school bir müzik grubu hayatı var orada. Biraz arada kavga ettik dediniz bu süreçte ama sanki çok iyi anlaşıyor gibi de görünüyorsunuz.
1: İyi anlaşıyoruz ya.
3: Seviyoruz birbirimizi. İyi anlaştığımız için kavga ediyoruz zaten ya.
1: Ya.
3: Zaten yani öyle yani şey.
4: Ve kavga etmiyoruz işte. Birbirimize hakaret ettiğimiz vurdu bu son. Normal tartışıyoruz.
1: Niye geçen gün Bora'nın sırtında masayı kıran sen değil miydin?
4: Hayır ben değilim. Teo'ydu o.
0: Üretimde nerelerde en çok anlaşamıyorsunuz?
4: Ya üretim konusunda problem yok. Daha
3: görsel,
4: görsel,
1: evet, görsel üretiminde birazcık daha çok tartışıyor olabiliriz biz.
4: Ya da bir yerlerde bulunma konusunda, hani gel plan yapma konularında.
2: Basit sorumluluklar.
1: Evet, insan basit olmak konusunda tartışıyoruz.
0: Belki o kadar tartışıyor olmak da görsel dünyayı zenginleştiriyor ve daha iyi sonuçlar çıkartıyor da olabilir.
4: Hayır galiba
0: yani. Niye?
4: Bilmem yani.
3: Ya ortak paydada buluşmamız, buluşuyoruz bu arada ama işte buluşmamız zaman alıyor. Öyle. Ya şu anki bütün görsellerden hepimiz çok mutluyuz ama bu da bir süreçti mesela.
0: Genelde. Hepinizin mutabakat sağlaması gerekiyor mu bir şey yayınlamadan
1: ya
0: önce?
1: Ya evet. En aa, başında evet, biz bunu kararlaştırdık evet. 2020-21 senesinde.
2: Yine büyük.
1: Herkes her şeye ne dedin sen? Mutabakat gibi bir şey.
0: Gençlerle sorun yaşıyorum dilimden dolayı.
4: Mutabakat.
1: Mutabakat.
2: Mutabık.
1: Evet, mutabık olacağız diye. Mutabık demedik. Biz ne dedik?
2: Sen mutabakat.
0: Yani hem fikir diyelim.
1: Biz evet hem fikir olacağımızı söylemiştik.
0: Bazı gruplarda zaman mesela herkes işte her şeye karışmak istemiyor. Ben onunla hiç ilgilenmek istemiyorum diyor. Bir kişi bir şeyden, bir konudan sorumlu oluyor. Hı-hı. Öyle daha hızlı bir çözüme ulaşma durumu oluyor.
1: Ya
0: siz
1: bizim
0: o yolu
1: için çözüme ulaşmak çok uzun sürüyor. İşte ikinci albüm 2,5 sene sonra çıkıyor. Ama bizi biz yapan şey de birazcık bu oldu. Yani hem şarkıların içinde hem görsellerde senin dediğin gibi. Birazcık tartışıyor olmamız yani. Mesela ben daha çok Bora'yla anlaşıyorum görseller konusunda. Teo ve Efe.
4: Ben hiç buna katılmak istemiyorum.
1: Efe hiç Efe katılmıyor. Aynen. Genellikle Teo ile çatışıyoruz Bora ve ben. Ama en sonunda şey yani hepimizin sevdiği bir şey ortaya çıkması için aslında hepimizin içinden bir şeyler giriyor o görselin içine. Hepimizin içinden bir şeyler girince de aslında tamamen birimizden değil bizden bir şey çıkıyor ve bizi biz yapan yangın olan şey oluyor yani.
3: Mutabık oluyor yani.
1: Mütekakık diyebiliyorum o kelimeyi.
0: Cümle içinde kullanarak kelimeyi özümsemeye çalışıyorsunuz.
4: Kalem
1: Allah'a artık nasıl mütekakık.
0: En son Yarış Atı'nın klibi siyah beyaz. Çok hoş bir klip olmuş. Ve bir Bukowski referansında bulundunuz paylaşırken bu şarkıyı.
1: Ben birkaç kere Bukowski ile alakalı alıntı yaparak postlar attım sosyal medya üzerinden. Üstüne benimle çok dalga geçildi. WhatsApp üzerinden bazı mesajlar aldım. Özür dilerim, o kelimeyi kullanabiliyor muydum bilmiyorum. Bu bir markanın. Tamam, o zaman WhatsApp'tan çok kötü mesajlar aldım. Geceleri uykularıma girdi. Teo ve Efe, sen işte Bukowski'yi nereden bileceksin de nereden öğrendin, nereden öğreniyorsun
0: Bukowski'yi
1: bu
0: lafları? Bukowski'yi neden karıştırıyorsun?
1: Aynen.
4: Kim veriyor bu akılları sana?
3: Sarp da araştırmış.
0: Sen nereden bağlantı kurdun?
1: Ben Bukowski'yi...
0: Günler tepelerden aşağı koşan vahşi
1: at deyince sahi. İşte hani at yarışı deyince tamam. Dedim ki herhalde Bukowski'den yazmıştır Teo'da. Çünkü hiç at yarışı oynarken
0: ama
1: görmedim.
0: Ama mesela Teo'da. Her konuda mutabakat sağlamaya çalışırken bu konuda önce aranızda konuşma gereği duymadın.
1: Duymadım. Hepimiz yani. Şey mutabakık oluruz diye düşünmüştüm.
3: Genel kültürü diye.
1: Öyle düşünmüştüm. Meğer değilmişiz. Teo işte Salinger'dan bahsediyormuş aslında at evet. yarışı derken.
3: Salinger'dan da değil aslında özellikle.
4: Sergen
3: yani.
4: Yalçın.
3: Sergen Yalçın.
0: Ama bir şekilde artık Bukowski diye paylaşılmış oldu. Evet. Sen evet. de bozmadın.
3: Hiç asla.
0: Bir edit atayım şu posta.
3: Asla.
0: Aslında Salinger falan gerek yok dedim.
4: Geçtik aslında.
1: Ya birazcık burada da bence bu konuyu konuşabiliriz. Bence hepimiz biraz Bukowski'yi okuduk lisedeyken. Okuduk, hepimizin de hoşuna ya. Gitmiştir öyle o zaman. Herkes bir... Ben ne demiştim? İlk şarkılar dünyamızı alt üst etmiştir yani.
0: Ben de çok severim. Ama Bukowski denince bir sürü insanın şu an tüyleri diken diken oluyor. Neden bilmiyorum. Bu Bukowski seven erkekler falan diye evet. bir şey oldu böyle bir anda.
4: Evet doğru.
3: Ne yok adam zor bir adam da yani insan olarak ve işte gündelik hayatı olarak.
0: Ama zaten makul ve makbul olmamayı kabullenen
3: evet,
0: bir
3: evet.
0: insan ya.
3: Öyle, öyle tabii.
0: Onu da ben makul ve makbul bulmuyorum diye olay çıkartmaya gerek yok gibi geliyor.
3: Doğru doğru.
4: Tanımıyorum yani kitaplarını okuyan adamın
0: hani. Efe'den müthiş bir yorum geldi. Ben tanımıyorum.
3: Bukowski'yi tanımıyorum.
0: Peki daha fazla klip çekmek istiyor musunuz bu albüme? Daha fazla
2: hayır.
0: görsel çalışma yani, olacak.
3: Bana bir fikir yetti. Vardı ama işte o galiba rafa kalktı mı? Zenginleri için.
1: O biraz rafa kalktı ama en son klibimizi Olcan Dumral çekti. buradan selam mı gönderelim ne yapalım?
4: Ocak dolusu sevgiler.
1: Tekrar bir şeyler yapmak istiyor bizimle beraber. Çünkü çok eğlendiğimiz bir süreç de oldu çekimlerde. Belki sürpriz birkaç bir şey.
4: Hepimiz.
1: Biz şimdi buraya sonra.
4: Atlarla beraber koşturuyoruz kralını. Hava çok güzeldi. Ondan sonra iki ay hava çok kötü gitti.
2: Evet.
4: Sen çok mutluydun Bora.
2: Ben çok
3: mutluydum. Güzel bir gündü.
0: Hava
3: gerçekten.
0: Kötü olduğu için mutluydun.
2: Yok atlar yok. Yüzünden.
0: Atlar evet. yüzünden. Atlarla koştuğunuz için çok mutluydun.
2: İyi hissettirdi. Böyle koşarken bir de bir ara kelebekler falan uçuştu önümüzde.
3: Çok güzel bir yer.
0: Evet.
3: Öyle bir yerde masa.
0: Nerede çektiniz?
3: Sahiden.
4: Bursa. Karacabey'de bir köyde. Öz Harar. Harar.
2: Öz Harar.
4: Öz Harar.
3: Öz
4: Harar.
3: Arası. Öz Harar. Arası.
4: Öz Harar.
2: Şey, kartal kartal
0: mutabakat gibi.
2: Kartal
0: gibi. Öyle gibi. bir kelime galiba tam olarak.
4: Mutakak.
0: Peki 15 Mayıs Cuma albüm, 21 Mayıs Perşembe ne yapıyorsunuz?
2: Lansman
4: çalıyoruz.
2: Yapıyoruz değil mi?
4: Lansman yapıyoruz. Evet. Lansman yapıyoruz.
1: Birazcık yakın konuş.
4: İKSV'de lansman yapıyoruz. Pardon.
2: Önemli. Albümümüzün lansmanı.
0: Provalar nasıl gidiyor?
3: Vallahi güzel.
2: İyi ya.
3: Evet ya. Güzel gidiyor bayağı.
2: İlla birkaç kötü de gider.
3: Tabii,
2: sonra
3: tabii.
2: çok güzel olur.
3: Tabii.
0: Gibi. Kaç prova aldınız? Kaç tane daha var? Hangi aşamadasınız? Yani? Kaç?
4: Bir prova var.
2: Şu an bir tane yaptık.
0: Evet.
4: Ama
0: bir
4: yani
0: tane
4: çalabiliyoruz.
2: Yani çalabildiğimiz şarkı bazı şarkılar var.
0: Siz zaten çalabiliyorsunuz onu biliyoruz.
4: Ben biraz stresliyim ya.
2: Yani. Yani birazcık çok incik cincik daldığımız için okey olan şeyi de birazcık daha üstüne gidiyor oluyoruz galiba.
3: Tabii.
2: Ama
4: özel...
2: içimize sinsin ve güzel olsun. O yüzden...
3: Bir de her provada işte her şarkıyı çalalım değil de hani böyle bölüm bölüm işte şarkı şarkı ele alıp birazcık böyle detayına giriyoruz her şeyin.
0: Evet. Sonra özel
4: merchlerimiz de olacak.
0: Hazırlanıyor.
4: Evet.
0: Hı-hı. Neler hazırlıyorsunuz?
2: Tişörtümüz
4: var. Tişörtümüz var, formamız var özel.
1: Camın arkasından menajerimiz forma forma diye bağırıyor.
3: Ha bardağımız, marklarımız
1: var. Kupalarımız
3: var.
1: Kupalarımız evet. var. Başka? Azal?
3: Kalp anahtarlık kaldı mı? Hatırlamıyorum.
1: Anahtarlıklarımız var.
0: Aşk olsun özel yaptınız merchler.
2: Formalarımız.
3: Merch var ya.
0: Ne var?
3: Merch var.
2: Yangın
0: forması. Yangın forması. Maç yapılacak bir forma mı?
3: Konsere gelinecek
2: İçinde
3: forma.
2: İçinde terlenebiliyor galiba.
4: Evet maç yapmak için daha uygun konsere gelmektense.
3: İkisi de okey. Yani.
2: Evet.
4: Yani. Gerçekten bitti ve susadım.
0: O zaman bir şarkı dinleyelim. Sana su verelim o arada. Olur,
4: olur.
0: Mu?
4: Ne dinliyoruz?
0: Siz söyleyin.
4: Yangından.
3: Yangından.
0: Yok.
4: Manifest'ten. herhangi bir şey.
0: Manifest'ten son şarkısı diyordunuz. Onu
4: amatör
0: mı?
4: Mesela.
1: Çalabiliriz ya.
4: Çıkasın vardı yokuşlarda.
1: ya da
3: Faili meçhul olur.
2: Kaçtın her şey
4: doğru. Kaçtın her şey dinleyelim. Bence evet, tam kaçtın her şey havalı şu anda. Evet. Bahar geldi ve hüzünlü evet, hissediyoruz.
3: Tam kaçtın her şey saati bir de.
5: Bahar...
0: Evet, hadi o zaman yangından kaçtığın her şeyi dinliyoruz şimdi. Onlar zaten muhabbete devam ediyor arkada ve mutfağa su almaya gidip geri dönüyoruz.

0: Yangından kaçtığın her şeyi dinledik. Sularımızı tazeledik. Klimamızı açtık.
1: Oh, teşekkür
0: programın
1: ederiz.
0: Sonuna kadar birazcık daha nefes alabiliriz diye umuyorum. Arada muhasebe de yaptık. İşte çok zor muyuz? Evet, biraz zorsunuz. Daha fazla konuşmalı mıyız falan. Konuşabilirsiniz. Bazı konuklar böyle şey gibi, tenis maçı gibi geliyor bana. Pıt pıt pıt pıt böyle hiç dikkatimi dağıtamıyorum. Siz öylesiniz.
2: Ama dört kişi zor ya konuşmak, evet, bizden. Evet.
0: Dört kişi genelde şu oluyor aslında. Beni unutup bir süre sonra kendi aralarında konuşmaya başlıyorlar.
3: Biz onu yaparsak çok
0: cibirsiniz. Çok cibirsiniz. Siz ondan korktuğunuz için biraz kendinizi kontrol altında tutuyorsunuz. Ben olmasam ne konuşurdunuz mesela şu an?
1: Kesin yemek konuşuyoruz.
0: Yayın
1: yemek
0: kuralları olabilir dahilinde. Yemek okey.
1: Biz yemekte bile yemek konuşuyoruz.
4: Biz çok yemek konuşuyoruz.
3: Evet ya.
1: Bunu Ota yedim. Şunu levrek, evet, levrek alıp yapmadık mı? Ne kremalı?
3: Ya? Abi şeyli kremalı. Krema maydanoz, soğan. Ya çok bere güzel oldu. Göstereceğim ben sana, acayip. Yok. Yok mu?
0: Yapıyor musunuz yemek?
4: Yapıyoruz ya. Yani.
1: Bugün lazanya yaptı.
3: Bugün lazanya yaptı Efe.
0: Bugün?
3: Evet.
1: Bugün özel.
3: Ve çok güzeldi.
0: Öğlen yemeğine mi?
1: Genel günlük yemeğe gibi hani.
0: Büyük bir aksiyon. Bu saate kadar mesela hani bunu yapmış olmam ve buraya gelmiş
1: hızlıyımdır
0: olmam başarılı.
1: Ya. İyi yemek yaparım, hızlı yaparım yani.
2: Yangın bir süredir tek öğünde ya.
1: Evet, evet ben tek evet. Yemiyorum yani. Öyle kahvaltı
4: şey. Ben kahvaltımı yapıyorum ya artık.
2: Öğleden sonra yemeği var gibi sadece artık. Öğlen de değil.
1: Öğlenden sonra uyuyorsunuz.
3: Kahvaltı kahvedir yani.
4: Kahvaltı bir de çok geç gece yemeği falan.
3: İşte aynen o bende de var, o çok kötü bir alışkanlık ama ya. Ya da gündüz yapacaksın, akşam ısıtacaksın çok ucundan.
4: Olur.
3: Falan.
0: Olur. Çok evet. Zevkli bir şey gece yemeği.
1: Geceden yani. Sonra bir şey yememek işte gerekiyor. De.
4: Ama evet. Birazcık yaşlanmışım artık. Eskisi bazen, gibi gece yemeğine evet, şey yapamıyorum.
0: Bazen sabah 5'te bir balık kızartıp sonra kendimi camdan atasım geliyor.
4: Sabah 5'te balık kızartmak da cesur.
3: Evet, bu bayağı evet, cesur bayağı, bir hareketmiş. Bayağı.
0: Hala yapıyorum böyle konuştuk, çılgınlıklar.
1: Balık yiyor musun diye, hayır
3: evet,
1: dedim.
3: Biz az yeterince
1: balık yiyemiyoruz.
0: Balık yiyin yani. Seviyorsanız yiyin.
3: Çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Balık tutmayı da çok severiz biz. Efe'yle Bodrum'da çok balık tutmuşluğumuz var diyeceğim. Aktivite anlamında. Balığı
1: evet,
3: tutamadık
1: balık
3: da
1: tutamıyoruz yani.
3: Gittik tutmaya.
1: Tutamadık.
0: Zaten biraz öyle bir şey galiba. O bekleme süreci eğlenceli geliyor insanlara. Evet, oradaki öyle, muhabbet. Evet belki biraz sessizlik
3: falan. Şimdi Misina düşüyor denize. Kim alacak onu oradan falan derken.
1: Her yerimize giriyor. Batıyor. Aynen. Sonra denize giriyoruz. Ağrıyor oraları.
3: Tabii.
0: Belki beklerken şarkı yazarsın.
3: Vallahi hiç umutlu yani, olmuyor. Hiç o sırada istavrittir, kefaldir. O geçiyor akıldan.
0: Ne zaman yazasın geliyor?
3: Ne zaman? Benim çok anlık ya. Yani hani böyle oturup şarkı yazmak için ayırdığım bir vakit yok benim. Hani bazen aklıma bir cümle...
1: Ne zaman kapıya dayanırsa bu böyle miydi doğru
3: falan,
1: şeyi?
3: Hiç bilmiyorum.
0: Olabilir.
2: Mutabakat.
0: Yumurta kapıya dayanırsa dersen bir deadline'e yetişmek gerekiyormuş
1: deadline,
0: gibi olur.
1: Öyle zaten.
3: Yani. Deadline evet, deadline birazcık şey yapıyor, motive ediyor beni de. İşte bir yandan da böyle cümle bölümleri karalıyorum ben. Ondan sonra işte beraber çalıştığımız zaman bazen yapboz olarak ilerliyor. Bazen oradan işte atıyorum 3-4 kelime alıp ondan sonra şarkı çıkıyor zaten hızlıca falan.
0: Aranjelerde ama hep berabersiniz.
3: Ya şey vokallerde de hep beraberiz aslında. Yani hani ben yazıyorum sözleri ama... atıyorum üzerine tartışıyoruz işte şu şöyle değişsin şunu şöyle yapalım falan ya yani herkesin her şeyde bir katkısı var.
4: Ya ağır bir filtre sürecimiz var. Bir
3: evet evet tabii.
4: Ya mesela
3: tabii.
4: Hani şarkılarda da işte sözlerde de yani bir şey yapıldıktan sonra aramızda işte döndürüp ve çok dürüstçe de bunu sevmedim. Şu tabii, şöyle tabii, bu böyle tabii. Falan gibi deyip sonra üstüne şurada şöyle bir şey olsa falan gibisinden bayağı bir değişiyor.
0: Ya üretim herkesin... aşaması dördünüz arasında dönüyor gibi anlıyorum.
3: Evet evet.
0: Davullarda da Ege Soydan ve Birkan Başören'le
3: artık sadece
0: değişimli
3: Birkan.
0: Albümde
3: kayıtlarda. Yok pardon doğru.
4: Kayıtlarda
3: Ege'de evet,
4: var.
3: Ege'de
4: Birkan
3: var. Pardon.
1: Artık sadece Birkan Başören bazen de Ege Soydan gibi.
0: Yedek. Ege yedek.
1: Yedek gibi de değil böyle arada.
0: Arada canımız isteyince.
1: Telefonla konuşuyoruz. Gönül. Evet. Gönül bağımız var.
3: Evet Ege'de. Gönül bağımız var.
0: Fakat iyi davulcu eskittiniz. Davulcu bırakmadınız piyasada.
4: Öyle oldu.
3: Öyle oldu ya.
0: Eşimiz dostumuz kim varsa hepsini bir elden geçirdiniz yani.
4: Tanıdık davulcu varsa tanışalım.
0: Daha da varsa diyorsun.
4: 5 davul aynı anda olsun. Hepsi olsun.
3: Biz bulduk ya şu an şey babamız lakaplı
4: evet.
3: Birkan yani.
0: Ne kadar oldu Birkan'la çalalı?
1: Bir sene oldu mu?
4: İki olmamıştır.
1: Bir buçuk sene oldu. 2024 Eylül galiba.
3: Evet, böyle konser bazlı işte session gibi gelmişti aslında. Derken hiç öyle olmadı. Derken böyle baktınız, sürekli çağırıyoruz adamı yani. Derken yangın
2: bir de Birkan yesin. Çok iyi davulcu olmasının yanı sıra acayip komik bir herif.
3: Evet, inanılmaz.
4: Ve çok tatlı da bir insan.
3: O bir baba.
4: Gerçekten.
3: Hepimizin evet. Babası.
0: Birkan öyledir, artık sabit oldu gibi aranızda.
2: Kesinlikle. Evet, evet,
1: çok iyi bir insan ya. Yani
2: çok da iyi bir insan. İyi bir insan,
0: evet. Birkan niye gelmedi? Birkan da getirseydi.
1: İyi bir insan.
3: O kadar iyi insan.
0: O kadar da değil canım. Arada bana diyor, beni niye çağırmıyorsun programa, ben geleyim falan. Belki gelir diye düşünmüştüm.
4: Biz söyledik.
1: Yani biz tek başına gelir. Bir şeyler anlatır.
0: Çok çok korkutucu Efe. Yani Birkan'la baş başa bir saat.
2: Birkan dolmuştur ya. Yaşı da var.
3: Anlatır var. hiç affetmez.
0: Beni ya. Biraz korkutuyor
1: Türkiye
0: yani.
1: Türkiye metal piyasasından. Beşiktaş'a girer bir ara. Olacak forvet yok falan.
0: Kesin futbol konuşuruz, evet. Ben hiçbir şey anlamam ve o konuşur. Siz Nisan'da bir yurt dışı turnesi yapacaktınız, Almanya odaklı. Yaptınız mı?
3: Hayır.
0: Ne oldu?
2: Vize çıkmadı ya.
3: Evet, vize çıkmadı.
0: Evet. Bu sağlık çok büyük olsun. Bir yara.
1: Diyelim.
3: Vize çıkmadı da değil, vize randevusu çıkmadı. Yani
0: evet, randevu
3: ilk aşamayı aşamadık ki.
0: Evet. Benim de Tame Impala konserine biletim vardı geçen ay Berlin'de ama vizecim dedi ki bir seneden aşağı zaten randevu bulamazsın dedi.
4: Çok
0: önemli.
4: Peki dedim, çok yani. Geçmiş olsun.
3: Çok da güzel konsermiş.
0: Evet, çok güzel konsermiş. Berlin'de.
3: Barış Manço

0: bir setup'ınız yok tabii, yani. Yok. Tam bir band müziği. Dolayısıyla bu da işleri zorlaştırıyor zaten. 5 kişinin belki ekipten başka birilerinin daha bize alması, ekonomik olarak da bunu sürdürebilecek bir sistem yaratmak yurt dışı kapısını biraz zorlaştırır.
1: Türkiye için de bile zor. Yani tabii.
0: Evet,
1: kalabalık
0: tabii.
1: Bir ekip olarak
2: şehir dışı konserleri de masraflı.
3: Yani orada çok büyük bir kazancına gitmiyorsunuz zaten. Yani,
0: kendini kurtarırsa iyi zaten. Zararına gitmezsen tabii razısın gibi bir durum var.
2: Bayağı da kalabalık geçmiş konserler. Sonra konuştuk oradaki arkadaşımla. Çoğu sold out olmuş. Yani genel konserlerini Hamburg'daki gitmeden şey demişti. 50 bilet var boş geçecek galiba. Sonra 420 kişi gelmiş konsere.
4: 420 çokmuş.
3: Çokmuş 420.
0: Gidersiniz umarım. Bol bol konser verirsiniz.
4: Ankara da iyi oluyor ya.
3: Ankara çok güzel oluyor.
0: Evet. Ama önümüzde lansmandan sonra başka konfirme olmuş tarihleriniz var mı? Masaya dönüyoruz.
3: Henüz söyleyemiyoruz. Sal
0: henüz söyleyemiyormuşuz.
1: Kokusu çıkar.
2: Evet. 13 Haziran'da bir yerde çalacağız gibi.
4: Kokusu çıkar mı?
2: İstanbul'a
1: haberi gelir.
0: Evet, evet, yazdan önce iyi bir zamanda aslında albüm yayınladınız. Belki yazın sizi yine festival sahnelerinde görürüz. Önceki senelerde de görüyorduk zaten. İlk albümden sonra hayatınızda ne değişti? Daha geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmak ya da işte onun festivaller tarafından bir kartvizit olarak görülmesi gibi bir durum var. Daha fazla davet almak gibi şeyler yaşadınız mı?
3: Ya çok daha fazla konser verdik ve işte geçen sene yurt dışından gelen birçok grubu da açma şansı verdi bize bu.
0: Open Act yapma.
3: Ve işte o, yani o bence en büyük eklentiydi. Çünkü yani çok fazla konser verip albümü de artık yani iyice sindirdiğimiz bir evre yaşadık ve herhalde en büyük getirisi o oldu.
2: Bence biraz insanların bakış açısı da değişti. Böyle tabii, müzik tabii yapıyorlarmış. Yani ilk bir EP yayınladık. Albümün çok bence bir yani benzer özellikleri var ama çok alakası olduğunu düşünmüyorum.
3: İlk çıkarmış. Yani evet.
1: Sevdiğimiz şarkıları böyle top bir sayıda şarkıyı çıkarmak bana da işte iyi hissettirdi. Yani şey.
2: Tamam. Ben de şey dedim yani biz böyle müzik yapmalıyız. Yani yapıyoruz gibi.
3: Ve şu an olduğumuz hani noktada ilk çıkardığımız EP'nin çok çok bir, yani en büyük pay plastikte aslında. Yani gerçekten yapmak istediğimiz müziği bulduğumuz albüm oldu. Tabii gelişiyor ama bazı plastikti. Yani.
0: Peki yangının başından beri müziğinizin nereden nereye evrildiğini düşünüyorsunuz? Başlarda etkilendiğimiz şeyler şunlardı. Daha çok şöyle bir şey vardı aklımızda ama zaman içinde belki çok fazla konser yaptıkça müzik şuradan şuraya geldi, şu an daha çok şöyle bir yerdeyiz yani, diyebilir misiniz?
1: Başında böyle biraz daha şeydi. Hani gerçekten çok deneyip böyle ha bu olmuştur herhalde deyip böyle bir şekilde bir şeyler çıkarmak istediğimiz aslında.
0: Ne çıkıyorsa o gibi mi?
1: Aynen öyle bir
2: daha
1: noktadaydı.
2: Daha safe hissettiren şeyler yapıyorduk.
1: Evet, ama blues sonrasında yani böyle falan çaldıkça hiç hoşumuza gitmemeye başladı.
3: Ya bir de hani bunu çok da kişisel bir yerden söyleyeceğim. Şahsen ben ilk yaptığımız mesela EP'de falan ilk defa profesyonel olarak yapıyorduk. Hani müziği ve o dönemler dinlenme derdi benim kalemimde de vardı. Söyleme şeklimde de vardı. Herhalde onu ondan vazgeçip kendi keyif aldığımız bir yere gitmeyi öğretti bize. Yani şunun gibi yapsak güzel olur dansa hani yangın gibi olsun. Yangında bu olsun gibi bir kapı açtı bize.
4: Bence hep beraber dinleme alışkanlıklarımız da birazcık değişti tabii, süreç evet içinde. En başında böyle daha işte Nirvana gibi şeyler tabii dinliyorduk falan. Ondan sonra daha lokal şeyler dinlemeye başladık. Daha alternatif şeyler dinlemeye başladık. Aslında dünyada da müzik herhalde bizim gittiğimiz yönde ilerledi. Biz de o yolu takip ettik birazcık.
0: Post-punk da mesela anlamını, yani anlamı değişti bence kapsadığı yer. Kesinlikle, seneler içinde. Evet. Fontaine's DC şu an post-punk olarak böyle artık çok iyi bir örneği olarak anılıyor. Sizin de ben baştan post-punk mı ya hani öyle diyorlar ama dediğim bir dönem vardı.
1: Bizim de kafamız
0: zaman kaldı içinde okey post-punk artık bu diyebiliyorum.
4: Ya evet bizim de bence böyle birkaç kadeh bir şey içtikten sonra tartışmayı en sevdiğimiz şeylerden bir tanesi post-punk bu nedir mudur gerçekten? Evet, evet. Post-punk nedir?
3: Bize biraz etiket gibi geliyor ya.
1: Ya post-punk yani artık şey gibi. Bu eski çizgi filmlerde çok uzun bir adam olur. Hiç pardösü giyen ama içini açınca böyle bir sürü

0: çıkarıyor.
1: Motorlarda olur eskiden.
2: Onun evet. gibi bir şey gibi bence.
1: Çeşitli ürünler satın. Evet,
3: evet. Evet. Şeyde çok zorlanıyoruz. Yangın Post Park grubunu yani zamanda sorulduğunda bir ara evet diyorduk. Şimdi rock grubu diyoruz. Çünkü yani o ana çatı rock, diğerleri birazcık etiket gibi.
1: İşte post punk da bence şu an biraz rock gibi oldu.
3: Evet. Öyle evet, tabii, tabii.
1: İngilizce'de umbrella term denen şey tabii. yani şemsiye terim gibi bir şey kullanıyorlar. İçinde çok farklı ögeleri hı-hı. barındıran bir müzik türü
2: biraz
1: gibi bir şey oldu.
2: Tavır olarak sanki bir ortaklığı var evet. genel şeyde. Evet. Hani indie müzik de başta böyle daha farklı bir kendi tınısı varken sonrasında çok geniş bir tınıya şey oldu falan. Ama hepsinde böyle hani işte indie müzikte yapım süreci falan gibi şeylerken. Bunda da böyle bir tavır olarak belki bir ortaklık çizilebilir. Evet.
4: Herhalde biz post-punk derken hep o tavrı takındık yani. O müziğe bakmadık, sese bakmadık da daha çok post-punk, biz post-punk miyiz gibi düşündük.
1: Punk da bir tavrımız var aynı zamanda.
4: Evet ama galiba işte punk olamadığımız için post-punk olduk.
3: O insanların yakıştırmaları ya. Yani işte punk olup olmama olayı. Grupta değil aslında dinleyicide bitiyor anladığım kadarıyla. Punk değiliz bence. Post punk da neyse belki post punkızdır kim bilir.
2: Biz bir müzik olalım da.
3: Tabii.
1: Evet sizin için bir önemi yok ama mesela yurt dışına bir konsere gideceksiniz ve başka ekiplerle meçlenerek bir line-up oluşacaksa.
2: Post punk desek evet, daha çok işte sevdiğimiz
1: orada,
2: insanlarla meçleşiriz.
1: Promotörler bir bakmaya çalışıyorlar ne neyle uyar diye. Evet. Hangisi önce çıksa daha iyi olur falan. Evet Neko ne yapalım? Bitirelim mi? Gidelim mi? Sıkıldınız mı?
3: Yok. Yok biz açıldık. Aynen. Şu an açıldık.
1: Daha işte böyle oluyor ya. Bir saate doğru anca bir açılma. Ama sonra program bitiyor. Hepinizin ilk canlı radyo yayınıydı.
4: Evet. Biz teori bir eksende konuşmuştuk.
3: Evet daha önce doğru. yapmıştık. Hatta sizin ben başka bir tane de daha yaptım ama sadece ben çıktım ona.
4: Siz ikiniz çıktınız galiba Bora'yla.
3: Benim tek çıktığım da var. Efe ile çıkacaktık çıkamadık.
5: Tamam. Benim bir söylemek istediğim bir şey var.
1: Lütfen lütfen Efe.
5: Geçenlerde Baba Sat konuk olmuş galiba geçtiğimiz
1: geçen
5: aylarda.
1: Geçen yaz.
5: Geçen yaz. Ben ona gelememiştim yangın kayıtlarında.
1: Aa evet gelememiştim. Biraz kulaklarını çınlattık.
5: Yağız Dehan bahseder misin bundan kırgınlarmış bana. Bu konuyla alakalı gelemedim diye.
1: Buraya dakika, gelmediğin
5: evet,
1: için
5: buraya gelmedim diye. Gerçekten kayıt yapıyorduk Bora'yla. O yüzden gelememiştim.
1: Kayıtta olduğunu evet söylemişlerdi.
5: Bahsetmiştim. Yalan söylemiyordum. Böyle bahsedeyim dedim şu an. Dün de söylediler.
1: Baba Sat'ta da aynı zamanda. Efe var. Bora da her yerde var. Değil mi?
2: Birazcık.
1: Birazcık.
3: Ucundan.
1: Birazcık. Nerelerde varsın söyle bari.
5: Yanlış gruplar söylesene. Hande. Hande insanlar Hande Yener. Bedük.
1: O Bedük kadar de varım. Değil
5: Kubat.
1: Mi?
5: Kubat.
2: Yok yok onlar yok. Break var. Jacuzzi var. Goblin Daker var. Kardelen var. Ve olunca apartmanlar.
3: Aura.
1: Var. Çeşitli sahnelerde görüyoruz seni.
2: Çeşitli sahnelerde yer alıyor.
1: Başka sizleri görüyor muyuz başka bir yerlerde? Teo'yu görmüyoruz
3: beni
1: bence.
3: Beni göremiyorsunuz.
1: Seni Kadıköy'de, Kadife'de, Fransa'da. Oralarda görüyoruz. Yok mu başka?
3: Var ya.
5: Söyleyeceğiniz bir şeyler mi?
1: Başka söyleyeceğiniz bir şeyler. Efe gibi mesela içinizde kalan bir şeyler. Birilerine göndermek istediğiniz mesajlar.
4: Ne giyeceksiniz ya lansmanda?
1: Evet ne giyeceksiniz gerçekten?
4: Benim afilli bir ceketim ya. Var.
1: Ceketlerden vazgeçmiyorsunuz pek.
3: Ben vazgeçmem
2: gibi. Tam vazgeçmiş gibi olmuştuk sonra evet. bir anda.
5: Ben ceket giyeceğim ama biraz da şey gibi hissediyorum. İlk lansmanda gömlek giydik ya. Şimdi ceket giyersek sanki böyle büyüdük ve mezun oluyoruz. Kardeşi. Havası mı olacak? Sen ne düşünüyorsun ben merak ettim. Şu anda.
1: Gömleğin üstüne bir de ceket eklemeli miyiz? Diyorsun.
3: Bize ne yakıştırır bize... bu?
5: Ya böyle daha işte kot pantolon tişört güzel tişörtlerle de çıkılabilir ama
1: herkes bunu yapıyor zaten yani birazcık bir şekil iyidir ya.
5: Ben ceket gömlek giymek istiyorum açıkçası kravat böyle.
1: O zaman giymelisin. Tamam. Bence istiyorsan onu giymelisin.
5: Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Destekliyor musunuz beni?
3: Senin dört yapraklı iptal mi? Yeşil ceket
2: ondan bahsedemiyoruz.
5: Bana bir yeşil ceket bulabilirseniz bu arada beni dinleyenler.
1: Olur. Nasıl bir yeşil ama şimdi yeşilin çok tonu var.
5: Daha İrlanda yeşili. İrlanda yeşili. Fıstık yeşil bambaşka.
2: Sen biraz şey parlak ama. İstiyorsun ama.
1: Parlak bir şey mi onu soracaktım. Parlak evet. istemiyoruz. Nasıl bir doku?
5: Bilmiyorum ben ne istediğimi galiba biraz düşünmem lazım.
4: Ben Recep İvedik'in ceketi gibi bir şey
3: istiyorum. Hayır hayır. Yeşili. Ben...
4: Aynen.
5: Ben İrlanda bayrağını
3: Spider-Man Green Goblin yeşili.
5: Yeşil yok.
4: Yani. Var var.
5: Yoncasında. İrlanda yonca yeşili diyeyim.
0: Açık yeşil. Açık yeşil oğlum oraya.
4: Koyun yeşil.
1: Yani seni bir vintage alışverişine götürebilirim istersen. Bir olur. Vintage turu yer değirmeninde bir yeşil ceket arayabiliriz.
5: Olur.
1: Çok şey olur kesin. Kesin bulamayız. Belli bir şey arayınca kafamda bir şeyle gidince kesin bulamayız ama.
5: Sakinlerine seslenmek istiyorum. Artık vintage'ı açmayın.
1: Yani kaç tane oldu? 30 tane falan yani, oldu galiba tabii. Değil mi?
5: Yani şey mi böyle sabah uyanıp yerlerime vintage açsam ne kadar mantıklı. Yani,
1: tutar, bence rüzgarı kaçırmadan gibi. Şu an son demleri.
2: İşte lokmacıda da öyle olmuştu ya.
5: Evet.
2: Böyle çok fazla lokmacı çıkmıştı.
5: Lokmacılar şey midir şu anda? Vintage'lar mıdır şu an günümüzde?
2: Evet bence. Bir ara işte hamburgerciler oldu.
0: Aa maçacılar şu an.
1: Dünün lokmacıları, bugünün vintage'çıları ve maçacıları tabii. diyerek yayınımızı sonlandıralım bu anlamlı çıkarımla. 15 Mayıs arkadaşlar. Doğum günümde albüm çıkarttığınız için teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz
5: doğduğun için.
1: Güzel bir hediye verdiniz, sağ olun. Bekliyordum bayağıdır. 2,5 senenin ardından ilk albümden tam 2,5 sene sonra. Ben de çok teşekkür ederim. Teşekkür geldiğiniz ederiz. İçin, toparlanıp gelebildiğiniz için. Ve 21 Mayıs'ta Salon İKSV'de lansman konserinde bakalım ne giyeceksiniz?
2: Lokma.
5: Lokma.
1: Kapının önüne bir lokma arabası.
0: Tabii.
1: Mesela. Yakışır size. Yakışmaz mı? Bence her türlü saçmalığı yapabilecek doysa. Bir tabii. çerçeve kurdunuz başından beri.
0: Tatlı tatlı.
2: Evet.
1: Evet, şarkı dinleyecek vaktimiz var mı? Yok. Zaten bol bol da dinledik. Değil mi? O zaman gidelim hadi. Çok teşekkürler.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Bu akşam Yangın'la beraberdik. Bora, Sarp, Efe ve Teo. Çok korkuyorum sayamayacağım diye. 4 kişi bu akşam bizimle birliktelerdi. Cuma günü albümlerini bekliyoruz ve haftaya Perşembe 21 Mayıs'ta da lansman konserinde görüşüyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Gelecek hafta görüşmek üzere.
2: Görüşürüz.

Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ozan Çağlayan, Başak Deniz Özdoğan ve Galip Doğdu Aslan'a teşekkür ederiz.
1: Yes. Right now, you are hearing this voice. Sounds. Coming out of the loudspeaker into your ears. Entering

0: works.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ahmet Aslan'a teşekkür ederiz.
3: Bir Vertigo başlıyor.

İyi akşamlar sevgili radyo severler. Apaçık Radyo burası. Programımız Vertigo'nun yeni bir bölümü başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Akşamın açılışını tanıdık bir ses. Sevdiğimiz müzisyen Jason Molina yaptı. Molina'nın ekibiyle 2005 yılında kaydedilen ve bir sene sonra Magnolia Electric Company adıyla müzikseverlere sunduğu Fading Trails stüdyosunu açan Don't Fade On Me bu akşamki Vertigo'yu da açmış oldu. Bu albümün prodüktörlüğünü yapan Steve Albini'yi aramızdan ayrılışın ikinci yılında aynı Jason Molina gibi sevgiyle ve minnetle yad etmiş olalım. Bir başka çok tanıdık isimle devam ediyoruz. Sıradaki konuğumuz Morphine. Grubun ilk stüdyosu 1992 tarihli Good albümünden bir parça seçtim. Bir Mark Sandman, Dana Colley ortak bestesi. Bu vesileyle Mark Sandman'ı de anmış olalım. Mikrofon Morphine'de The Other Side adlı parçaları ile. Sonrasında ülkemizde epey seveni olan ancak sanırım Vertigo'ya ilk kez konuk olacak bir ekip bizlerle olacak.

Biten çalışma Vertigo'ya merhaba diyen Teksaslı ekip Midlake'den geldi. Grubu 5. albümleri 2022 çıkışlı For the Sake of Battlewoods'tan Battlewoods adlı çalışmada ağırladık. Midlake öncesi ise Morfin bir kez daha Vertigo'daydı. Apaçık Radyo'da Vertigo programında taz değiştiriyoruz. Çok kısa bir süre önce hayata maalesef yine erken bir yaşta veda eden kıymetli müzisyen DJ Mahmut'u anmak istiyorum. Türkçe rap'in öncülerinden tarzda çok kıymetli katkılar yapmış bir müzisyendi Mahmut. Kod müzikli yıllarımda bizzat tanışma, çalışma imkanı bulduğum sadece müzisyenliği ile değil insanlığıyla da örnek bir karakterdi. Rap ve hip hop camiasının hala en kıymetli sanatçılarından biriydi dersem sanırım abartmış olmam. Müzikal partneri Murat'la ortaklıklarını Kod Müzik etiketli Garip Dünya albümleriyle Türk müzik serverlere ulaştırmışlardı. 1997 yılında yayınlanmış albümden iki parça ile DJ Mahmut'a Vertigo'dan bir teşekkür gelsin. Kendisini minnetle sonsuzluğa uğurlamış olalım istiyorum. DJ Mahmut Unt Murat G. Albüm Garip Dünya, parçalar sırasıyla Nereye Baksam ve Sevgi Dolu Günler.

0: Türkçe Rap.
1: DJ Mahmut ve Murat G. Garip Dünya albümünden iki parça ile Mahmut kardeşimizi minnetle anmış olduk. Maalesef 3 hafta kadar önce bir başka değerli müzisyen daha bu dünyadan göçtü. Müzikal hayatı aslında pek de iyi geçmemiş. Çok sonradan, o da yeterince kıymet görmemiş bir müzisyenden Michael Yonkers'tan bahsediyorum. Kendisini 1968 yılında henüz 21 yaşındayken grubuyla 1 saat içinde kaydettiği ve ancak 2002 yılında gün yüzü gören parçalarından ikisini de ağırlamak istiyorum. Bu uzun çalar Micro Miniature Love adıyla yayınlandı Michael Yonkers Band olarak. Parçalarımız sırasıyla Boy in the Sandbox ve Puppeting.

Michael Yonkers'ı zamanının epey ötesinde olduğunu gösteren 1968 yılında kaydedilmiş iki çalışması ile uğurlamış olduk sonsuzluğa. Ancak kendisiyle bağımızı hemen koparmıyoruz. Yonkers'ın fanlarından biri olan O.C.'s grubunun beyni, multi-enstrümantalist, vokalist, besteci ve plak şirketi sahibi John Dwyer, Damage Bug maklasıyla Yonkers'ın Microminiature Love albümünü baştan sona çaldığı bir stüdyo albümü yayınlamıştı. Dwyer'ın Bug on Yonkers adını verdiği 2020 çıkışlı bu stüdyodan seçtiğim parça Thunder Speaks ile akşamın ilk cover parçası da gelmiş olsun.

Ardı ardına iki parça ile John Dwyer'a kulak verdik. Müzisyenin Damaged Buck mahlasıyla yayınladığı Buck on Yonkers stüdyosundan bir Michael Yonkers'ca cover'ını takiben henüz dumanın üstünde son stüdyosu Zuzex'ten bir parça Psych Witch ile Dwyer Apaçık Radyo'da bizlere seslendi. Vertigo'nun son çeyreğine yaklaşırken akşamın ikinci cover parçasına yer vermek istiyorum. Geçen hafta Hilmi bir The Who parçası paylaşmıştı. The Seeker bir Pete Townshend bestesi. Göz bebeklerimizden Rush da bu parçaya Feedback adını verdikleri EP'de yer vermişti. Evet, sırayı Rush alıyor. Önce The Seeker yorumları, sonra da kendi parçaları ile.

İki parça ile Rush tekrar ve tekrar Vertigo'daydı. Hem Hilmi hem de benim için vazgeçilmez tabii ki. Kendilerinden önce bir The Who yorumu geldi, ardından ise süper albüm 1984 tarihli Grace Under Pressure'dan daha önce sanırım hiç çalmadığımız bir parça Red Lens'i size programda sona yaklaştık. Son bir parçayla veda edeceğiz. Her zaman olduğu gibi destekçilerimize, dinleyicilerimize, radyomuza gönül ve emek veren herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Akşamın son çalışması İsveç'ten. Stockholmlu dörtlü Les Big Bird, Psychedelic Rock, Space Rock, Crowd Rock sularında geziniyor. 5 Haziran'da müzikseverlerle buluşacak yepyeni stüdyo Ruin Everything'i açan parça Vertigo'yu kapıyor. Önümüzdeki hafta yeni bir Vertigo'da bir arada olmak dileğiyle sağlıkla ve dayanışmayla kalın. Son söz Les Big Bird grubunda parçaları Hawkwind ile.

0: Hazırlayan ve sunanlar Ömer Şahin ve Cemil Topuzlu.
1: Surrender or release the lesbians!
2: I can see my brain!
3: Apaçık Radyo.
4: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Emel Korkmaz ve Taylan Korkmaz'a teşekkür ederiz.
0: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.

İyi akşamlar. Apaçık Radyo, Ahtapot'un Bahçesi. David Lang dinleyeceğiz bugün. Besteci, libretto yazarı David Lang'in yeni albümü. Aslında yeni kaydı çıkan ama aslında 3 sene önce premierini yapan bir çağdaş oda operasının müzikleri bu. 2023'te sahnelendi. Premierini yaptı daha doğrusu ilk onu. 3 sene evvel. David Lang dediğim gibi libretto yazarı ve besteci. Bu kez bu operaya konu olan mevzu ve şimdi dinleyeceğimiz albümde teması Akutagawa'dan geliyor. Akutagawa, Rashomon'un yazarı. Konu da albümün konusu ve dolayısıyla operanın konusu da buna dayanıyor. Daha doğrusu 27'deki Akutagawa'nın intiharı üzerinden yola çıkan bir ne derler, karar süreci üzerinden yürüyen bir şey. Not to a Friend. Hem operanın, bu çağdaş operanın ismi, hem de şimdi dinleyeceğimiz kaydın ismi. Bu Rashomon'un yazarından mülhem mevzuda aslında biraz da kendi yakınları üzerinden bir şey geliştiriyor. Lang, David Lang. Muhtelif bazı temasları üzerinden bu programda halinde dinledik. Bu anlık bir dürtü değil, bunun bir uzun süren bir süreç olduğundan bahsediyor bu, hem de Akutagawa'nın notuna da gönderme yaparak bir tür aslında böyle kamuvari bir durumu da açıyor, tasvir ediyor, temsil ediyor diyelim. Albümün bütün parçaları hem başından hem sonuna bir şekilde, o da başka bir gönderme itibariyle, E.E. Cummings'e küçük harfle yazılıyor. Evet, bu Akutagawa'dan oraya yaslanan 2023'teki bu müthiş bir müzik. Tabii ben izlemedim operayı ama yani bir takım videolarını takip ettim. Fakat hakikaten albüm kendi başına şahane. Kim bilir sahnesi ne kadar iyidir. Bu biraz kısa kalacak albümün içerisinde. Vakte bağlı olarak gene Lang'i bırakmadan, David Lang'i, bu New Yorklu kompozitörü bırakmadan bir parça gene onunla bağlı olarak arkasına olacağım. Evet, buyurunuz. David Lang, Not to a Friend.

geliyor bu. 2015 tarihli Just adlı parçası ki yani böyle bir ne derler After the Song of Songs işte parçalardan sonra bir bu böyle bir iyi geldi parçada şahane ve insan sesiyle yürüyen bir parça. Ona eşlik eden bir trio var. Oslo'lu bir trio. Trio Medieval. Onlar bir 90'larda Oslo'da kurulan bir trio. Anna Maria, Lynn Andre ve Torun Ostrem'den müteşekkil. Daha çok ortaçağ polifonik eserlerini seslendiriyorlar. Bu vokal üçlüsü elbette David Lang ve David Lang müzikte onlara eşlik ediyor. Evet, fazla uzatmayayım. Apaçık Radyo burası. Ahtapot'un bahçesinde bugün David Lang dinlemiş olduk. İyi geceler, hoşçakalınız.

Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Kılavuz. Türler Arası. Hazırlayan Bahadır Dilbaz.

0: C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Kanat Bank, Zeynep Bank ve Burak Bank'e teşekkür ederiz.
3: Ay Palas. Hazırlayan ve sunan Tolga Yağlı.

İyi geceler, Apaçık Radyo Ay Palas programı Wu ile başlıyoruz. Wu Eyes kardeşler, 82'den beri faaliler, onların ilk albümünden bir parça dinliyoruz. Wow Bass adını taşıyor. Whichever way you are going, you are going wrong adını taşıyordu bu albüm. Arkasından General Strike gelecek. Steve Beresford, David Toop ve David Cunningham'ın 84 tarihli tek albümleri Danger in Paradise'dan Interplanetary Dub, son zamanlarda çok çaldığım bir parça. ipalas.blogspot.com, apacikradyo.com.tr, ki zaten oralardan dinlediğinizi biliyoruz. Herkese, bütün destekçiler, dinleyiciler ve bütün ekibe çok çok teşekkür ederim. Kapanışta tekrar bir araya gelmek üzere, playlistleri tekrar ediyorum. ipalas.blogspot.com'da bulabilirsiniz. Şimdi Wu Wabas'la devam ediyoruz.

0: Herbie Hancock dinlemekteyiz. Perfect Machine 1988 tarihli albümünden Herbie Hancock'un ağırlıklı kendisi çalıyor her şeyi ama çok kalabalıklı bir kadro hakim bu albümde. Öncesinde ise Serge Gainsbourg vardı. Serge Gainsbourg'un son stüdyo albümü You're Under Arrest'ten aynı isimli parçaydı. Yine o da 1987 yılından bir sene öncesinden Fransız büyük müzisyen, şair, provokatör demek lazım belki de. iPlus.blogspot.com'dan bütün playlistlere ulaşabilirsiniz. apacikradyo.com.tr, Apaçık Radyo aplikasyonu oralardan dinleniyor. Artık Apaçık Radyo. Bütün destekçilere, dinleyicilere ve teknik ekibe çok çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Herkese iyi geceler, iyi haftalar.
1: iPalaz. Hazırlayan ve sunan Tolga Yağlı.

Apaçık Radyo.

Rock on Rock. Hard Rock ve Heavy Metal.

0: Evet, Apaçık Radyo'da Rakonrak isimli programda tekrar karşınızdayız ve ben Ömer Şahin.
1: Ben Cemil Topuzlu. Airborne'la girdik. Airborne'un yeni albümü geliyor.
0: Vallahi ben sözünü kesiyorum ama hiç beklemiyordum albüm çıkacaklarını.
1: Ya işte şey başlamıştı Ömer, 2025'in sonuna doğru bir Gutsy diye bunlar bir tane single çıkardılar ya. İşte albümün habercisi dendi. Ondan sonra işte albümün ismi de Gutsy olacak dendi. Ondan sonra böyle yılın en sonunda bir Christmas bonus diye bir tane albüm çıkarlar. Yani yavaş yavaş altını yapıyorlardı. Sonra bir böyle bir şey, artık buna bootleg mi denir yoksa amatörce kaydedilmiş bir kayıt mı denir? O ortaya çıktı. İşte bir şey, bunların hayranları tarafından kaydedilmiş. İşte Light Up the Jets diye bir şarkı var. İşte bu da yeni albümde olacak şunu derken Airborne artık sonunda dedi ki yani değil, bu şarkı doğru, böyle bir şarkı var. Biz bu şarkının son halini verdik. Bu şarkının gerçek ismi Alive After Death'tir. Ve yeni albümümüzde Gutsy ismiyle Ağustos 2026'da piyasalara çıkacak dediler. Ama abi ondan sonra zaman geçtikçe albümün şekli değişmeye başladı. Albümün isminin Airborne olacağı, yani kendi isimlerini verecekleri söylendi.
0: Yeniden doğuşum isim geliyormuş.
1: Öyle mi?
0: Bence öyle yani, herhalde. Yani niye evet kendi herhalde ismini koyarsın ki?
1: Evet.
0: Yani yıllar sonra. Yani, çünkü evet, bahsettiğimiz tabii grup Airborne 2001 yılında kuruldu.
1: Tabii. Yani şey, Avustralyalı. Aynen. Bunların 2007'deki Running Wild albümleri.
0: Acayipti değil mi?
1: Müthiş bir ses getirdi. Yani, yani ben şöyle diyorum, modern AC/DC. Ya tabii senle hep bunu söyleriz. Yani AC/DC taklit etmek kolay. Bir sürü grup çaldık bu programda. İşte İspanya'sından Amerika'sına, İngiltere'sine. Çok kolay yani AC/DC ve tarzını taklit etmek. Ama AC/DC'nin modern hali
0: vallahi
1: daha...
0: bizim en beğendiğimiz gruplardan biri. Ben doğru, zaten dünyada çok grup çaldık biz AC/DC'ye benzeyen ama ben tabii bir Krokus'u gerçekten AC/DC'ye benzeyip ama kendi nişi de olan.
1: Aynen. Bir de onlar 80'ler tabii. İşte ben Airborne'u Krokus'tan şöyle ayırıyorum. Yani Airborne işte 2000'li yıllar. Yani evet, adamlar tabii, daha modern modern şeyleri, öğeleri de işin içine katıyorlar. Yani o nedenle çok hoşuma gitti. Yoksa Krokus dediğin gibi candır ya. Yani Krokus bir yer.
0: Ya ikisi
1: yere,
0: işte diğerleri evet, taklit. Ama bu ikisi evet, niş yani başka. Evet. Yani AC/DC'ye benziyorlar ama kendi şeyleri de var yani.
1: Bir kendi karakterleri de var. Aynen, kendi dediğin gibi. De ama yani şimdi eğri oturup da doğru konuşalım Ömer. 2007'deki Running Wild'dan sonra da o kalitede bir tane de albüm çıkaramadılar.
0: Yok, sonra
1: yani
0: ben hatta saçma sapan şeyler çıkardım. Evet. Şu anda da gitarist gitmiş galiba, asıl ritim gitarist.
1: Evet, evet, ritim gitarist gitti. Dediğin gibi Matthew, yok değil, Jared Morris gitti. İşte yerine Brett Tyrell ile aldılar. Ama zaten yani sen Jared Morris'i bile bilmezsin çünkü o da hiçbir albümde yoktu adam. Arada böyle girdi çıktı. Matthew Harrison'ı bilirsin, hatta böyle o birazcık daha böyle şeydir. Black
0: ya, adamların vokal tipleri evet, zayıf kara kuru bir şey oldukları için ya hepsi çok birbirine benziyor benim için hani.
1: Çok şeyler evet. Robust tam Avustralyalı macho tipler değil mi böyle? Yani. Hatta şeyi hatırlıyorum ben, bu Almanya'da Rockin Park'a gittiğimde işte Airborne'da sahne almıştı. Adam kafasında bira kutusu patlatıp seyircilerin üzerine bira sıçratıyordu. Ondan sonra bir yerde de gitarı bıraktı, gitti şeye tırmandı. Ama evet, bayağı yükseğe tırmandı Ömer. Yani
0: evet evet.
1: Tehlikeli,
0: kulelere
1: tehlikeli
0: tırmanıyor
1: evet,
0: yani.
1: Evet, yaptı yani. Yaptı, gözümün önünde yaptı yani. Ya,
0: alkol şişede durduğu gibi durmuyor.
1: Durmuyor kardeşim diyorsun aynen. Bakalım işte yeni albümleri geliyor, kendi isimlerini verdikleri böyle bir şeyde bir hikayesi var.
0: Ama ben
1: var,
0: beğendim.
1: Ben
0: şey,
1: beğendim.
0: Fena
1: beğendim,
0: değil.
1: Beğendim.
0: Biraz pop rock olmuş hafif. O şeyden daha genele doğru sanki açılmışlar gibi geldi. Bu yani Avustralyalı müziğinden çıkıp biraz böyle Avrupalı, Amerikalı müziğine doğru.
1: Konvansiyonel bir şey tarz. Yani şimdi abi eğer oturalım doğru konuşalım. Yani en son bu Bone Shaker, Breaking Out of Hell dinlediğimde öyle bir noktaya gitmişlerdi ki artık bunların, yani Airborne'un demeye çalışıyorum, bunların da birazcık şey oldu, sert oldu. Yani adamların ne yaptıklarını şaşırmaya başlamıştım. Yani. Evet. Çünkü ben bu grubu gerçekten seviyorum. Şimdi bu hiç olmazsa benim duymayı sevdiğim Airborne tarzı. Dediğin gibi daha janjanlı, daha parlak. Bakalım albüm nasıl gelecek, ama albüm senin dediğin gibi gelecek. Neden bunu söylüyorum? Albümde örneğin 11 şarkı varmış. Bir tanesini Bryan Adams'la yazmışlar. Bir tanesini Def Leppard'ın gitaristi Phil Collins'la yazmışlar. Yeah. Ya anlayın. Bu, buradan zaten bir mesaj var yani. Bir işaret fişeği var. Daha böyle parlak, işte daha... adını söyle, nasıl diyeyim, kulağa hoş gelen. Yani AC/DC'nin albümlerinde örnek vermek gerekirse, bir anda bu son çıkardıkları albümlere dinle. Bir de git 1983'teki Flick of the Switch'i dinle. İşte bunlar daha sonra çıkardıkları albümler gibi olacak. Evet. Yani bir Flick of the Switch gelmiyor. Yani bir sert, gümbür gümbür böyle üzerinden geçen bir Running Wild gelmiyor yani. Orası da kesin, o konuda da haklısın. Diyerek tabii ben anons da edeyim, yani çaldığımız şarkı Alive After Death'ti, bu merak edilen single'dı. Bakalım bir sonraki single nasıl gelecek, dedikodusunu yaparız zaten. Airborne'un albümü çıktı mı programımızda bir kere tabii, daha konuk aynen. olur kesinlikle. Diyerek geçelim ikinci grubumuza. İkinci grubumuz Elegant Weapons. Bu Richie Faulkner, yani Richie Faulkner işte artık Judas Priest'in işte artık beynine dönüştü. Çünkü Glenn
0: Tipton... Tek iş yapan o kaldı değil mi?
1: Evet, değil mi yani? Evet. Yani hani Rob Halford'la beraber beyne dönüştü. İşte Rob Halford artık ne kadar yazıyor bilmiyorum ama yani K.K. Downing zaten devreden çıkmıştı. Glenn Tipton da tam aktif olduğu, hala bir müzik yazdığı, şarkı yazdığı söyleniyor ama yani Richie Faulkner'ın İşte bu tarz yan projeleriyle, Elegant Weapons'la ve başka projelerle yaptığı müziğe baktığımda Judas Priest Richie Faulkner'a dönüşmüş. Yani Richie Faulkner resmen grubu ele almış ve kardeşim işte o Firepower albümünde görüyorsun, son yaptıkları albümde görüyorsun. Yani tam böyle Judas Priest fanının duymak isteyeceği Judas Priest işte. Hani şeyde... yani adama da helal olsun diyorum. Rob Halford da sesini kaybetmedi. Hala gümbür gümbür söylüyor. Yani Judas Priest'in ruhu Richie Faulkner. Şimdi anladığım kadarıyla Judas Priest zaten adamlar yaşlanmış. İşte yani müthiş de bir üretkenlik söz konusu değil. Yan projelere imza atıyor ve Elegant Weapons'la 2023'te Horns of for a Halo'yu çıkarmıştı. Burada da yani şey adamlarla çalışıyor.
0: Abi bu
1: işte.
0: Daya Hard Rock'ı ya.
1: Değil mi?
0: Dayo bu yani.
1: Aynen. Bildiğin dayo yani. Tam sevdiği. İşte birinci albümde hatırlarsın Rex Brown'la çalışmıştı. Rex Brown da bizim Adrenaline Mob'dan, şuradan evet. buradan tanıdığımız şeyden, Pantera'dan tanıdığımız sağlam adam. Scott Travis'le çalıştı davulda. O da Judas Priest'in davulcusu. Vokallerde Ronnie Romero vardı. Şimdi ikinci albümde tabii ki o iki tane babayı tutamıyor. Şeyde daha tanınmadık isimler, işte Christopher Williams ve Dave Rimmer'la çalışıyor.
0: Tanınmadık
1: ama...
0: değil, except Blackfoot.
1: Tamam, yani tamam. Şey, göreceli konuşuyorum.
0: Ben de çalışmamış
1: burada.
0: Yani. Ya, sen...
1: dediğin gibi bu adamlar da kendilerine göre baba adamlar. İşte Ronnie Romero'yu vokalle tutmayı becermiş.
0: Ronnie Romero'ya parayı verirsen duruyor abi. O zaten.
1: Dediğin gibi o da söyler. Yani. Vallahi ben önce şunu sorayım sana. Birinci albümünü beğenmiş miydin bu adamların?
0: Yok. Yani ben, güzel, fena değil. Çok ya, hani böyle ya, müthiş ya, şey değil. Bu albüm de öyle yani müthiş değil ama.
1: Aynen.
0: Şimdi Dayo aynen. duymaya şey yapınca zaten Ronnie Romero bayağı Dayo. Şeyi var.
1: Evet tabii canım.
0: Tarzı
1: tabii,
0: var.
1: Tabii canım
0: onun
1: adam.
0: Onun etkisi yüzünden de ama müzik de olmuş. Yani Dayo'nun son dönem yapmaya çalıştığı müziği burada duyunca ya insan şey oluyor, hani bir gönlün kayıyor tabii yani, şey
1: Evet.
0: değil. Hani hoşuna gidiyor. Ama yani öyle çok müthiş mi, çok değişik mi değil. Ama iyi olmuş
1: Değil.
0: yani.
1: Şu
0: Dinleriz
1: kadroyu
0: yani.
1: gördüğümde, ilk kadroyu gördüğümde aman Allah dedim. Yani albüm geldi, Allah Allah dedim, yani o kadar da değilmiş dedim. Ondan sonra aynen senin dediğin gibi albümü dinlemeye çalıştım. Belli bir süre dinledim. Şimdi bu ikinci albüm, single'lar geldi önce işte. Bridges Burn, şu bu geldi. Ondan sonra ulan dedim, yani Allah Allah, bende mi bir gariplik var? Benim bunu beğenmem gerek ya, bu müzik fena değil ama Ömer bir türlü ısınamıyorum yani. O nedenle benim Elegant Buttons'da daha başından itibaren sıkıntım oldu. Bak örneğin, bak şeyleri beğeniyorum. Judas Priest'te çıkarttıkları bu son iki albüm hiç fena değil. Firepower, şu bu. Eğlenerek dinliyorum. Ama Ronnie Romero ile mi sıkıntım var benim? Ben onu henüz daha keşfedemedim. Çünkü ben Ronnie Romero'nun söylediği hiçbir albümü beğenmedim daha şimdiye kadar. Benim orada sıkıntım var zannedersin.
0: Olabilir.
1: Yani bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Yani çünkü adam da acayip aktif bir adam. Yani bu Richie Blackmore'un kazandırmasıdır. Hatta bunun dedikodusunu bir sonraki programda yapacağız. Güzel bir Rainbow Tribute albüm çıktı. İşte orada tabii ki
0: Sesini
1: Ronnie
0: çok
1: Romero'da
0: düz
1: 2-3 şarkı
0: kullanıyor.
1: söylüyor.
0: O sesi, vokali böyle yukarılara,
1: Bilmiyorum.
0: yani kontrasını çok iyi ayarlayamıyor bence. Çok düzde kalıyor. Sen onu
1: Değil mi?
0: beğenmiyorsun. Evet.
1: Yani çok şey geliyor bana, yavan geliyor. Ben
0: Evet,
1: anlayamıyorum. Yani
0: yavan
1: neyi
0: kullanıyor.
1: beğendi? Bak Andrew Freeman'ı çok beğeniyorum. Bak bunu da çok beğeniyorum. Neden bilmiyorum. Çok beğeniyorum işte. Last in Line'la çok iyi söylediği.
0: Evet.
1: Bütün projelere bir ruh katıyor adam. Ama hiçbir zaman Ronnie Romero kadar popüler olamadı adam. Yani herhalde bu birazcık da insanın kulağıyla ilgili. O nedenle Elegant Weapons yani gene fena olmamış. Evolution albümünü çıkardılar. Biz de Bridges Burn'ü seçtik. İlk single'ı seçtik. Gerçekten de herhalde albümün en flashy, en dikkat çeken şarkılarından biri Bridges Burn. Bir albüme şans da verin deriz. Yani hoşunuza giderse, dediyse dediği gibi diyor tarzı müzik hoşunuza
0: Evet.
1: gidiyorsa. Hele son dönem diyor bu şey ne, Chasing the Dragon mıydı? Neydi Dragon? Bir şey, öyle bir albümü vardı. O
0: Bilmiyorum.
1: dönem o dönem
0: İsmi
1: son
0: huzurlu adama soru sormayın.
1: vallahi işte ben de şey bir şeydi Dragon, Riding the Dragon mıydı, Chasing miydi, neyse. Yani o albüm zamanındaki şey Dio'ya çok benziyor. Yani o zaman öneririm, Elegant Weapons'ın bu albümünü kaçırmayın diyerek üçüncü grubumuz, grup da demeyeyim, proje Rachel Bolan, Skid Row'un
0: Basisti ve
1: beyni,
0: şarkı yazarı.
1: basçısı, beyni diyebileceğimiz adam.
0: Ama bir şey soracağım Bab. Sen yaşlandıkça baya punkçı oldun ha. Farkında mısın?
1: Valla şey geliyor, şey geliyor. Yani
0: Böyle
1: şimdi
0: ya,
1: bak,
0: bu
1: ben
0: kadar
1: şunu
0: punk
1: keşfettim, şunu
0: severliğin
1: keşfettim.
0: olduğunu ben yani hiç.
1: Ya şimdi şunu itiraf edeceğim. İşte Motorhead gibi, Danko
0: Arkadaş sen
1: Jones
0: benimle 15
1: gibi.
0: sene 20 sene yani punk kavgası yaptın ya.
1: Ama bak, gene aynı şeyi söyleyeceğim. Punk müzik dinleyemem. Yani gerçekten imkansız Ömer. Örneğin o şeyleri, adını söyle, Sex Pistols'ı, Clash'ı.
0: Ne
1: Yani
0: farkı var bunu? Şimdi
1: abi
0: çalacağım
1: o
0: bunu Sex Pistols'a ne
1: ama
0: farkı
1: yok
0: var
1: diye.
0: bana
1: Hayır
0: söyle.
1: ama abi bu daha şey, daha melodik. Yani bu
0: Yani
1: adamlar ne yaptıklarını
0: biraz daha
1: bilmiyorlar.
0: enstrüman çalmayı
1: Tamam.
0: biliyorlar
1: Ya,
0: diyelim.
1: ya aynen. Yani şimdi bayağı da iyi de konuklar çıkaracak ama söylediğin doğru. Punk. Yani
0: Bu
1: köküne
0: punk
1: kadar
0: abi.
1: punk. Köküne
0: Bayağı
1: kadar
0: punk
1: punk.
0: yani.
1: Aynen. Bakalım ne geliyor buradan? İşte Gargoyle of the Garden State diye bir albüm çıkarıyor Rachel Bolan. Herhalde bu Skid Row'un artık bu vokalist sıkıntısından gına gelmiş adama. Bari ben kendi single diyorum, kendi solo albümümü
0: Ama burada
1: çıkarayım.
0: çok farklı bir müzik var ya. Adamın
1: Farklı müzik,
0: bambaşka bir
1: evet.
0: şeyi var
1: Evet.
0: yani.
1: Danko Jones zaten hemen burnunu sokmuş
0: Tabii canım tam
1: projeye.
0: Danko
1: Tam ona
0: Jones
1: göre,
0: şeyi
1: tam
0: ya.
1: ona göre müzik yani. Ondan sonra bakalım yani nasıl olacak. Scotty Hill var işte gene arkadaşı. Nuno Betancourt var.
0: Zaten
1: Şeyden,
0: albümün
1: Extreme'den.
0: prodüktörü Nick Raskulinecz diye biri, yani Foo Fighters, Rush,
1: Skid Row,
0: Skid Row bunların prodüktörü zaten.
1: Yani Skid Row'dan tanışıyorlar dediğin gibi. Yani bakalım nasıl bir albüm çıkacak ama yani.
0: Ben beğendim. Ben seviyorum.
1: Evet. Yani değişik olmuş. Adam da değişik vokal yapmış diyerek fazla uzatmıyorum. Evet, çünkü uzun girişimiz bayağı uzun oluyor. Çalacağımız iki tane şarkıyı hemen ben tekrar anons edeyim. Elegant Weapons'ın Evolution albümünden Bridges Burn ve Rachel Bolan'ın Gargoyle of the Garden State albümünden Anything But You.
0: Evet, dinleyelim bakalım.

0: Evet, gelelim öteki
1: Ya
0: punk
1: öteki yani
0: grubumuza.
1: bu işte benim
0: Abi ben
1: şeyim.
0: Foo Fighters'tan bahsediyoruz dinleyicilerimize,
1: Evet.
0: söyleyelim. Sözünü keseceğim.
1: Yok yok söyle.
0: Ben bunların hangi tarz olduklarını uzun
1: Evet.
0: zamandır bulamıyorum.
1: Yok yok
0: Ama
1: tarz
0: bu albüm
1: diyemiyoruz bu.
0: bence punk. Yani punk olabilir.
1: Punk ayakla Allah aşkına işte. Şimdi Foo Fighters'ı bir kısaca tanıtalım. Foo Fighters, Dave Grohl, Nirvana'nın davulcusu. Kurt Cobain'i intihar ettikten sonra Nirvana dağılıyor
0: Allah'ım kurtulduk bundan, yeni grup kuralım deyip.
1: yani duygularımı anlatıyorsun ama neyse ben şimdi gerçekten grunge sevenlere ve Nirvana
0: Yok tabii, çok
1: sevenlere kötü
0: kötü bir durumdu
1: bir
0: canım.
1: şey vermemek için ama ben hiçbir zaman Nirvana'yı sevemedim, zevkle de dinlemedim. Ben grunge'ı sevemedim. Ondan sonra oturdum, bir kitap okudum grunge hakkında. Bunu
0: 10
1: geçen
0: sene sonra
1: programda da
0: konuşalım.
1: söylemiştim.
0: Punk
1: Ondan
0: için de aynı
1: sonra
0: şeyi diyordum.
1: oturdum o grunge topluluklarını tekrar dinledim. O Seattle'dan çıkan grupları dinledim. Gene beğenmediğimi hatta hiç beğenmediğimi fark edip konuyu kapattım. Arada da böyle şey yaparız. Neyse yani örneğin Dave Grohl şeyli değil. Seattle'lı değil. Seattle'a dışarıdan geliyor. Nirvana'nın orijinal davulcusu bambaşka.
0: Evet.
1: O en son dahil oluyor filan falan. Ama şunu söyleyeyim. Dave Grohl kesinlikle bir grunge adamı değil. Dave Grohl çok daha geniş
0: Hard rockçı
1: bakabiliyor.
0: canım.
1: Şey
0: Direkt
1: bak
0: hard
1: hard
0: rockçı.
1: rockçı yaşa. Çok daha melodik. Şaka maka da bu Foo Fighters'da yani şaka değil
0: Ya adamı
1: arkadaşım.
0: sadece
1: O
0: davulcu olarak
1: evet.
0: nitelendirmek de şey değil. Ya
1: Yanlış
0: gitarist,
1: tabii.
0: basçı,
1: Vokal
0: davulcu,
1: çok
0: yani
1: iyi.
0: multi-enstrümanist müzisyen, yani
1: Evet, evet,
0: vokalist,
1: evet,
0: iyi
1: evet.
0: bir
1: Her
0: vokalist.
1: şeyi o yazıyor. Her şeyi o yazıyor. Gerçekten iyi bir müzisyen. 32 milyon albüm satmış Foo
0: Yo,
1: Fighters. Yani
0: yuh.
1: Foo Fighters'a talep var arkadaşlar. Amerika'da
0: Ya ben de
1: 10
0: onu
1: milyon.
0: anlayamıyorum. O kadar aslında
1: Evet.
0: popüler olacak bir şey
1: Ya,
0: olmamışsın abi. Biraz
1: işte tamam.
0: Nirvana'nın ekmeğini yiyor yani, hani orada
1: İşte
0: bence onun şeyi
1: bilemiyorum.
0: var.
1: Ama Nirvana ile ilgisi var mı müziğin Ömer? Ben
0: Yok,
1: bile
0: hiç alakası yok.
1: yani Greatest Hits albümünü ben bile evire çevire çalıyorum arada ya. Ve sevdiğim şarkıları var Foo Fighters'ın. Ha, albümlerini hiç oturup dinledin mi? Bir Color, The Color and the Shape veyahut da One by One. Echoes, Silence, Patience and Grace. Hiç dinledin mi diyeceksin. In Your Honor dinledin mi? Hayır abi baştan sona hiçbirini dinlemedim. Ama bunlar gerçekten çok sattı Amerika'da ve
0: Evet.
1: bir talep var Foo Fighters'a. Bir de işin ilginci bu adamlar yani üretip duruyorlar ya hiç belli aralıklarla. Yani ben
0: Abi 3
1: daha
0: senede
1: çoğu
0: bir albüm
1: konuşmayayım.
0: çıkartıyor.
1: Yani,
0: Yani.
1: evet yani örneğin bu grubun şeyi ruhu işte artık yere göğe sığdırılamayan ve gerçekten de çok yetenekli adam Taylor Hawkins vefat ettikten sonra bile bu grup gümbür gümbür devam etti ve iki albüm çıkardı yani. Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Taylor Hawkins bir şey yazıyor muydu? Yazmıyordu büyük bir ihtimalle ama her şey gene Dave Grohl'du ama alet de durmadı yani hala makine devam ediyor üretmeye. Dave Grohl makinesi. O nedenle 1994'ten beri bu grup üretiyor. Şeyden beri Kurt Cobain'in vefatından beri ve çok da başarılı oluyor kardeşim yani beğeniliyor, başarılı oluyor. Ha ben albümü oturdum baştan sona dinledim. Evire çevire dinleyeceğim bir albümü bilmiyorum yani. Bazı şarkıları hoşuma gitti. Bazıları
0: Yani ben
1: gitmedi.
0: dinleyemiyorum. Şey yapamıyorum. Çok parlak geliyor bana.
1: Evet, işte.
0: Melodik şeyi biraz sınırlı geliyor.
1: Evet tabii işte bu
0: Yani
1: Weezer Smashing Pumpkins'e kaçıyordu onun için. Biz de
0: aynen.
1: onları pek dinleyemiyoruz Ömer.
0: Aynen.
1: Dediğin gibi bir punk tarafı da var. Benle dalga geçiyorsun ama gene
0: Yok
1: de
0: canım.
1: dediğin gibi bir şeyi
0: Ya
1: var orada
0: zaten
1: bir.
0: şimdi hadi biz aramızda geyik yapıyoruz ama punk dediğin şey hard rock aslında. Hard rock
1: Evet.
0: dediğin şey punk. Yani bunlar çok
1: Evet.
0: iç içe geçmiş
1: İç içe
0: yani.
1: geçer.
0: Hani o
1: Zaten
0: kadar...
1: şeyi de görüyorsun işte bu hardcore punk. Abi bunu birazcık böyle metal ve hard rock'la sulandırdın mı da grunge çıkıyor
0: Tabii,
1: ortaya.
0: aynen.
1: Yani işte o şeyler çıkıyor. Adını söyle iki tane ana akım çıkıyor. İşte bir Pearl Jam'in Nirvana'nın kenarından Soundgarden, Alice in Chains olan bu daha senin dediğin o hard
0: Rock
1: rock
0: and roll,
1: işte
0: daha rock
1: dedi
0: and roll tabii.
1: damar olan bir de öbür taraftan daha hardcore punk şey bu işte benim kitabını okuduğum, otobiyografisini okuduğum bu Mathani grubunun gitaristinin tarzı çıkıyor. Onların hiçbirini duymadık hayatımızda. Çünkü artık o kadar sert ve o kadar detone bir müzik yapıyorlar ki ve bunda da övünüyorlar. Onun için yani dediğin gibi yani hep punk bir şekilde türevleriyle birleşerek bizim önümüze servis ediliyor ve biz de beğeniyoruz kardeşim ya, ben de beğeniyorum. Ya bir Motorhead yere göğe sığdıramam kardeşim, adam dediğin gibi işte Hawkwind'den sonra olayı birazcık daha değiştirip kendi karakterini
0: hadi koydu. Çalalım.
1: Şey yaptı ya. Çok neyse çok evet, Foo Fighters'ın yeni albümü geldi diyorum. Albümün ismi Your Favorite Toy. Ondan Caught in the Echo'yu çalacağız ve daha sonradan benim favori grubum demeyeceğim. Ama yani gerçekten çok beğendiğim. Son dönemlerde biraz zırvalayan ama hani yani 2015'ten sonraki albümlerini kesinlikle Feed the Machine'i Get Rolling'i dinlemedim bile adam gibi. Ama 2001'deki Silver Side Up, 2003 Long Road, The Long Road ve 2005'teki All the Right Reasons'ı severim.
0: Bence zaten 2008'den sonra benim şeyimde yok.
1: Yok yani radarında kalmadı.
0: Yok. Çünkü evet, çok aynı şeyi evet, tekrarladılar. İşte vokal çok aynı şeyi söylüyor. Müzikler aynı. Arkadaş bir de bir şey söyleyeceğim. Bak bu kayıt çok güzel olmuş. Müthiş kayıt olmuş ve eskiye döndürmüş yani Nickelback, yani o ilk dönemleri.
1: Değil mi? Değil mi? Evet. Ben de
0: ama
1: onu, evet.
0: Ya kaç sene oldu? Kaç yılı bunların çıkışı? 95 mi?
1: 95 gibi ya. 95 ya 94.
0: 31 senedir bunlar grup değil mi? 30 sene oldu tabii.
1: Yani tabii. 31 senelik grup.
0: Abi
1: evet,
0: hiç solo gitar çalmayı öğrenemez misin ya?
1: O
0: bu kadar kötü
1: işte,
0: solo gitar çalınır mı?
1: Evet.
0: Çalma o zaman. Gerek evet, yok yani. Senin yaptığın müzikte zaten solo gitarı, yani sen zaten power chord üzerinde riff çalıyorsun ve üçlü akor basıyorsun yani. Zaten power akoru.
1: İşte Ryan Peake bu kadar işte. Ryan Peake bunu yapıyor. Abi, yani Chad Kroeger zaten gitarist değil.
0: Yani. Çok kötü yani. Çok kötü evet, sololar falan. Yani.
1: Evet.
0: Hani
1: evet.
0: 30 sene ya. 30 senede yemin ediyorum yani kafana vura vura öğretirler sola çalmayı ya. Yani yeteneksiz evet, adamlar değiller. Çok yetenekli adamlar. Ama nasıl
1: yo,
0: çalamazsın
1: hayır,
0: yani.
1: Evet. Yani.
0: Hiç mi melodi şey yapamayın yürüyüş? Hiç mi tekniğini öğrenemedin?
1: Zaten 21. yüzyılın aşk, nefret şeyidir. Müzikteki hikayesidir
0: ben,
1: bu.
0: Yani ben 30 senedir dinlediğim en kötü sola gitarist.
1: Evet.
0: Bak, söyleyeyim bu grubun gitaristine. Yani dinlediğim en kötü solo gitarist yani. Ya bir tane bile parçasının solo melodisini hatırlamaz mısın?
1: Yok. Hiç yok, hayır dediğin gibi. İşte bir şekilde çok değişik bir dönemde acayip bir damar yakaladılar. 50 milyon satmışlar. Amerika'da 25 milyon. Yani,
0: yok, müzikleri güzel. Müziklerine lafım yok.
1: Yani zaten şey, 3 albüm, söylediğim 3 albüm, benim de dinlediğim 3 albüm her şeyi yapıyor yani bütün olay. Evet. Silver Side Up, Long Road ve All the Right Reasons. Hani biraz da belki Dark Horse ama. Yani Nickelback işte single'la gelmiş. Single hoşuma gitti. Hemen dedim Ömer bunu çalalım. Bones for the Crows. Gerçekten son sen de çok güzel söyledin. Son dönemde dinlediğim en düzgün Nickelback şarkılarından evet, biri. Aynen. Hani programa yakışır deyip onu koydum. Foo Fight şey yapalım mı yoksa son üçleyip mi çıkalım?
0: Yo, o zaman üçüncüyü çalalım mı? Olur, üç de olur.
1: Peki üçleyelim, ondan sonra iki tamam, taneyle çıkarız. Bir de Hardbone var. Hardbone Alman bu arkadaşlar.
0: Abi bu ben bak yine gireyim araya. Bu AC/DC'nin Scott dönemi. Ne duydum ben. Mötley Crüe evet, de var.
1: Tabii canım. Tabii.
0: Hesley'i de duyuyorum. Tamam. Ben çok beğendim. Yani zaten bu üçünü tabii, en beğendiğim üçü yani üçünü birleştirmişler. Evet. Karşıma sunmuşlar. Bayıldım yani. Şeye,
1: şimdi Hardbone'un bir şey albümü vardır. Bone Heart 2014 ve Taylor Made 2016. Gerçekten çok beğenirim. 2020'deki No Frills'ı o kadar sevmiyorum. Ben yani bayağı Hardbone seven adamım. Yani.
0: Sonrasında.
1: Ve bu grubu gerçekten izlemeyi de seviyorum. Canlı da çok iyiler. O nedenle yeni albümleri beni heyecanlandırdı. Yani Four to the Floor müthiş bir şarkı değil. Bir single çıkardılar. Hemen bu programa da onun için ekleyelim diye düşündüm. Ama yani şey düzeyinde adını söyle.
0: Yok bence orta düzeyin üstüne çıkmış yani.
1: Parça. Çıkmış mı diyorsun? Bonhart gelir mi bir 2014? İnşallah zaten öyle bir şey olur.
0: Yani albüm olarak yalnız bilemiyorum ama parça olarak ben şeyi beğendim o.
1: Ama her zaman stilleri bunların evet, iyidir yani. Ya. Yani grubun grup zaten şeydir adını söyle belli insan yani şey tek adam grubu işte Tim Dumman'ın grubudur. İşte gitaristle beraber bir şeyler yaparlar. Ama yani Sebastian Kranke ile ama bakalım ne olacak ya bilmiyorum. Yani gerçekten dinlediğim Tim Dumman'ın hala çok çok iyi olduğu. Yani manyak vokal yapıyor. Tam benim evet, sevdiğim. Umarım albümde iyi çıkar diyerek dinleyelim bakalım. Önce Foo Fighters'ı dinleyeceğiz. Your Favorite Toy'dan. Caught in the Echo. Daha sonra Nickelback single'ıyla gelecek. Bones for the Crows. Ve daha sonra da Heartbone, Four to the Floor gene single.
0: Hadi dinleyelim bakalım.

0: Evet.
1: Lex Legion, şimdi son iki grup diyelim, Lex Legion'la Nuclear Messiah, bunların ikisi de süper gruplar. Yani şöyle süper gruplar.
0: Abi bu Lex yani abi işte bu yani
1: King
0: progressive hard
1: Diamond,
0: rock
1: King
0: vokal
1: Diamond diyorlar,
0: müthiş
1: evet.
0: güftelenmiş yani vokalle müziği çok iyi bir araya getirilmiş ve Judas vokalleri Ralph Halford
1: Tabii.
0: vokaliyle de
1: Tabii.
0: üstüne yani yemin ediyorum kremayı sürmüşler önümüze sunmuşlar daha ne
1: Aynen.
0: diyeyim yani.
1: Yani zaten yani King Diamond'ın vokal hariç bütün gövdesi orada.
0: Evet.
1: Yani King Diamond'ın kadrosu 20 bin kere değişti. Hani bu 80'lerin sonundaki Mickey D'li kadro diyeyim. Yani o ünlü olan kadro. Abigail kadrosu
0: Evet.
1: diyeyim. O işte toplanmışlar. Dediğin gibi kesinlikle söylediğine katılıyorum. Pagan's Mind vokalisti Nils Rue ile çalışıyorlar. Çok doğru. Harika o King Diamond'daki o falsetoları falan acayip güzel yapıyor ama
0: Çok güzel.
1: vokal King Diamond vokali değil, sen de çok güzel söyledin. Judas Priest vokaline dönüyor.
0: Yani.
1: Gerçekten çok beğendim ben de. Güzel bir proje olacak. Albüm hararetle tavsiye ederim. İyi bir albüm olmuş Lex Legion'ın. Albümün ismi kendi isimlerini verdikleri albüm. Biz ondan

0: gibi.
1: Yani saf hard rock, maşallah yok yok,
0: Evet.
1: güzel bir albüm, tavsiye ederim yani şey olarak.
0: Vokaller hiç fena değil. Değişik vokalistler var. Sebastian Bach, işte Andrew Freeman, Ronnie Romero. Hepsi söylüyor.
1: Evet.
0: Mark Lopez çok iyi vokal. Yani onda şey. Ya ben güleceksin ama en başta o kadar laf ettim. Ronnie Romero'nun vokal yaptığı Black Flame'i bayağı beğendim. Burada bası Phil Sousa çalıyor. Klavyeler Jonathan Cain, Journey'den. İlginç. Ondan sonra davulda Chris Adler var yani. Müthiş davulcu
1: Evet.
0: yani. Gerçekten. Gerçekten inanılmaz bir davulcu. Yani bayağı da iyi bir albüm olmuş. Şeyler de var. Coverlar da var. Uriah Heep coverları filan da var. Hararetle tavsiye edilir Black Flame albümü. Nükleer Mesai'da. Albüme ismini veren şarkıyla da programı kapayacağız.
1: Evet, ben Ömer Şahin.
0: Ben Cemil Topuzlu.
1: Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uğraklı günler dileriz.
0: İyi geceler.

0: Ömer Şahin ve Cemil Topuzlu hazırladı ve sundu.
1: It is not in the rubbish, it is in when you put the rubbish.
2: Apaçık Radyo.
0: Kılavuz. Türler Arası. Hazırlayan Bahadır Dilbaz.

Kılavuz. Türler Arası. Hazırlayan Bahadır Dilbaz.

0: Sen ne yaparsın?
1: Apaçık Radyo.

0: Gitaresk.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Gonca Açıkalın ve Murat Ermert.
3: Salı geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
4: Evet.